0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8.618 sentetik eczan, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp

yaprağına saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarım da tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

0: boş yere, boş yere.
1: Radyo Radar 91.8.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8.618 sentetik eczan, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Haber. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8.618 sentetik ecza, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakta suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8.618 sentetik ecza, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakta suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 20 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1481, 2. Beyazıt ile Cem Sultan arasında Yenişehir Savaşı yapıldı. 1837, Kraliçe Victoria, 18 yaşında İngiltere tahtına çıktı, 63 yıldan fazla tahtta kalarak en uzun süre saltanat süren Birleşik Krallık hükümdarı olacaktır. 1840, Samuel Morse, telgrafın patentini aldı. 1877, Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario bölgesindeki Hamilton şehrinde başlattı. 1884, Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu. 1920, Çerkez Etem Kuvvetleri, Yozgat ayaklanmasını bastırmak üzere Ankara'dan yola çıktı. 1925, İstanbul'da Velid Ebu Ziya, Fevzi Lütfi ve bazı gazeteciler tutuklandı. 1927, tarım okulları kurulmasını öngören kanun kabul edildi. 1943, Adapazarı'nda meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 346 kişi öldü. 1946, Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi, Şefik Hüsnü liderliğinde kuruldu. 1960, Mali ve Senegal bağımsızlığını ilan etti. 1963, Küba füze krizinin ardından Sovyetler Birliği ile ABD arasında Kırmızı Telefon adı verilen bir doğrudan iletişim hattı kuruldu. 1987, Pınarcık katliamında PKK militanları 16 çocuk, 6 kadın, 8 erkek toplamda 30 köylüyü öldürdü. Abdullah Öcalan eylemin ardından "Öldürelim, otorite olalım" açıklamasını yaptı. 1987, İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi hizmete açıldı. 1990, Akçaabat'ta büyük bir sel felaketi meydana geldi. 39 kişi öldü, 4 kişi kayboldu. 1990, Eureka adı verilen asteroid keşfedildi. 1990, Ziraat Bankası, Ziraat Visa adıyla yeni bir kredi kartı uygulamasını başlattı. 1991, Alman parlamentosu, ülkenin başkentini Bonn'dan tekrar Berlin'e taşıma kararı aldı. 2001, Pervez Müşerref, Pakistan Cumhurbaşkanı oldu. 2008, Türkiye Milli Futbol Takımı, Hırvatistan Milli Futbol Takımını, Euro 2008'de normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltılarla 3-1'lik skorla eleyerek yarı finale yükseldi. 20 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.
2: Müzik Radarı.

oldu dünya. Girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben, gözümü ayırmadan.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Haber. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığı ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8.618 sentetik ecza, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Haber. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8.618 sentetik ecza, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 20 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1481, 2. Beyazıt ile Cem Sultan arasında Yenişehir Savaşı yapıldı. 1837, Kraliçe Victoria, 18 yaşında İngiltere tahtına çıktı, 63 yıldan fazla tahtta kalarak en uzun süre saltanat süren Birleşik Krallık hükümdarı olacaktır. 1840 Samuel Morse, telgrafın patentini aldı. 1877 Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario bölgesindeki Hamilton şehrinde başlattı. 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu. 1920 Çerkez Etem Kuvvetleri Yozgat ayaklanmasını bastırmak üzere Ankara'dan yola çıktı. 1925 İstanbul'da Velid Ebu Ziya, Fevzi Lütfi ve bazı gazeteciler tutuklandı. 1927 Tarım okulları kurulmasını öngören kanun kabul edildi. 1943 Adapazarı'nda meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 346 kişi öldü. 1946 Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi Şefik Hüsnü liderliğinde kuruldu. 1960 Mali ve Senegal bağımsızlığını ilan etti. 1963 Küba füze krizinin ardından Sovyetler Birliği ile ABD arasında Kırmızı Telefon adı verilen bir doğrudan iletişim hattı kuruldu. 1987 Pınarcık katliamında PKK militanları 16 çocuk, 6 kadın, 8 erkek toplamda 30 köylüyü öldürdü. Abdullah Öcalan eylemin ardından öldürelim, otorite olalım açıklamasını yaptı. 1987 İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi hizmete açıldı. 1990 Akçaabat'ta büyük bir sel felaketi meydana geldi. 39 kişi öldü, 4 kişi kayboldu. 1990 Eureka adı verilen asteroid keşfedildi. 1990 Ziraat Bankası, Ziraat Visa adıyla yeni bir kredi kartı uygulamasını başlattı. 1991 Alman parlamentosu, ülkenin başkentini Bonn'dan tekrar Berlin'e taşıma kararı aldı. 2001 Pervez Müşerref, Pakistan Cumhurbaşkanı oldu. 2008 Türkiye Milli Futbol Takımı, Hırvatistan Milli Futbol Takımını Euro 2008'de normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltılarla 3-1'lik skorla eleyerek yarı finale yükseldi. 20 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
2: Tarihte bugün sona erdi.
0: Müzik Radarı.

0: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.
1: Pencere önünde arkadaştan ayrı, porselen saksıda bir süs çiçeği.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçti. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8.618 sentetik ecza, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8.618 sentetik eczan, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Haber. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8.618 sentetik ecza, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakta suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
5: Hadi canım.
6: Ne?
7: Vay.
6: Aa, nasıl yani?
8: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
4: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
9: Artık büyüdüm. Yetişkinim ben. Kararlarımın arkasındayım. Evet, kağıt üzerinde haklı olabilirsiniz. Ergenlik dönemi ortalama 19 yaşında tamamlanıyor. Boy uzaması duruyor, ses tonu oturuyor. Aynaya bakınca tamam oldum ben hissi geliyor. Ama beyniniz o sırada hafifçe öksürüp şunu söylüyor: benim biraz daha işim var. Araştırmalar gösteriyor ki beyin gelişimi sandığımız gibi ergenlikle birlikte kapanıp gitmiyor. Aksine gelişim 25 yaşına kadar sessiz sedansız devam ediyor. Yani beyniniz siz çoktan yetişkin rolüne geçmişken hala arka planda güncelleme alıyor. Özellikle işin kritik noktası prefrontal korteks. Bu bölge planlama, mantıklı düşünme, uzun vadeli sonuçları hesaplama, bunu yapmasam mı deme yeteneğinden sorumlu. Kısacası beynin aklı başında kısmı. Ve bu bölüm aceleyle gelmiyor. Gelişimini tam olarak 25 yaşına kadar tamamlıyor. Bu da şu anlama geliyor ki 20 yaşında harika bir fikir diye düşündüğünüz şey 23 yaşında biraz riskli ama olur olabilir, 26 yaşında ise ben bunu niye yapmışım diye hatırlanabilir. Bu yüzden genç yaşlarda alınan ani kararlar, fevri çıkışlar ya da bunu ben düşünemedim mi gerçekten dedirten anlar kişisel bir başarısızlık değil. Beynin sadece şunu demesidir: planlama modülünü yüklüyorum, lütfen bekleyiniz. Kısacası yetişkin olmak bir yaş meselesi olabilir. Ama mantıklı kararlar almak beynin işini bitirmesini bekler. Ve eğer biri size 25'ten sonra daha sakin oldum diyorsa bilin ki bu bir tesadüf değil. Prefrontal korteksin nihayet mesaiye tam başlamasıdır.
4: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
5: Hadi canım.
6: Ne?
7: Vay.
6: Nasıl yani?
8: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
4: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Haber. Muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını belirtti. Erdoğan, hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek kenetlenme çağrısında bulundu. Parti işbirliğinin vurgulandığı mektupta, zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığı ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir, dedi. 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, trafikteki tehlikeli hareketleri büyük ölçüde engelledi. 27 Şubat 31 Mayıs döneminde yapılan tespitlere göre trafikte makas atma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya geriledi. Ulaşıma dair bir diğer müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yeni açılan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit eden sahte internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Kullandıkları zararlı yazılım altyapısıyla 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. 26-7 eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yolsuzluk iddialarıyla büyük bir soruşturma başlatıldı. Belediye binasında yapılan aramaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları ve evraklar yüksek güvenlik önlemleri altında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 254 sınav merkezine sevk edilmeye başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürdüğü faaliyetlerle şehrin 6. üniversitesi olarak anılan KAYMEK, 20 Haziran Cumartesi günü 1200'ün üzerinde eserin yer alacağı geleneksel yıl sonu sergisini açıyor. Büyükşehir KAYMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağı sergisi, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde 20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. 211'i tutuklandı. Operasyonda 8.618 sentetik ecza, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Kayseri Spor Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun kulübümüz olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Kayseri'de adliye çıkışı husumetlisinin aracına av tüfeğiyle ateş ederek yoldan geçen bir kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan şahsın yargılanmasına devam edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 20 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1481, 2. Beyazıt ile Cem Sultan arasında Yenişehir Savaşı yapıldı. 1837, Kraliçe Victoria, 18 yaşında İngiltere tahtına çıktı, 63 yıldan fazla tahtta kalarak en uzun süre saltanat süren Birleşik Krallık hükümdarı olacaktır. 1840 Samuel Morse, telgrafın patentini aldı. 1877 Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario bölgesindeki Hamilton şehrinde başlattı. 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu. 1920 Çerkez Etem Kuvvetleri Yozgat ayaklanmasını bastırmak üzere Ankara'dan yola çıktı. 1925 İstanbul'da Velid Ebu Ziya, Fevzi Lütfi ve bazı gazeteciler tutuklandı. 1927 Tarım okulları kurulmasını öngören kanun kabul edildi. 1943 Adapazarı'nda meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 346 kişi öldü. 1946 Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi Şefik Hüsnü liderliğinde kuruldu. 1960 Mali ve Senegal bağımsızlığını ilan etti. 1963 Küba füze krizinin ardından Sovyetler Birliği ile ABD arasında Kırmızı Telefon adı verilen bir doğrudan iletişim hattı kuruldu. 1987 Pınarcık katliamında PKK militanları 16 çocuk, 6 kadın, 8 erkek toplamda 30 köylüyü öldürdü. Abdullah Öcalan eylemin ardından "Öldürelim, otorite olalım" açıklamasını yaptı. 1987 İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi hizmete açıldı. 1990 Akçaabat'ta büyük bir sel felaketi meydana geldi. 39 kişi öldü, 4 kişi kayboldu. 1990 Eureka adı verilen asteroid keşfedildi. 1990 Ziraat Bankası, Ziraat Visa adıyla yeni bir kredi kartı uygulamasını başlattı. 1991 Alman parlamentosu, ülkenin başkentini Bonn'dan tekrar Berlin'e taşıma kararı aldı. 2001 Pervez Müşerref, Pakistan Cumhurbaşkanı oldu. 2008 Türkiye Milli Futbol Takımı, Hırvatistan Milli Futbol Takımını Euro 2008'de normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltılarla 3-1'lik skorla eleyerek yarı finale yükseldi. 20 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
2: Tarihte bugün sona erdi.
4: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
5: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin tam da göbeğinde olup yanından defalarca geçtiğiniz Han Camisi'nin önündeyiz. Peki bu camiye neden Han Camisi denildiğini hiç merak ettiniz mi?
6: Kayseri'nin kadim taşları arasında zamanın izlerini en derin biçimde taşıyan yapılardan biri yükselir. Han Camii. İlk bakışta sade, hatta suskun görünen

0: Hemen yanı başında yükselen kümbet bize biraz olsun fısıldar. 12. yüzyılın sonlarında burada güçlü bir irade, bir emir, bir iz bırakmıştır. Emir Cemalettin Tanrı vermiş. Belki bu caminin de banisidir, belki de değildir. Ama kesin olan şu ki bu mekan o çağın ruhunu taşımaktadır. Aslında mesele ise şudur. Bu yapı gerçekten bir cami olarak mı doğdu? Yoksa önce bir han mıydı? İşte Han Camii'ni sıradan bir yapı olmaktan çıkaran soru tam da budur. Planına baktığımızda uzunlamasına uzanan sahınları, tonozlarla örtülü geniş mekanı ve kubbesiz yapısıyla klasik Selçuklu camilerinden ayrılır. Daha çok yolcuların konakladığı, ticaretin nabzının attığı hanlara benzer. Bir başka ifade ile şehir sur kapıları kapandığında gece gelen yolcuları ağırlamış, tüccarlar burada dinlenmiş, gecenin sessizliğinde yol hikayeleri anlatılmıştır bu han içinde. Sonra bir gün şehir büyümüş, surlar aşılmış ve bu yapı artık şehrin dışında değil, içinde kalmıştır. İşte o zaman mekanın kaderi değişmiştir. Hanın güneye bakan giriş kapısı kapanmış, yerine bir mihrap açılmıştır. Orta alanın yüksekliğine karşı yanlara doğru alçaklaşan tonozler bu kısımların aslında konaklama mekanları olduğunun göstergesidir. Yön değişmiş, anlam değişmiş ama taşlar yerinde kalmıştır. Artık burası bir konaklama yeri değil, bir ibadet mekanıdır. İnsanlar burada dinlenmek için değil, huzur bulmak için durmaktadır. Bu dönüşüm sadece bir mimari değişim değildir. Aynı zamanda bir zihniyetin, bir toplumun değişimidir. Handan camiye dönüşen bu yapı bize şunu gösterir. Mekanlar sabit değildir. Zamanla yeni anlamlar kazanır. Han Camii bu anlamda Anadolu'nun en erken yeniden işlevlendirme örneklerinden biridir. İçeriye girdiğinizde sizi karşılayan şey gösterişli süslemeler değil, sade ama güçlü bir mekan duygusudur. Tonözlerin altında yankılanan ses, geçmişin izlerini bugüne taşır. Bu yapı görkemiyle değil, sürekliliğiyle etkiler. Çünkü o bir dönemin değil, birden fazla dönemin tanığıdır. Han Camii'ni anlamak, Kayseri'yi anlamaktır. Çünkü Kayseri, tarih boyunca ticaretin, yolların, karşılaşmaların şehri olmuştur. Bu camide tam olarak bu kimliğin mimari bir yansımasıdır. Önce ticaretin hizmetinde, sonra ibadetin merkezinde ama her zaman insanın hayatında.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında daha önceden han olarak kullanıldığı için kıble tarafında eyvanlar bulunan Han Camii'ni artık çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatakta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.

0: bizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Yayın tekrarı.
3: Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
4: 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak yayınından ekonomi sohbetleri programına hepinize günaydın, iyi haftalar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Dünyada enteresan gelişmeler oluyor. Türkiye birazcık daha sakin. Bir taraftan Dünya Kupası başladı ve dün sabah itibariyle de maalesef milyonlarca futbol severi, milli takımımızı destekleyen taraftarlarımız, vatandaşlarımızı, milli takımımız maalesef üzdü. Sabahın 7'sinde uyandık. Türkiye'nin dört bir tarafında açık alanlarda, meydanlarda birçok belediyelerin ya da işletmelerin kendi yaptığı bir organizasyonla milli maç heyecanını bizlere yaşattı ama o keyifli ortam, o insanlara, toplanan insanlara karşılık milli takımımız gereken cevabı veremedi maalesef. İnşallah bundan sonraki kalan iki maçımızı da alarak bir üst gruba çıkarız ve o milli gururu hep birlikte yaşarız umuduyla diyelim. Bir sonraki maçımız cumartesi günü sabah ve sonraki son maçımız da ABD ile sabah saat 5'te. Bir sonraki ayın 26'sında perşembe günü de diğer maçımız olacak ve umut ediyoruz ki inşallah ki biz bu gruplardan çıkalım, bu milli heyecanı hep birlikte yaşayalım. Diğer taraftan dün gece saatleri itibariyle de Amerika Birleşik Devletleri ile İran kendi aralarında bir hani anlaşma demeyelim de bir mutabakat metni üzerinde bir görüş birliğine vardılar. Dün gece itibariyle de, daha doğrusu bu gece itibariyle de füzeler ve bombalar, roketler sustu diyebiliriz. Ve bunun karşılığında da altında bir yukarı yönlü hareket, diğer taraftan da Brent petrolde daha hızlı bir hareketle aşağı doğru inmeye başladı. 83,5 dolara kadar düştü Brent petrol. Bunun karşılığında mutlaka bugün yarın Türkiye'de de mazot ve benzine mutlaka indirimler gelecektir. Ama öbür taraftan da bir Shell mobil sistemi vardı biliyorsunuz. Bir kısmını devlet kendi alacağı vergiden feragat ederek fiyatlara yansıması engelliyordu. Sonuçlarını da hep beraber konuşacağız. Ama bizim asıl konumuz hem İran-ABD savaşında Hürmüz Boğazı genelinde neler oluyor? Bunun dünyaya etkileri ne olur? Önümüzdeki ay Türkiye'de yapılacak 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO toplantısı var Türkiye'de. Trump'ın da geleceği kesinleşmiş gibi, geleceğim dedi. Tüm bunları konuşacağımız programımıza başlıyoruz. O zaman Sayın Ömer Uzunoğlu Bey'e hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız diyelim. Nasılsınız? Tamam.
5: Teşekkür ederim.
4: Bu hafta sonu siz buradaydınız.
5: Evet.
4: Bu sefer de ben yoktum.
5: Siz buradaydınız.
4: İki gün şöyle bir Kayseri dışına çıktım.
5: İyi yaptım.
4: Tabii ki böyle bir arada bir dinlenmek, arada bir böyle değişiklik yapmak, işin psikolojik ve kişisel gelişim tarafında siz çok daha iyi biliyorsunuz ama benim değineceğim konu biraz daha farklı. Bursa'da, Mudanya'da turistik bir yer dedim Ömer Bey. Denize sıfır, kafelerde bir bardak çay 20 TL. Kayseri'de en ucuz böyle kafe tarzı en ucuz herhalde içebileceğimiz yer 70-80-100 liradan aşağı değil. Bir yemek özellikle ve servis balıklar 300 TL 400 TL en pahalısı, yanında mezesi falan beraber. Bizim buralarda 800 liralar 1000 liralardan aşağı değil. Şunu düşünüyorum ya, oradakiler de kira ödüyor, oradakiler de personel çalıştırıyor, oradakiler de elektriği suyu var, buradakilerin de var. Nasıl bu kadar uçuk rakamlar? Biri turistik bir yer, öbürü Kayseri'nin, Anadolu'nun ortasında nasıl oluyor? Bunu da çok anlamlandıramıyorum. Belki de değinmek istersen, siz de benden çok daha fazla dolaşıyorsunuz Türkiye'yi. Benzer şeyleri görüyor musunuz Ömer Bey?
5: Evet, görüyorum.
4: Buradan bir başlayalım. Biraz öz eleştiri yapalım Kayseri özelinde.
5: Özellikle Allah'tan diyorum, Kayseri'de deniz yok. Eğer bu fiyatlarla beraber bir de denizimiz olsa galiba çarpı 2 olacaktı yani.
4: Çok pahalı bir şehiriz. Yani
5: çok, her yönüyle Halil Bey gerçekten. Bu noktada ben daha çok belki kira bedellerinin de oralara oranla daha yüksek olabileceği kanaatini taşıyorum. Çünkü bizde Kayseri olarak müthiş bir tatminsizlik var. Yani bu tatminsizliği her boyutuyla görebiliriz.
4: Parasal tatminsizlik değil mi?
5: Evet, maddi tatminsizlik. Örnekleyecek olursam Kazancılar Çarşısı'nda son bir yılda veya bir buçuk yılda kira bedeli 4 kata çıkan dükkanları biliyorum.
4: Şeyi kıyasladınız mı Ömer Bey? İşte atıyorum Kayseri'de Kazancılar Çarşısı'nda işte kuyumcuların kira bedeli, İstanbul'da işte Sirkeci'de kira bedelleri ya da Ankara'da bu kuyumcuların olduğu yer. Mesela Bursa'yı bildiğim için söylüyorum. Bursa'da bizim aynı Kapalı Çarşı gibi Ulu Cami, mutlaka gitmişsinizdir. Ulu Cami'nin etrafında bizim Kayseri'deki gibi bir kapalı çarşı ve kuyumcuların olduğu yer var. Kira bedelleri nedir bilmiyorum ama onu kıyasladınız mı? Kayseri nasıl bu konuda?
5: Ali Bey, 77 yılında 1977'de rahmetli babam sağ, İstanbul Kapalı Çarşı'da oranın en ünlü caddesinde bir dükkan buldum ben. Hı hı. Kayseri Kazancılar Caddesi'nde oturduğumuz dükkanla aynı bedeldi. Babamdan şunu rica etti. Babacığım dedim, şu dükkanı satalım. İstanbul Kapalı Çarşı'da, o ana caddede dükkan ben buldum, alalım. Hani bir emin olun. Yani şok oluyordum. Kayseri Kazancılar Caddesi 1977 fiyatına siz dünyanın kalbi, İstanbul'un kalbi Kapalı Çarşı'da bir dükkan alabiliyorsunuz. Yani biz ölçü olarak...
4: Eskiden de pahalıydı yani.
5: Bunu arz ediyorum. Ta 77. O kadar ölçü dışı iş yapıyoruz ki ben bütün benliğimle inanıyorum ki Kayseri Kazancılar Caddesi'nde kiraya tutulan bir dükkanın bedeline rahatlıkla İstanbul Kapalı Çarşı'daki dünyanın merkezi dükkan tutulabilir. Yani bu kadar absürt, bu kadar anormal, bu kadar kanaatsiz bir yapımız var. Dolayısıyla biri dörde katladığımıza göre ben kazançları biliyorum. Diğer yerlerde hayal etmeye çalışıyorum. Gerçekten iş yapmaya başladığında kiracı, mülk sahibi burada farklı pozlara girebiliyor veya pozisyonlara girebiliyor. Bu çok doğru bir şey değil yani. Bu çok yanlış bir şey. O insanı sıkıştırarak, zorlayarak alabileceği en üst limiti almaya çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir kombinasyon ortadayken kiracılar da bunun acısını, bağışlayın ben ama, müşteriden çıkartıyorlar. Artı o yedikleri kırbacın daha etkilisini müşteriye, fiyatı yani absorbe ettiği sürece, fiyatı kabullendirdiği sürece müşteriye artırmaya devam ediyor. Ben gerçekten Kayseri'nin Türkiye'nin birçok yöresine göre biraz daha ahlaki açıdan, ticari boyutta diyorum ben, normal olmadığı maalesef kanaatini taşıyorum. Çünkü ticaret yapıyorum. Bir diğer şey de Halil Bey, özellikle fiyatı belirsiz ürünler. Bu ne demek? Diyelim sarafın bir ölçüsü var. Beyaz eşyanın bir ölçüsü var ama bir ayakkabıcının, bir giyimcinin veya bir gıdacının belli bir ölçüsü yok. Yani kanaat olarak neyi kanaat ederseniz ona göre verebilirsiniz. Yine 70'li 80'li yıllardan örnek vereceğim. Birçok insan benim yaşımda bilir, siz de bilirsiniz. Kayseri'nin en ünlü giyim mağazaları, ki o zaman AVM'lerin A harfi yok, Türkiye'de yok yani. İlk İstanbul'da galeri açılmıştı. Evet, ilk oraya gitmiştim. İlk galeri açıldı Ataköy'deki. Evet, oraya heyecanla gitmiştim, bir iş için gittiğimde. Çok da hoşuma gitmişti. Şimdi o süreçte ben hayal ediyorum. Benim arkadaşlarım da bu insanlar ve şu anda Halil Bey hiçbiri piyasada yok. Hepsi silindi yani. O günkü o giyimcilerin, ki en ünlü ayakkabıcıların ve giyimcilerin hepsi silindi. Şunu net biliyorum. 1'e 10, hiç utanmadan söyleyeceğim, 1'e 20 kat satanları vardı. Yani açıkça derlerdi ki ben şu ürünü İstanbul'dan 1 liraya aldım, burada 20 liraya satabiliyorum yani. Bu kadar hayasızca, bağışlayın, bu kadar edepsizce, bu kadar ölçüsüzce ürün satanlar da vardı. Ha bugün AVM'ler gerçekten normal ticareti olumsuz olarak, ticaret olarak etkiledi. yani dışarıdaki esnafın işini zorlaştırdı ama tırnak içinde hiç olmazsa oradaki markalı mallar Türkiye'nin genelinde hangi fiyata satılıyor ise ilaç gibi yaklaşık o fiyatlara satılıyor. Dolayısıyla müşteri bu noktada rahat. Yani ben X firmasından Kayseri'de de alsam, Samsun'da da alsam, Van'da da alsam, İstanbul'da alsam yaklaşık aynı kar oranıyla veriyor. Bu çok önemli. Yani düşünebiliyor musunuz? 1.10, 1.20. Yine bir anekdot var. Çok ayıp bir şey ama bunu da söyleyeceğim. Kayseri yani ticarette o kadar sıkıntılı ki. Ali Bey 70'li yıllarda hatta 80'li yıllarda Kazancılar Caddesi'nin yüzde diyelim 70 hiç mübalağasız hatta 80'i saraf dışı işler yapardı. Yani tuhafiye giyim veya benzeri şeyler. Av bayisine kadar vardı, eczane vardı. Rahmetli Nihal abi pırıl pırıl bir insandı. Kılıçer, ruhu şad olsun. O tarihte Ali Bey bir mağazada oturuyorum. Sabah soba yanıyor. Benim de karşımda Kazancılar'da. Birbirimizi ziyaret ederiz. Oturdum. Herhalde soğuk bir hava, kış günü ki soba yanıyor. Üzerine bir şeyler koymuşlar yemek için. İsim olarak söylemeyeyim. Kahvaltı yapacaklar. Bu sırada yine Kayseri'nin 27 Mayıs Caddesi'nde çok ünlü bir giyim mağazası. Altı pastane, o kadarını söyleyeyim. Aynı binada. Oradan bir arkadaş geldi. Dedi ki biz dedi dün sizden iki ürün almıştık. Bunun birini sattık. Bu geldiği mağaza çok standart, marka olmayan sıradan ürünler satıyor. Şu ürünü dedi geri getirdim dedi. Halil Bey hayret ettim ben. Olaya hayret ettim. O şeyin ortaklarından biri mağazanın eline aldı ürünü. Markasına baktı dedi ki bu bizim ürünümüz değil dedi. Bu Türkiye'nin en ünlü markalarından biri. Giyimde ben ismini vermeyeceğim reklam olmasın diye. Bu dedi bizim değil dedi. Bu çok ünlü bir marka. Yani bizim malımız değil deyince yok abi dedi. Biz dedi yani bu utanılacak bir şey, utanç duyacak bir şey. Terziye götürürüz dedi ürünü dedi. O ünlü markayı dedi müşteriye sunmadan dedi. Müşteri istediğinde hemen anında dedi değiştiririz biz şeyi dedi. O markayı şu yakadaydı marka. İçte bazen ürünlerim vardır. Bunu dedi sökmeyi unutmuşuz dedi. Şimdi Halil Bey burada artık
2: ne kadar ayıp, ne kadar
5: yapılabilecek, ayıp. Söylenebilecek hiçbir şey yok. Yani Türkiye'nin en ünlü iki markasından birinin bastırmışlar şeylerini düşünebiliyor musunuz? 80'li yılın başı veya 70'li yılın Kayseri'nin en ünlü giyim mağazalarından birisi ki yok şu anda hiçbiri yok zaten. Yani müşteriye sunarken o kadar sıradan ki kapalı çarşı değil ama o benim karşımdaki Kazancılar'daki mağaza Halil Bey o zaman kapalı çarşı seviyesinde mal satıyor. Yani o kadar sıradan, o kadar basit, o kadar ucuz. Yani bir malı oradan alıp model veya renginden dolayı birini satıp diğerinin etiketini biz değişmeyi unuttuk demesi kadar büyük bir ayıp yok bana göre. Yani burada ne vicdan var, ne akıl var, ne izan var. Yani ne inanç var, hangi dine mensup olursanız olun, ne din var. Yani bunu bir yere sığdırmak mümkün değil. Ve utanmadan götürdü, değiştirmiş, daha sonra getirdi. Ben şok oldum yani, konuşacak halde değildim. Şimdi bakın, bu kadar anormal ticaretin yapıldığı bir şehirde, hiç kusura bakmayın, o insanların çocuk ve torunları bugün hala sahnedeler. Özellikle o insanların yanında eğer çalıştılar da, ders aldılarsa, farklı bir ahlaka sahip olabilecekleri kanaatini taşımıyorum. Ben şehrimi kötülemiyorum. Ben şehrimle gurur duyuyorum. Son derece namuslu, şerefli, dürüst insanların yaşadığı bir şehir. Ama içimizdeki bu tip ahlaksızlar şehrimizin adını ve ticaret erbabının adını kötüye çıkartıyor. Bu kadar iğrenç, bu kadar basit bir şey olamaz. O zaman şu yoktu Ali Bey galiba. Aslında bu insanları savcılığa şikayet etmek lazım. Yani böyle işlem yapan insanları ki gerekli cezayı alsınlar ve bir daha yapamasınlar. Bugün bu işler belki yapılmıyor ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizde ölçüsüz ahlaksızlık var mıydı? Vardı. Herkes yemek katiyen belki %10-20'di ama ben bugün hala o insanların devamının bu şehirde ticarette söz sahibi olduğunu, eline geçtiği her fırsatta da en yüksek fiyatı uygulayabileceği kanaatini taşıyorum. Bir de psikolojide bir kural vardır. Bugün artık konu çok değişti Ali Bey. Aynalama deriz biz. Bilinçsel, psikososyal ve fiziksel açıdan öğrenme aynalama ile olur. Yani benim yanımda çalışan bir insan, eleman veya bir anne babanın çocukları, ebeveyni o anne babaya veya o ustaya bakarak, aynalayarak bir şeyi öğrenir. Dolayısıyla harika bir aileye yetişen çocuk da ahlaksız, bağışlayın, hayasız bir aileye yetişen çocuk veya küfürlü bir ailede veya çok düzenli bir ustanın veya patronun yanında yetişen elemanla ahlaksız, hırsız demeyeyim, kötü niyetli bir patronun veya işverenin yanında çalışan eleman aynı huya sahip olacaktır bakın. Yani aynı bayrağı taşıyacaktır. Dolayısıyla bu çok tehlikeli bir şey.
4: İşte derler ya, işte armut dibine düşer.
5: Yine
4: söyledikleriniz doğru yani. Hem anne baba öyleyse çocuklar da çok büyük bir ihtimalle anne babaya
5: usta
4: benzeyecek.
5: Usta nasılsa.
4: Usta da,
5: patron nasılsa.
4: Çırak da oradan ne gördüyse ustasından, işin hilesini hurdasında dahil olmak üzere iyiyse iyi, kötüyse kötü ticaretini oradan öğreniyor ve sonrasında kendisi de devam ettiriyor. Maalesef böyle.
5: Bir şey daha söyleyeceğim size. Ali Bey, yine 70'li yılların ikinci yarısı, üniversitedeyim, İstanbul'dayım. Bugün hala ben, bağışlayayım beni, nedenini bilmiyorum, giyimi mümkün olduğu kadar İstanbul'dan alırım yani, hiç Kayseri'den almam. Belki o yılların alışkanlığı, bir de 18 yıl kalmamın etkisi İstanbul'da. Laleli'de bir mağazadayım, iki farklı ceket beğendim, çok güzel. Yani Türkiye dışında modeller onlar, o zaman AVM yok söylediğim gibi, daha galeriye de açılmadı. Alıyorum, adama dedim ki biraz ikram edin dedim. Üzerine fiyatı yazmış. Düşünün, 70'li yıllarda öyle bir şey yok. Kayseri'de hiç görmedik. Fiyat yazıyor üzerinde. Diyelim 10 lira veya 100 lira neyse. Biraz ikram edin. Adam dedi ki kardeşim fiyat bu. Alırsan almasın. Ya dedim, sevdim arkadaş, şu ikisini alacağım. Aynı model halime farklı renkler. Yani lütfen ikram et dedim. Dedi ki kusura bakma yani, alırsan alma, almazsan alma. Sonra dedim ki ya ben Kayseri'liyim yani, damarımız tuttu bu işte. Utanılacak bir şey bu aslında. Şimdi düşünüyorum, gerçekten utanıyorum. Biz dedim pazarlık yaparız, birazcık ikram etseniz Halil Bey kesinlikle. Ve bağışlayın beni, ben o iki şeyi de aldım. İki ceketle. Şunu anladım ki ders olarak.
4: Pazarlık yaptınız mı?
5: İndirim bir kuruş mı inmedi. Hayır, İyi bir mi? Kuruş Halil Bey. Bakın Halil Bey, bu o kadar güzel bir şey ki. O anda şunu anladım ben. Paşam dedim, bak İstanbul'da ne alırsan al, hiç kimseyle pazarlık yapma. Yine örnek vereceğim Halil Bey. 90'lı yıllar. Mersin'deyiz. 90'lı yılların sonu yazlıkta. Eşimin yeğeninin eşi doğum yaptı. Altına götürmeyi unutmuşum Ali Bey buradan. Sarafım. Orada Mersin'de herkes bilir, okuyumcuların oldukları cadde var. Ben Mezitli'deyim. Şimdi giderken Mezitli'de Saraf'a uğradım, fiyatı sordum. Fiyat şu dedi adam, tamam dedim. Dedim ki eşime, zaten biz merkeze ineceğiz, bineceğiz. Alışveriş de yapacağız. Hiç olmazsa dedim oradaki saraflardan alırım ben daha uygun fiyata. Ya bakın Halil Bey, 2000 yılının hemen öncesi bu anlattığım veya 2000 yılı, 99 veya 2000, anımsayamıyorum. O saraflar çarşısına girdik, her taraf saraf. Canım kardeşim, gittim birinci dükkana, dedim ki kardeşim ben çeyrek altın alacağım veya lira alacağım. Fiyat ne olur? Şu kadar olur. Dedim ki bak arkadaş Ali Bey, biz her tarafta farklıyız ya. Ben sarafım dedim, bağışlayın kuyumcu. Bunun işte şu fiyata kurtarır yani, verseniz ben de Kayseri'deyim. Buraya hediye olarak takacağım, alayım, sen de para kazan. Adam dedi ki katiyen. Ali Bey, sarafım diyorum katiyen. Hanıma sinirlendim ki başka yere gidelim. Halicim, 3 veya 4 yere gittik, fiyat aynı. Halil Bey, şunu anladım ki, hamdolsun bizde de yok şu anda, bir liralık şeyde bizim işlerimizde pazarlık yoktur. Şunu anladım ki Kayseri dışında insanlar sistemi oturtmuş. Siz o mesleği de yapsanız kaç lira kazandığını bildiğiniz halde adam 1 lira inmiyor. Alırsan bu, almazsan alma diyor. Olay şu, bakın düzene bakın. Orada kimden alırsanız alın aynı parayı kazanıyor. Bizim burada bugün hala utanarak söylüyorum, birçok esnaf, kuyumcu esnafımız dahil, lütfen beni bağışlasınlar, sıfıra yakın limitle mal satabiliyor. Niye? O müşteriyi kazanacağım diye. Ya ödediğin kira, masrafların, artı diğer giderlerin, yani ben hayretler içindeyim, harcadığın zaman, elde ettiğin paraya baktığında hiçbir şey değil. Ya bu nasıl bir ticaret? Biz nasıl ticaret yapıyoruz bilmiyorum. Bir boyutta bu var. Diğer tarafta da alabildiğine nasıl bindirebilirim, nasıl götürebilirim, bunun peşinde olan insanlar var. Bunları çok açık dille itiraf ettiğim için beni bağışlasınlar, ama bakın ben kendi hatamı da rahatlıkla ifade edebiliyorum. Dolayısıyla ne olur, biz de artık yani belli bir seviyede Türkiye'nin o diğer bölgelerine ve Avrupa'daki gelişmişliğe ayak uydurabilelim. Şu pazarlık işini veya müşteriye fazla fiyata mal satma işini bir tarafa bırakıp ahlaka, içimizde çok gerçek insani duygulara uygun, bize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmayarak belirli bir mantıklı fiyat talep edelim. Bunu ben özellikle hem mülk sahiplerinden hem de esnaftan istirham ediyorum. Çünkü birindeki absürtlük diğerine de intikal ediyor ve sınırsız, fütursuzca, ahlaksızca kazanç ortaya çıkıyor. Çok ilginç başlar.
4: Kayseri'de şu alışkanlık vardı değil mi? Araba alacak ya da ev alacak. Böyle pazarlık gücü olan, işi bilen birini yanına götürür mutlaka.
5: O kadar doğru.
4: Değil mi? Ev alacak, pazarlık var. İşte atıyorum 6 milyon TL söyledi işte. Bunu 5'e nasıl bitiririz? Adam karşısındaki 6 milyon lira fiyat çekmiş. Kendi yapmaz, alıcı yapmaz da bu yanında pazarlık gücü olan. O ağlar, onu yapar, şunu yapar bilmem ne. Bir taraftan da bir de araba konusunda da bizim Kayseriler arabayı kötüleyerek satın alır. Şurada şunu var, burada bunu var, şuradan bu fiyatı kır, 50 bin lira buradan kır, 100 bin lira buradan kır, burada çizik var, satarken sıfır ayarında. Öyledir. Maalesef bizim Kayseri'de bu kültür hoş değil.
5: Çok kötü dışarıda, bir şey, utanılacak bir şey.
4: 10 yıldan fazla da iş hayatım Kayseri dışında geçti. Bir şekilde orada görüştüklerimiz içerisinde Kayseri'yle bir şekilde ticaret yapmış olanlar da maalesef 10 kişinin 9'u memnuniyetsiz olduklarında söylediler. Mutlaka bir sıkıntı yaşamış Kayseri'yle ticaretinde.
5: Ne kadar kötü değil mi?
4: Maalesef yaşamış ama böyle yaşı o tarihlerden bahsediyorum. Belki de şimdi ölmüşlerdir. Allah rahmet eylesin, öldülerse. Yaşı 60-70'in üzerinde olup da bundan 30-40-50 yıl önce Kayseri'yle bir şekilde ticaret yapanlar da dua ediyor. İnanılmaz dua ediyor. Ben Kayseriler sayesinde ticaret öğrendim. Kayseriler sayesinde para kazandım. Ben şöyle yaptım. İşte o Kayseri o 50 yıl önceki hali. Ama genel anlamda baktığımız zaman işte bizim Kayseri'deki işte şu bardak 5 liraysa önce 10 lira diyor. Sonra tutturabildiğine 9-8-7 karşı tarafın pazarlık gücüne. Sen yabancı değilsin abi, gel hadi ayağını alışsın.
5: Hiç tanımadığı adama bu lafı diyor.
4: Hiç tanımadığı insana bile bunu yapıyor. Zaten 5 liralık olan bir şeyi 10 lira deyip de Ahmet'e 9, Mehmet'e 8, Hüseyin'e 6 lira diyorsa burada kendi ticari ahlakımızı sorgulamamız gerekiyor.
5: Evet, bir şey daha diyeceğim bu nokta. Yine çok ilginç bir anekdot. Bizde de olur, özellikle giyimci arkadaşlar, otomotiv satanlar ve müteahhitlerden de duyuyorum çevremdeki arkadaşlarımdan. Şimdi sizinle diyelim otomotiv alıyorsunuz, pazarlığı bitiriyor veya ev alıyorsunuz. Diyor ki bir dakika izin ver bana diyor, biraz izin ver diyor, dışarıya çıkıyor. O adamın tanıdığı birini daha önce öğreniyor. Onu buluyor, adama telefon açtırıyor, bitmiş pazarlığın üzerine tabii yeniden pazarlık yapıyor Halil Bey. Bu da ayıp bir
4: bu
5: şey.
4: Bu da diyor benim hatırıma diyor.
5: Bakın ya, o kadar güzel.
4: Bizim hatırımız yok.
5: Ya arkadaş, Halil Bey beni tanıyor. Adam benden malı almış. Ben bitirmişim, her işim bitmiş. Adam diyor ki bir dakika izin ver diyor. Dışarı çıkıyor, Halil Bey'i arıyor. Halil Bey beni arıyor. Diyor ki abi benim hiç hatırım yok mu ya diyor. Biz dostuz, arkadaşız. Şu kadar da bana in. Halilciğim inan. 2-3 yere farklı telefon açılan insanları ben duydum ve gördüm. Bunlar utanç verici bir şeyler.
4: Keyif de almıyorsunuz. Satıyorsunuz tamam, belki hatır kırmıyorsunuz
5: ama. Utanç verici bir şey.
4: Belki maliyet rakamına ya da çok cüzi dediğiniz gibi dünya kadar maliyet var, yani zaman var.
5: Ne olur.
4: Keyif de almıyorsun.
5: Bir de artık yani o tip ticaret çok Kayseri'de şey değil, bilmiyorum gıda sektöründe, yani bağışlayın, AVM'lerde giyim var. Esnafın hepsinin fiyatı belli. Yani belli ürünlerde gerçekten pazarlık etme şansınız yok. Peki hala bu insanların üzerine binmenin bir mantığı var mı? Gerçekten karşınızdaki insanı kıramıyorsunuz. Yani hakikaten inmek zorunda kalıyorsunuz. Bağışlayın, eksiye geçtiğimiz dahi oluyor ya. Yani böyle bir ticaret olmaz.
4: Hele hele karşı tarafa.
5: Böyle bir ticaret olmaz. Böyle
4: hani 5 bin liralık 10 liralık bir şey demiyorum ama işte atıyorum 1 milyon 2 milyon 3 milyon otomobil ve ev aslında karşı tarafın bir paraya ihtiyacı olduğunu hissederse of, bir şekilde.
5: Bir de o nokta var.
4: Hele hele ev konusunda mesela işte.
5: Gayrimenkul diyelim, hepsi gayrimenkul.
4: Gayrimenkul anlamında karşı taraf eğer böyle bir paraya ihtiyacı var, sıkıştı, o evi satmak zorunda olduğu anda zarar teklif ederek, çünkü onun o zorunluluğunu biliyor, farkında.
5: O kadar ilginç.
4: Anlamış yani. Mutlaka o biraz önce söylediğiniz gibi tanıdık birkaç kişiyi de buluyor. İşte o müteahhit işte atıyorum işte 5 milyona vermek zorunda. Çünkü ihtiyacı var. Bankadan kredi çekse 5 milyon, ona maliyeti 7 milyon, 8 milyon. O ayrı mesele. Acilde ödemeleri var. Birkaç evi satmak zorunda. Ya da böyle daha hani pahalı müstakil villa tarzı bir dediğinizde 30 milyon dediği evi 20 milyona almaya kalkıyor. Şimdi aslında burada iki tane de soru çıkıyor. Bir, hani 30 milyonluk evi 20'ye almak başarı mı değil mi? O adam için zarar mı? ya da belki de 15 milyona mal etti de yüksek kar marjını aşağı mı çektik? İşte burada her iki tarafta birbirine güvensizlik ortamında.
5: Güvensizlik bir numaralı bizim.
4: Güvensizlik. Biz kafa kafaya para kazanmadan hiçbir şeyin ticaretini yapmıyoruz. Yani şehir dışında %10, %20'lerdir kar marjı. Şunun 10 liraya mal ettiysem 11,5 ya da 12 liraya bunu satarım. Zihniyet budur ama bizim Kayseri'de 10 liralık bir şeyi 20 liradan aşağıya satmaz. Şimdi bu öz eleştiri de yapmamız lazım.
5: Kesinlikle.
4: Şimdi burada
5: bunun bilinmesi gerekiyor.
4: Ticari hayatı hepimizden fazla. Benim 30 yıla yakın iş hayatım içerisinde gördüklerim, şehir dışında uzun süreler yaşadım orada. Yani gidip gelmekten bahsetmiyorum. Yaşadım, çalıştım, yaşadım o bölgelerde. Ama dışarıdan Kayseri'ye baktığımız zaman Ömer Bey, maalesef bizim izlenimimiz çok güzel değil. Bir Kayseri'nin adı çıkmış, bir de Malatya Daren'de. Malatya merkez değil, Daren'de. Bununla alakalı da çok fazla hikayeler anlatılır. Bizim kendimize çeki düzen vermemiz,
5: başka hiç
4: ticarette ahlakı,
5: ahlaklı olmamız hani.
4: Ön plana çıkarmamız lazım. Yani şunları da çok fazla duyuyoruz. Yani müteahhit evini satmış. Bakın şimdi bir taraftan da ekonomiyle de alakalı bağlantı kuracağım. Müteahhit evini satmış, inşaatken işte atıyorum ev kaç lira? 5 dedik, hadi 5 milyonlar. Elindeki nakit 1,5-2 milyon TL nakitini vermiş. Kalanı işte 1 yıl 2 yıl içerisinde ev teslim olana kadar ödeyecek. Ödeme planı da çıkarmışlar. Buraya kadar her şey tamam. Rıza pazarlığı var. Tamam, güzel. Ama o ara ödemeler gelmeye başladığında evi satın alan kişi ödemiyor. Geciktiriyor. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay. Ev artık bitmiş. Mesken hale gelmiş. Belki 10 gün sonra oturulur hale gelmiş. Hala borcunu bitirmemiş, ödememiş. Şimdi müteahhit firma diyor ki ya ben sana bu şartlarla verdim. O dönem böyleydi. Senden alacağım ki ben de demircime, ayazcıma, mobilyacıma ben de ödemelerimi yapacağım. Onların da kendi ödemelerini yapacağım.
5: Tabii hepsi taşeron.
4: Böyle işin ahlaksızlık boyutuna geliyorum. Evi, daireyi sattığı adamı aradığında şu cevabı alıyor. Ya ben param vadeli de, işte 2 ay sonra vade doluyor. 2 ay sonra paranı verir. Ya da ben işte altın aldım. Altın çıkacakmış, şu an biraz düştü. Altın çıkacakmış, çıksın öyle diyeyim. Biz satın almacı olarak da bir ahlaksızlığın içindeyiz. Ticari ahlaksızlıktan bahsediyorum. Satan kişi de maalesef o ticari ahlaksızlığın içinde. Biz Kayseri içinde yaşıyoruz. Birçok şeyin farkında değiliz ama bir dışarı çıktığımız zaman Kayseri'ye baktığımızda maalesef ticaret yönünden biraz izlenimimiz maalesef çok kötü.
5: İki temel problemimiz var Halil'ciğim. Yıllardır yazarım, anlatırım hem televizyonda hem konferanslarımda. Temel iki problemimiz var. Bir akıl, bir de ahlak.
4: Değil mi?
5: Bu iki problemi aşamıyoruz. Akıl ve ahlak. Aklımızı nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz veya nasıl kullanmamız gerektiğini. Bir de elimize fırsat geçtiğinde ahlaksızlık yapıyoruz. Yine o fırsatçılar gelince Ali Bey, ben yaşadım. Sizin sıkıştığınızı hissettikleri anda 10 liralık malınıza 2,5 lira, 3 lira verebiliyorlar. Bu kadar ahlaksızca, fütursuzca yaklaşan insanlar var. Yani ihtiyacınızı bildiği an reel değer 10 lira bakın. Yani müteahhit bunu 10 liraya mal etmiş, 15 lira 20 lira isteyip 8 liraya 9 lira vermiyor. Hakiki değeri 10 lira, 2,5 lira verebiliyor. 3 lira utanmadan verebiliyor. Kayseri'de bu da var. Bunu da belirteyim ben.
4: Maalesef.
5: Bu da utanç verici bir şey. Bir noktada buraya koyalım.
4: Maalesef yani. Var. Biraz Kayseri ticaretini konuştuk. Biraz ya, öz eleştiri
5: ama
4: yaptık.
5: Ama güzel bir şey Ali Bey.
4: Fazlası var. Eksik anlattık.
5: Ben de daha mümkün olduğu kadar ölçülü anlatmaya çalıştım. Harika. Çünkü anlatamıyorum birçok şeyi.
4: Maalesef kötü. Bizim izlenimimiz kötü. Eşe. Bunu düzeltmek de yine bize düşüyor.
5: Hepimize.
4: Esnafımıza düşüyor.
5: Hepimize.
4: Dürüstlük, o ticari ahlakı yerine koyduğumuz zaman
5: insani değerlerimiz.
4: Sonraki gelen o çıraklara, kalfalara, çocuklarımıza öğretirken de o ticari ahlakı öğrettiğimiz zaman bir nesil sonra tekrar düzelebilir.
5: Birkaç
4: İnşallah nesil. Ve umut ederek söylüyorum. Peki. O zaman konumuza dönelim.
5: Asıl
4: konumuza dönelim. Amerika, ABD ya. İle İran arasında bir mutabakat metni üzerinde uzlaşma yapıldı. Cuma günü muhtemeldir ki konuşuluyor. Trump'ın da katılacağı bir imza töreniyle imzalanacağı söyleniyor. Bu bir barış anlaşması değil. Bu bir ateşkes ve barışa giden yolda bir 60 günlük bir mutabakat.
5: Antrak mutabakat kalmış.
4: An itibariyle sabah yayına girmeden önce baktığımda 83 dolar idi. Hemen şimdi bir güncel değişti mi ne oldu ona bir bakacağım müsaadenizle. Hemen şuradan bakıyorum. 83 $3.5 Brent petrol. Altın rakamını da sizden alın. Biri ons aşağı doğru gidiyor, öbürü de yukarı doğru gidiyor.
5: Konuşmuştuk bunu. Ali Bey, evet. Ons da şu anda an itibariyle %2.12 yukarıda. Bu doğal. Biz haftalardır aynı şeyi konuşuyoruz sizinle. Ne zaman barışla ilgili bir ipucu olduğunda veya barışla alakalı olumlu düşünce ortaya çıkarsa dedik, petrol geri gelecek. $100'ların altında. Önce 80 ben söyledim, sonra 70'lere gelecek. Daha sonra da ons dedim. Altın onsu ve altın fiyatı yukarı doğru gelecek. Yani burada bir sürpriz yok. Veya bu noktada beklenmedik bir şey yok. Yani bizim gerçekten beklediğimiz, aslında bizim derken bağışlayın, yalnız zatınız ve benim değil, genelde ekonominin içinde olan bütün insanların tahmini olan, ki doğal olan bu, petrolün geriye geleceği, süratli bir biçimde altın ve gümüşün de yukarı çıkacağıydı. Bu tabii birdenbire olmaz. Periyodik olacak. Bir de demin siz belirttiniz, henüz imzalanan bir şey yok.
4: Evet.
5: Yani net bir şey yok.
4: Cuma günü imzalanacak söylenen bu. Tabii bu arada anlaşmanın genel hatları üzerinde bir görüş birliğine varıldı diye hem ABD tarafı ve ilk kez de İran tarafı da,
5: evet, açıklama yaptı.
4: Genelde Trump başka bir şey söyle, İran yok, bizim haberimiz yok der. Ama bu sefer her ikisi de aynı şeyi söyledi. Evet, gece saatleri itibariyle dedi ki motorlarınızı çalıştırın, yani makinelerinizi çalıştırın.
5: Artık ticari hayatınızda
4: devam edin. Ben dedi ablukayı kaldıracağım. İşte. Bir taraftan İran üzerindeki genel ticari ablukanın ya da o ambargonun kaldırılması yönünde görüş birliği yapıldı. Bu arada tabii o nükleer çalışmalar ne olacak?
5: Orası hassas.
4: Füzeler ne olacak? Onlar belirsiz. Bir taraftan da şunu da söylediler. Lübnan'da bu barış görüşmelerini, anlaşmalarının içerisine dahil diye
5: onu söylüyorum. İran çok istedi Ali Bey.
4: İran haklı. Çok istedi. Ya işte orada o vekalet savaşları var bir taraftan. Hizbullah var.
5: Abi kendi destek.
4: İran'ın desteklediği bir örgüt diyeyim ya da bir yapılanma. Bundan da vazgeçmiyor. Lübnan'a yapılan bir saldırı kendisine yapılmış gibi görerek o da tekrar İsrail'e karşı füze atışlarında bulunuyor. Bunu da dahil ettiklerini biliyoruz. İki aylık bir süreç olacak. Ama tabii İşin komple tarafında neler var? Arka planda Eylül ayında İsrail'de yapılması planlanan bir seçim var. Ki şu anki anketlere göre Netanyahu hükümeti kuramıyor. Diğer taraftan da hemen iki ay sonra
5: Amerika'da,
4: Kasım'ın ilk haftasında Amerika'da bir ara seçimler var. Oradaki yine yapılan anketlerde şu anki itibariyle Trump geride gözüküyor. Geride olması ne demek? Mecliste çoğunluğunu kaybetmesi demek ve sonrasında da isterse meclis azil sürecini
5: düşürebilir.
4: Başkanlığı düşürebilir. Dolayısıyla şimdi barış olursa Netanyahu gidecek, barış olmazsa Trump gidecek. Böyle bir ikilem içerisinde tüm dünyada merakla bekliyor. Yani savaş biterse Netanyahu kaybeder, Trump kazanır. Savaş biterse bu olur, bitmezse Netanyahu zaten o krallığını ilan etmiş durumda. Görevine devam eder ama ara seçimlerde Trump görevini yapar. Buradan da Trump ne çıkaracak? Kendine bir kahramanlık öyküsü çıkararak.
5: Ama çıkaramadı Ali Bey.
4: Obama'nın en son yaptığı o nükleer silah anlaşmasından daha iyisini yaptım, şöyle yaptım, İşte ben daha iyiyim diyerek kendine bir oradan bir pay çıkarmaya çalışacak. Ve soru şu. 28 Şubat'tan bu tarafa Mart, Nisan, Mayıs,
5: 3,5 aydır
4: aynı. Haziran'a dahil
5: 3,5 aydan beri
4: savaş. Bazı kısımları böyle ateşkesle geçti ama ağırlıklı füze yağmurları içerisindeydi.
5: 40 gün. Savaş 40 gün sürdü. Evet. 3,5 ay.
4: ABD, İran ve İsrail. Bir savaşın içinde kim kazandı, kim kaybetti?
5: Halil Bey, bana göre net kaybeden bir kere Amerika.
4: Değil mi?
5: Yani İsrail bunu
4: karizmayı çizdirdi diyebilir miyiz?
5: Ya her boyutuyla tek boyutuyla ve gerçekten burada kazanan İran. Ha, İsrail de kendine göre belli şeyler elde etti ama net kaybeden Amerika, en büyük kazançlı çıkan, dik durdu. Çok şey kaybetti İran, aslında az değil ama ne olursa olsun İran çok farklı bir boyuta geçti. Bunu ben belirteyim. Yine Orta Doğu'daki İran'ın ağırlığı veya Körfez bölgesindeki ağırlığı önceye göre çok daha farklı olacak. Yani buna da şimdiden bilelim, yani İran'ın yoğunluğu ve ağırlığı o çevre ülkeler, Körfez ülkeleri üzerinde ve Orta Doğu'da çok daha etkili olacak. İran hiçbir zaman Lübnan'dan, Hizbullah'tan vazgeçemez çünkü ön

0: Hiç kimse hiçbir garanti veremez. Çünkü akıldan ve ahlaktan yoksun bir idare şu anda orada söz konusu.
1: Sabah yine Lübnan'ın güneyine bir saldırıda i̇şte bulundu.
0: Onun için bir gün gecikti.
1: Trump, hani söylenen bu, Amerikan basını yazdı bunu. Trump'ı Netanyahu arayıp hakaretler ve ağır küfürler
0: ettiği diye, tabii
1: söyleniyor. Sonrasında da basın önüne geçtiğinde de tabii daha yumuşatarak İsrail'in bunu yapmaması gerekiyordu.
0: Açıkça söyledi.
1: Açıklama yaptı. Dün doğum günüydü. İran'da açıklamasında dedi ki kendi doğum gününde kendine bir kahramanlık ya da başarı addedilmesi ve bir önemli bir tarihmiş gibi göstermesine izin vermeyiz. O yüzden bekletiyoruz dedi. Gece saat 12 geçti. Sonrasında tamam dedi ama atladıkları bir şey var İranlıların. ABD'de 8 saat geriden geliyor. Hala doğum gününün içinde aslında. Hem İran kendi tarafında Trump'a
0: artıya geçti.
1: Tabii artıya geçti. Trump da bak benim daha doğum günüm devam ediyor dedi. İki tarafında kazandı, bir şey oldu. Bu cuma sözleşme imzalanacak diye bekleniyor. Tabii bu arada İsrail rahat durursa.
0: En büyük problem.
1: Kayseri tabirimize dölek durursa.
0: Yaşa, ne güzel bir cümle, kelime değil mi o? Tabii Türkiye bilmez dölek kelimesi. Yani düzgün durursa.
1: Düzgün durursa.
0: Akıllı durursa, doğru durursa.
1: Yaramazlık yapmazsa ve akabinde de. Ama tüm dünyada şunu anladı mı Ömer Bey? Hürmüz Boğazı ticaretin kalbi. Kesinlikle. Petrolün kalbi.
0: Kesinlikle.
1: Bugün böyle ama tamam, bir şekilde anlaşma yapıldı. Bugün yarın bir şekilde anlaşılacak. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra birinin kafası attı. İran'ın kafası attı. Ne bileyim, Umman'ın kafası attı. Çin'in kafası attı. ABD'nin kafası attı. Ben burayı kapattım arkadaş dediği zaman yani bugünleri yine yaşama ihtimali
0: daha beterini yaşayabilir.
1: Belki de daha beterini. O zaman mevcut o bölgede hem petrol ihraç edenler hem körfez ticaretini kullananlar alternatif güzergahlar üzerinde
0: çalışmalar
1: var. Bununla alakalı da Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak bir girişimi var. Ta Arabistan'dan Irak içerisinden sonrasında Türkiye içerisinde demir yolu. Hicaz demir yolu hayata geçiyor. Ya. Yaklaşık 4 milyar dolara yakın bir maliyet. Bunun yarısını Suudi Arabistan, yarısını da Türkiye Cumhuriyeti karşılayacak. Ve önümüzdeki yılın sonuna da bitmesi planlanıyor. O kadar önemli bir proje ki o bölgede ticaret, o bölgede petrol taşı, bu trenlerle mal taşı, her şeyi taşıyabilirsin. Çin'den gelen ticaret gemileri de Suudi Arabistan limanlarına gelip oradan trenlerle Türkiye ve Türkiye üzerinden de tüm Avrupa'ya gider. Ne oldu? Hürmüz Boğazı'na alternatif bir ticaret
0: çıktı.
1: Yolu haline geldi. Bu da bizim için önemliydi.
0: Çok büyük avantaj.
1: Çok önemli bir şey. Umarız ki hayata geçer.
0: İnşallah.
1: Ama öbür taraftan da Arabistanlı Lawrence filmini izlediyseniz orada Hicaz demir yolunda yerel Arap aşiretlerini örgütleyerek Osmanlı ordusuna karşı kurduğu bir pusuyu o zaman da hatırlayalım. Demir yolunu da bir tane füze işlevsiz hale getirebilir diyelim. Peki bu sürecin sonu ticari ve iktisadi anlamda tüm dünya için ne anlama gelir? Nereye doğru evrilir? Türkiye açısından da baktığımız zaman bizim için de bir rahatlık, bir bahar havası olur mu? Nereye doğru gider?
0: Ali Bey, bir kere anlaşma çok basit. Yani ben onu gözlemledim. Şöyle, ateşkes sağlanacak. Bakın yani anlaşma yok daha net.
1: Evet.
0: Kimse kimseye saldırmayacak. Bunları kendi kendime buldum ben. Ve cumadan itibaren de Hürmüz açılacak. Amerika'daki arkadaş, ben de ablukayı kaldıracağım cuma günü itibariyle. Dolayısıyla ticari hareket rahat başlayacak. Ve demin siz de belirttiniz, gemilere artık hazır olun diyor. Harekete geçin, rahatlıkla petrol taşıyacaksınız diyor. Abluka kalkacak. Buradaki sıkıntı şu Ali Bey. Ben net bir şey elde edemedim burada. Yani bir kere nükleer konusunda İran'la Amerika'nın pozisyonu nasıl? İran'daki o nükleer çalışmalar konusunda. Yani net bir sonucu ortaya atmalarını bekliyorum veya çıkarmalarını. Biz net olarak arkadaş, kesin olarak İran'la nükleer konuda anlaştık. Bakın daha bu açıklama yapılmadı. Yani tamam bir ateşkes söz konusu ama nükleerle alakalı bir şey yok. Uranyumla alakalı net bir şey yok. Yani gördüğüm bu benim. Fakat en büyük artı avantaj şu, petrol fiyatlarındaki belirsizlik ortadan kalkmış olacak. Yani petrol fiyatları artık 70 ile 80 dolarlar civarında bir yere oturacak, nasıl oturursa. Anlaşmaya baktığımda yani şu söylenen şeylere 14 madde var yaklaşık. Perşembe günü veya cuma günü yapılan bu sayılar vardı, şu şu şöyle diye.

0: Ben şunu anladım ki Amerika burada İran'a göre daha çok taviz veren yer oldu. Yani Amerika'nın tavizi İran'a göre çok daha fazla. Trump daha barışçıl davranmaya çalışıyor. Aksi halde başına iş açacak, dediğiniz gibi seçimler var. Ama tavizin çoğunu, çok enteresan bir şey, Amerika verdi. Yani Amerika herkesin düşündüğü şuydu, 3 günde 4 günde bitirecek derken kaybetti. Onunla beraber burada gebe kalan, yani gebe kalmaya mahkum olan Amerika oldu. Yani buradaki risk aslında Amerika kendi yüklendi. Barışçıl yaklaşmak zorunda, bir daha belirtiyorum ben. Siz de demin belirttiniz. Yıl sonuna doğru seçim var. Trump şu anda eksi de. Eğer bu kafayla giderse kesinlikle kaybeder. Belki yeni oluşacak oradaki kuruldan sonra koltuğunu da kaybedebilecek yani. Bu kadar net bu iş. Oyun değil. Belki biz Türkiye'de buna benzer bir şey yok ama Amerika'da çok rahatlıkla çoğunluğu elde ettiklerinde muhalefet, hani Anadolu tabiri bir laf var, alaşağı ederler diye, alaşağı ederler yani, indirirler Trump'ı.
1: Parlamenter sistemde azınlık hükümetleri zamanında direkt hükümetin içinde olmayıp da, yok aynı şeyden bahsedeceğim.
0: Tabii.
1: O parlamento içerisinde milletvekili sayılarında azınlık hükümeti kurulduğunda aslında çoğunluğu yapmıyor ama diğerleri onay veriyordu. Ama aradan bir iki ay, üç ay geçtikten sonra koalisyonun içerisinde olan hükümetin ufacık bir çatırdamayla diğer hükümetin dışında kalan vekillerle birlikte bir hükümeti, mevcut hükümeti anında sarsıyor ve erken genel seçimlere gitmiyor muyduk?
0: Zorluyordu. Evet.
1: 90 ile,
0: özellikle şimdi artık yapamayız. 70, yaptık onları.
1: 70 ile 80 ve 90 ile 2001 arasında ortalama Türkiye'de her 6 ayda bir genel seçim yaşandı. Her 6 ayda bir.
0: Parlamento işlevini kaybetti.
1: Ya tabii ki parlamento eğer muhalefet çoğunluk, vekil anlamda çoğunluk elindeyse hükümeti işlevsiz hale getirebiliyor. Şimdi parlamenter sistemin de artıları var, eksileri var. Şimdi ABD içinde aslında benzer bir durum.
0: Birebir
1: gibi. Eğer orada delege ve senatoda çoğunluğu kaybederse tabiri caizse geçmiş olsun.
0: Hiç bakmazlar gözünü yaşına.
1: Azil süreci başlıyor. Azil ne demek? Bizim işte 90'lı yıllarda hükümeti bilmek gibi aslında hukuki anlamda aynı anlama gelen bir süreç yaşanacak.
0: Ali Bey, bunun bize faydası olacak. Özellikle gözlemlediğim kadarıyla ödemeler dengemizde bir düzelme olacak ne olursa olsun. Şu anda çok bozuk. Mesela yeni açıkladı Sayın Şimşek, dedi ki bu savaşın Türkiye'ye maliyeti, yine cumartesi günü açıkladı, 50.8 milyar dolar dedi bakın. Yani biz savaşmıyoruz ama herhalde Amerika'dan ve İran'dan sonra en çok zarar gören ülke Türkiye oldu bu savaştan. Yani 50.8 milyar dolar. Yine cari dengede bir şey oldu, farklılık oldu. Orada da bozulma vardı. Rakamı net anımsamıyorum ama 5 milyar 695 milyon dolarlık bir cari denge açığı oluşturduk biz. Nisan ayı itibariyle söyleyeyim ben. Dolayısıyla gerçekten bu işten en çok yararlanacaklardan birisi Türkiye olacak. Çünkü biz çok ciddi açıklar vermeye başladık. Ve bu açıkların bize maliyeti ilerleyen süreçte de biraz pahalıya mal olacak gibi ben en azından öyle düşünüyorum veya öyle hissediyorum.
1: Peki Bloomberg özellikle ve yurt dışındaki bir finans basınında bir haber çıktı geçtiğimiz günlerde Ömer Bey. Mutlaka siz de görmüşsünüzdür. Altın fiyatının o düştüğü dönemde sorumlusu olarak Türkiye Merkez Bankası'nı söylediler. Dediler ki Türkiye bu dönemde 60 ton bir altını bozdurdu, satış yaptı. Tüm dünyadaki altının geriye doğru gitmesinin sebebi Türkiye dedi. Şaşırdım ben. 60 milyar dolar tamam, az bir rakam değil. O ayrı bir mesele. 60 milyar dolarlık altın. Az bir rakam değil ama dünyada şu an tedavülde olan, ticareti dönen altın miktarı 35 trilyon doların üzerinde.
0: Toplamı. Evet.
1: Yani 35-40 trilyon dolarlık bir altın hacminin içerisinde 60 milyar dolarlık bir
0: satış. Hiçbir şey değil ki.
1: Eğer ki piyasayı bu denli etkiliyorsa, şimdi 3-4 ayrı finans kuruluşu ve basını bunu yazınca dedim ki ya ilk defa Türkiye dış güçler mi oldu? Olamaz. Hani her zaman diyoruz ya dış güçlerin oyunu derken, biz de ABD için, Fransa için, Almanya için ya da ne bileyim Çin için dış güç olup da altını bu denli 60 milyar dolarlık bir altını bozdurmak Bu fiyatın geriye gitmesini sağlar mı? Bu kadar güçlü müyüz?
0: Kesinlikle Ali Bey. Onlar iki ayağınlar efsane.
1: Basının
0: biliyorum.
1: Şeyine bakınca
0: yorumu öyle yapıyorlar ama gerçek değil.
1: Ama gerçekliği nedir
0: Ali
1: diye.
0: Ali Bey tek Merkez Bankası bunu alır. Yani bırakın Çin'i, normal bir ülkenin Merkez Bankası dahi tek kalemde bu malı alabilecek güce sahip. Yani batıdaki de doğudaki de. Yani bir çoğunluğu bunu alabilir. Dolayısıyla bunu böyle abartmanın gereği yok ama hani biz hep bir bahane ararız ya, bir suçlu ararız ya, suçu oraya o anda kanalize ettik. Şuna emin olun, daha önce ben burada açıkladım. Kan gövdeyi götürdüğü dönemlerde, savaşların olduğu dönemlerde bizim yanılgımız bu. Altın önce geriye geliyor Ali Bey. Daha sonra barışa yakın bir süreçle beraber gerçekten anormal boyutta tırmanmaya başlıyor. Yani bizim insanımız şunu fark edemiyor arkadaş. Daha önceki savaşlarda altın çıkmamış. Önce düşmüş, daha sonra çıkmış. Hem de bulunduğu noktanın çok daha üzerine çıkmış. Bunu bilmiyoruz. Biz zannediyoruz ki kan gövdeye götürürken, savaş olurken altın çıkacak, çıkmaz. Ben son birkaç haftadır arkadaşlarıma diyorum ki bakın, özellikle şu geçtiğimiz hafta söyledim. Artık dedim altın bir noktaya oturdu. Yani gerçekten düşebileceği noktaya geldi. Süzülüyor. Bundan sonra zaten yön yukarı. Yani bu barış bir hafta iki haftada sonra olsa bir evin olduğum tek şey bunun daha altına gelmeyecekti ons yani. Çünkü görebileceği her şeyi gördü ons. Bunun daha altı yoktu. Buradan peki, yukarı doğru dönecekti.
1: Ben başka bir yine konumuzla alakalı altın ama ekonomik anlamda bir şey sormak istiyorum. Merak ediyorum. Türkiye'de yastık altındaki altın miktarı yaklaşık 650 milyar dolar.
0: Diyorlar.
1: Bu söyleniyor.
0: Evet gerçek ya. Hadi, bakan da açıkladı bunu. Merkez Bankası Başkanı.
1: %10 önemli yukarı. Değil. Bu problem değil. Peki bunu bir 650 milyar. Düz hesap gidiyorum. 600 milyar dolarlık bir yastık altında ekonomide olmayan, bankada olmayan, ticaret dönmeyen bir 600 milyar dolarımız var. Bitmedi. Bir bu kadar rakam daha yaklaşık 600 milyar dolarda döviz var. Yastık altında yaklaşık, yine evet. Ekonominin içinde olmayan,
0: hiç olmayan.
1: Dolar, euro ya da başka para birimlerinde etti size 1.2 trilyon dolar. Yetmedi. Bir de yaklaşık 500-550 milyar dolar değerinde yani yaklaşık 22 trilyon TL civarında bankada vadeli mevduatta faizde duran bir de para var. Hepsini topladığımızda 1.7-1.8 trilyon dolarlık bir yatırım kalemlerinden bahsediyorum.
0: Bir varlık.
1: Türkiye'nin yıllık gayri safi milli hasılası yani ürettiği değerler toplamı 1.6 trilyon dolar. Bu rakamın üzerinde tabiri caizse bir yastık
0: ölü yatırımınız
1: var. Ölü yatırım var. Hadi o bankadaki 500 milyar dolar kısmi diyelim. Banka için bir finans kaynağıdır. Onu kredi olarak verir. Ama ben bir yatırımcı ya da bir ne diyeyim paramın değerini koruyayım diye niyetlenirken iş adamı olabilirim, öğretmen olabilirim, doktor olabilirim. Başka bir şey alacakken almayıp, yatırım yapacakken yapmayıp yani fiziki yatırımla yapmayıp
0: yapacaksınız?
1: Bankaya koyup daha fazla para kazanın diyerek aslında yarısı ekonominin içinde değil. 1.7-1.8 trilyon dolarlık
0: bu müthiş bir rakam, bir
1: korkunç bir para. Bugün ABD için de deli dehşet bir
0: tabii
1: para.
0: Canım,
1: Rusya için de, Çin için de deli dehşet bir para. Biz hani şimdi altın yükseliyor. Aslında sormak istediğim soru bu. Yükselince tekrar birileri daha o iştah kabarmasıyla altına ya yükselecek, barış oldu, daha da yükselecek deyip yeniden bir yönelme ve belki bu 600 milyar doları 700-800 milyar dolarlık bir yatırıma yani ekonominin içinde olmayan bir para haline yine getireceğiz. Peki ama öbür
0: kendi elimizle yani, getireceğiz.
1: Evet, kendi elimiz ama diğer tarafta da ekonominin içerisinde olması gereken para ekonominin dışına çıkıyor ve biz şunu diyoruz. Ya resesyon var. Ya piyasada para yok. Ya piyasada ticaret dönmüyor. Ne yapacağız? Aslında para var da para bu tarafta. Peki biz bu taraftaki yatırım olarak dediğimiz atıl dediğimiz ekonominin içinde olmayan parayı ekonominin içine birinci soru nasıl çekeriz? Aslında soru bu. Mevcutta çok deli dehşet bir para. İki, yeniden satın almaların önüne nasıl geçeriz?
0: Hadi buyurun. Bir kere o birinci soru. İki madde var. Bir güven, bir de istikrar. Siz eğer güvenli bir ülkeyseniz, istikrarlı bir ülkeyseniz hiç uğraşmanıza gerek
1: yastık
0: yok.
1: Yastık altına girmez
0: para zaten. Gelir sizi bulur. Böyle bir konjektürde yatırım akıllı mıdır derseniz Ali Bey, ben çok kaba olacak ama lütfen beni bağışlasın değerli izleyiciler, intihar derim ben. Yani şu konjektürde, şu ortamda faizlerin bu boyutta olduğu bir yerde eğer arkadaş ben yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yapacağım diye elinize sahip olduğunuz varlığınızı veya kredi kullanarak yatırım yapacaksanız ben çok da doğru şey yapmadığınız kanaatini taşıdığımı belirteyim. Ben yanılabilirim ama ben böyle bir şeyin doğru olamayacağı kanaatini taşıyorum. Çünkü eşyanın tabiatına aykırı. Sizin mal ettiğiniz ürünün fiyatı birim olarak enflasyonun bir kat daha üzerinde olacak. Yani siz 6 liraya, 7 liraya, 8 liraya, 9 liraya mal ettiğiniz şeyi 3 lira enflasyon olan bir ülkede eğer satmaya kalkarsanız batma dışında bir şansınız yok. Çok açık. %50'nin üzerinde 60'a yakın oranla faizle para kullanarak, kira ödeyerek, işçi çalıştırarak, sigorta bedeli ödeyerek, masraf ederek eğer ben bu ülkede yatırım yapacağım ve sonuç olarak da %30'un altındaki mümkün değil enflasyon hedeflenen bir ülkede ürün satacağım diyorsanız hayal satarsınız. İki, arkadaş ben Türkiye'de satmıyorum bu ürünü yurt dışında satacağım derseniz bütünden çuvallarsınız. Çünkü biz ekonomiyi bir tek dövize endeksledik. Yani biz döviz fiyatlarını aşağıda tutarak, artışını sınırlı tutarak, hatta hiç artırmayarak mümkünse ekonominin düzeleceğini zannediyoruz. Burada yanılıyoruz. Yani güven ve istikrar ortamı olmadıktan sonra hiç kimse yatırım yapmaz. En tehlikeli şey de sizin de var çevrenizde, benim de var. Batacak insanlar dışında belli varlığa sahip olan birçok iş adamı gözlemlediğim kadarıyla özellikle OSB'ler ve üreticiler ellerindekini çıkartıp likide dönüp bankaya yatırıyor veya bir yerde tutuyor. Çok uygun fiyata gayrimenkul veya fabrika olursa almaya çalışıyor bakın. Bir bacağı da burada var, tehlikenin en büyük tehlike bu. Bir diğer taraftan da maalesef Ali Bey biz çok uygun fiyata Türkiye'deki bu zorluklar yaşanırken bir kısım yabancı firmalara sanki yarının da altında fiyata mal satmak zorunda kalıyoruz. Bu çok normal bir şey değil. Yani yarın bunlar çok farklı biçimde değerlendirilecek. Belki stratejik açıdan da önemli olan birçok işletme veya alan veya arsa veya bina yabancılar tarafından alınabiliyor veya onların içimizdeki işbirlikçileri tarafından alınabiliyor. Bunlar hem geleceğimiz hem de ülkemiz açısından çok tehlikeli şeyler. Bunu ben net olarak ifade edeyim. Yani durum anlayabildiğimiz kadarıyla çok iç açıcı değil. Ve öyle bir cendereye girdik ki bu cendere gözlemlediğim kadarıyla her geçen gün biraz daha fazla sıkılıyor. Yani sonuç olarak varabileceğimiz nokta hepimizin korktuğu nokta olacak. Ürperdiği nokta olacak. Ben buna isim vermiyorum. Hangi boyuta nasıl kullanırsanız kullanın ama varabileceğimiz nokta burası. Bakın Avrupa Merkez Bankası geçen hafta sonu açıklama yaptı. ECB dedi ki faizleri dedi 2023'ten Halil Bey ilk defa 2026 yaşıyoruz. 3 yıldır 2.4'ten 2.65'e çıkardı mevduat faizini. 0.25 bas puan. Halil Bey bakın 3 yılda 2.4'ten 2.65'e çıkarıyor. Ya kardeşim biz 30'lardan aldık, 28'lerden 8.5'a getirdik. 8.5'tan aldık, 50'nin üzerine taşıdık. Ya Allah aşkına bu kadar büyük volatiliteye dünyanın hangi ekonomisi tahammül edebilir, dayanabilir? Yani böyle bir şey olabilir mi? 2.4'ten adam 2.65'e çıkardı. Adam enflasyon oranını revize etti Ali Bey bakın. 2.7'den 3'e çıkarttı. Biz 16'dan 26'ya çıkarttık. Artı 2 dedik, gülümsüyorsunuz. 28 olabilir dedik. Piyasa katılımcıları diye bir grup var. Değerli izleyiciler duyarlar. Hane halkı vardır enflasyon tahmininde diyelim. Ticaret erbabı vardır. Bir de piyasa katılımcıları vardır. Piyasa katılımcıları şu demektir, açıklayayım. Hükümet cenahının yani siyasi erkin iktidarın veya onun kollarının belirledikleri bir grup. Ve bu insanlar daha çok siyasi erke yakın ki ileride bize görev verirler mi diye. Bunlar geçen hafta açıklama yaptılar bakın. Hane halkı demiyorum, kadınlar demiyorum, ticaret erbabı demiyorum. Piyasa katılımcıları dediler ki Türkiye'de enflasyon yıl sonunda ilk defa dediler %29.14 olur dediler. Bu ne demek? Hükümetin en yakın belirlediği grup 30'u aklına almış bakın.
1: En iyimser grup.
0: Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hane halkı 50 ile 60'lar. Yani Halil Bey 50'lerde. Bu yani ne yaptığımızın farkında olalım. Yani böyle bir ülkede gerçekten bir şeyleri yapmak, başarmak mümkün değil. Sizin söylediğiniz rakam 1.7 trilyon. Ya hakikaten müthiş bir rakam bu para. Şimdi bu parayı diyorsunuz ki nasıl kanalize ederiz? Para var. Bana güven vermezseniz Halil Bey ben nasıl yatırım yapabilirim? Adam diyor ki arkadaş diyor biz enflasyonu 2.7'den 3'e revize ettik. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin büyüme hedefi %3.5 Halil Bey. Nasıl 3.5? %55-60'da para kullanacaksın. Kira ödeyeceksin bir daha söylüyorum. İşçi çalıştıracaksın. Sigorta bedelini ödeyeceksin. Onların masraflarını karşılayacaksın. Sen %3.5 büyüyeceksin. İCB dedi ki Avrupa Birliği'nin net söylüyorum büyüme tahminini %1.1'den 0.8'e çektim dedi canım kardeşim. Adamın faizi %2.55 bak mantıklı düşünelim yani ya sıradan yani mantıklı düşünelim. Adamın faizi 2.55 senin faizin 50-55-60 mevduat kullandırdığın faiz adam 2.55 de diyor. Peki böyle bir ortamda sen nasıl becereceksin ki %3.5 büyürken yani adam %2.55'te 2.5'ta para kullanarak %1.1'den 0.8'e çekecek. Ben %55-60'ta para kullanacağım. Her türlü riski üstleneceğim. Yatırım üretim istihdam yapacağım. %3.5 büyümeye sağlayacağım. Ha. O zaman doğru oturup doğru eğri oturup doğru konuşalım. Sen krediyle büyüyeceksin. Sen hormonlu büyüyeceksin. Gerçek değil büyümen. Sen tüketerek büyüyeceksin.
1: Tam tersinden hiç bankadan kredi çekmeden, bulaşmadan, kendi öz kaynaklarıyla bu üretimi sağlayıp
0: yine yapamazsın.
1: Hem döngüsünü sağlayıp hem para kazanamaz mı? Yani karlı bir iş olduğunu varsayalım.
0: Halil
1: hiç
0: Bey,
1: bankadan krediyle işi olmadı.
0: Bağışlayın.
1: Bu tarz olan firmalar da biliyor.
0: Çok sınırlı diyorum bakın. Paranızı bankaya yatırsanız %50'ye yakın alıyor musunuz?
1: Tabii.
0: Peki sen böyle bir ülkede ya mantıklı olmak lazım Halil Bey. Ticaret erbabı sıradan adam değil. Yani adam çok başak dişlemiştir. Anadolu'da öyle bir tabir var. Yani çok şey yaşamıştır. Sen paranı bedava %45 kazanacağın yeri bırakıp %30 tahmin o. 16 diyen de vardı. %30 enflasyon olan bir ülkede malı nasıl satacaksın? Yani sıfır yani hiçbir şeyin olmasa, faiz giderin olmasa, bankaya koyduğunda 45 alabiliyorsan, 50 alabiliyorsan niye böyle bir şey yapacaksın? Bana anlatır mısın? Ne olur. Bunu anlatıyorum Ali Bey.
1: Büyük bir OSB'den faaliyet gösteren bir işletmenin çalışanından duydum. İsim vermem olmaz ama işin paranın başındaki, finansın başındaki kişi patronlarıyla görüşüyorlar. Bir yatırım yapılacak. Rakam az buz bir para değil.
0: Çok ciddi rakam.
1: 100 milyon TL'nin üzerinde bir rakamı patron şunu söylemiş. Arkadaş da söyledi. Demiş ki ben bu 100 milyonu işte yeni yatırım, yeni üretim planlama hattı kuracağım. Allah bilir ne zaman üretime geçeceğim, ne kadar satacağım, ne kadar kazanacağım, ne yapacağım. Dursun bir yıl vadeli bankaya görüş demiş, faiz oranlarını al, pazarlık yap. Hani konunun başında pazarlık diyoruz ya, evet. Biz para verirken de,
0: onu da alırken
1: de, verirken de hep pazarlık. Bankalarla görüş, faiz oranlarını al, bankaya mevduat olarak yatıralım demiş. 3-4 gün içerisinde de sonuçlandırmışlar ve bir bankaya bu parayı yatırmışlar.
0: Şu normal mi?
1: 100 milyon TL'nin üzerinde Kayseri'de OSB'de faaliyet gösteren bir işletmeden bahsediyorum.
0: Bu adam, ki bu bankadan kredi kullanan firma değil. Öz sermaye. Bunu da belirtelim.
1: Kendi parası. Kendi parasını bankaya koyuyor.
0: Biz ne konuştuk?
1: Ticaretten bu kadar para kazanmam diyor. Ya, kazanamam.
0: Biz
1: diyor.
0: Ne konuştuk Ali Bey?
1: İşte bunun adı resesyon. Resesyon nasıl olur diye bazen dinleyicilerimizden dışarıdan böyle yakınlar soruyor. Ya işte diyor, Ömer Bey'le konuşuyorsun ya da Mustafa Bey'le konuşurken resesyon. Ya nasıl oluyor? İşte böyle oluyor.
0: Durgunluk içinde enflasyon.
1: Böyle oluyor.
0: Duruyor. Ticaret duruyor.
1: Ticaretin duruyor. Yatırımın duruyor.
0: Her şey duruyor.
1: De elindekileri kimi altın yapıyor, kimi bankaya koyuyor, kimi işte dövize koyuyor. İşte ne oluyor? Atıl vaziyete geçiyorsa para, yön değiştiriyorsa ve ticaretin içinde yatırım, istihdam, üretime dönmüyorsa bunun adı resesyon.
0: Durgunluk.
1: Üretim olmazsa o ülke de batar, firma da batar, geleceğimiz de batar maalesef.
0: Çok tehlikeli bir nokta.
1: Acı gerçek.
0: Çok maalesef. Tehlikeli bir nokta. Yani gerçekten biz burada açık yüreklilikle anlatıyoruz Halil Bey. Yani mümkün olduğu kadar tabii çerçeveyi dikkatli seçiyoruz ama gerçekten olanı doğru biçimde aktarıyoruz. Ha, bu nasıl değerlendirilir onu ben bilmiyorum ama siz de zatenizde ben de doğru bildiğimizi en düzgün şekilde anlatıyoruz. Değerlendirme bize ait değil. Yani bu fikir bizim ama değerlendirmeyi değerli izleyicilere yapacaklar. Biz saksı olabiliriz. Yanlış konuşabilirim ama bakın bir daha ekleyeceğim. 55 yıldır Kayseri'de ticaret yapan duayen bir insan, yani ticaretin babası, erbabı bir adam, 55 yıllık sanayici bıraktı şeyi, mesleği, işçilerini çıkardı ve döndü adam mecburen parayı mevduata çevirdi ve altına çevirdi. Yani böyle bir konjektürde hala gidebileceğim diyen kim? Şunlar. Nasıl üretim devam ediyor onu da belirteyim Ali Bey. Bu da çok acı bir şey. Adam kredi kullanmış. Belli bir riski üstlenmiş. Belli bir riski taşımaya çalışıyor. Ve beni bağışlayın, son nefesine kadar üretmek zorunda. Durduğu anda batacak. Zaten sonuçta batacak da. Bu üretimi yapan insanlar, çoğunluğu, hiç kızmayın bana, kredi kullanan insanlar. Kullanmayan da var ama büyük çoğunluğu durma şansı olmayan insanlar. Yani para kendinin olmadığı için o demin anlattığınız firma veya şahıs, patron para kendinin durdurabiliyor. Ama kredi kullanan, risk üstlenen bir firmanın, hiç kusura bakmayın olur mu, durduramazsınız makinelerini, fabrikasını.
1: Bir de daha da kötüsü, krediyi krediyle kapatıyorsa
0: hep öyle.
1: Hiç bekleme, kilidi vur.
0: Hep öyle abi.
1: Artık o bir kredi demek bir işletme için aslında bir kanser hücresi. Krediye bulaşmamak esastır.
0: Çok zor. Nasıl bulaşmıyor?
1: Şeyden bahsetmiyorum. Ya işte şuraya bir makine alacağım. Kısa vadeli bir kredi aldım. Makineyi aldım. Taksit ödüyorum. Bu krediden bahsetmiyoruz. Kredi bu değildir. Bu senin yatırımın için belli bir süre, 6 ay, 1 yıl
0: geçici
1: için geçici olan bir şey. Ama hele hele işçinin maaşını ödemek için bankadan
0: hepsi
1: kredi
0: öyle
1: çekiyorsanız kapatın ya, kapatın.
0: Hepsi öyle.
1: Bugünkü zararınız 10 lira. Atıyor. Devam edersen yarın 15.
0: Zaten
1: öbür
0: batıyorsun.
1: Öbür gün 20, öbür gün 30. Bari vakit daha erkenken bazen kesmek, atmak o organı, yani kangren olmuş artık. Tüm vücuda yayılmadan bir ayaktan, bir parmaktan vazgeçmek bence çok daha doğru. Ama en kötüsü krediyi krediyle kapatmaya kalktığı...
0: Hala bu yapılan, hani bir yapılan bu.
1: Hani kanserin dördüncü evresi deriz ya, artık umutların kalmadığı, sınırlı olduğu, o noktadasınız demektir. Esas olan ne? Döndürülebilir borçlanma. Bakın Kayseri'de şimdi programımızda bitti ama OSB'de şimdi bazıları hayatta değil, eski ticaret uğraşanlar şunu söyler Kayserili. Öz sermaye ne kadarsa yarısı borçlan.
0: Nasıl bir risk diyeyim abi be? Ne güzel bir şey.
1: İnanılmaz güzel bir şey. Bunu ilkokul mezunu iş adamı söylüyor.
0: Yaşa. Ki bunlar eğitimli değil ya. O kadar güzel söyledin.
1: O kadar güzel bir cümle ki. Öz sermayen kaç lira? 50 milyon TL. Maksimum borçlanacağın rakam 25 milyon.
0: Nasıl
1: bu
0: güzel
1: bir şey.
0: Yaşa.
1: Bu döndürülebilir. Ama biz öz sermayen 10 milyon, borcun 50 milyon.
0: Hep
1: nasıl
0: bu
1: döndüreceksin?
0: Sistem bu.
1: Aradaki o 40 milyonu döndürmeye çalışıyoruz.
0: Sistem bu.
1: En tehlikeli şey de bu. Formül bazen diyorlar. Ne yapacağız diyorlar. Formül şu. Öz sermayenin yarısı kadar borçlan. Üstüne çıkma. Çıkıyor musun? Kapat dükkanı. Çünkü çok daha fazla bir batışın olacak. Sadece fabrikan değil, devam edersen evinde gidecek,
0: şey,
1: arabanda gidecek, evindeki televizyonunda, buzdolabında icrayla satılacak. Acı gerçek ama maalesef bu. O yüzden de herkese hayırlı, bereketli işler dileyelim. Tedbirli olalım. Mümkün mertebe krediye bulaşmadan öz sermayeyle. Ya 10 liralık iş yapmayın da 5 liralık yapın. Ama o %50'lik, %60'lık olan faize bulaştığınız anda sizin o 5 liranın da karını da alır götürür bankaya verirsiniz. Maalesef acı gerçek bu. Programımızın sonuna geldik.
0: Tamam.
1: Eklemek istediğiniz son bir cümleniz varsa.
0: Çok iyi şeyler söylemedik. Bizi bağışlasınlar lütfen. Özellikle
1: Kayseri'den girdik.
0: Yani özel işleri yaptık. Çok iyi şeyler söylemedik ama ne olur, gerçekleri en doğru biçimde aktarmaya çalıştık. Yorumu değerli izleyicilere bırakacağım. İnşallah bu yeni hafta özellikle Amerika-İran olayının da olumlu sonuçlanmasıyla beraber hem bütün dünya hem de bizim için hayırlı olur diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Evet. Ama her türlü konuda şahıs da dahil, firma da dahil, üretici de dahil çok dikkatli olsun. Çünkü kaypak bir zemin üzerinde gitmeye çalışıyoruz. Bu da kolay değil.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık, dilinize sağlık Ömer Bey. Önümüzdeki hafta inşallah yine tekrar
0: İnşallah.
1: Bir arada olalım. Bu hafta sonu maç var. İnşallah pazartesi günü keyifle bizim için.
0: Hayır,
1: 24 sene sonra.
0: Bilmiyorum.
1: Biliyorum siz futbolla
0: hiç alakalı
1: çok uzaksınız.
0: O kadar uzak.
1: Ama futbol hiç, yani Türkiye'de çok büyük bir kesim de seviyor.
0: Milyonlarca.
1: 24 yıl sonra.
0: Böyle bir şey.
1: En son Kore, Japonya ev sahipliğindeki Dünya Kupası'ndan sonra 3. olduğumuz Dünya Kupası'ndan sonra 24 yani o gün doğanlar bugün 24 yaşında.
0: Bu dile kolay.
1: Dile kolay. Ya mutlu olmak için bir şeylere ihtiyacımız var.
0: O kadar çok iyi bir evet.
1: Ömer Bey, mutlu olmak için bir şeylere ihtiyacımız güzel, var. Evet. İnşallah milli takım İnşallah. Oyuncularımız da bize bu heyecanı ve mutluluğu İnşallah. Tattırırlar diye umut edelim. Ve her zaman söylediğimiz gibi ticari hayatta, sosyal hayatta, kendi hayatımızda nefes aldığımız sürece her zaman umut vardır.
0: Hiç olmaması diye. Mümkün değil. Evet.
1: Çok teşekkür ederim. 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak yayınlanan yaptığımız Ekonomi Sohbetleri programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Gelecek hafta Allah kısmet ederse sabah 9.30'da tekrar görüşünce kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla Ekonomi Sohbetleri sona erdi. Yayın tekrarı.

0: hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de geçmişe doğru gidip o yılları birlikte hatırlayacağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1990'a gideceğiz.

2 Ocak 1990. Dev Sol, terör örgütünün yönetici kadrosunda Sinan Kukul, savcılar cezaevinden kaçtı. 5 Ocak 1990. İrticai faaliyetlere karıştıkları gerekçesiyle Türk Hava Kuvvetleri'ne mensup 15 subay ve astsubay ordudan atıldı. 9 Ocak 1990. Şair ve yazar Cemal Süreya hayatını kaybetti. 18 Ocak 1990. Kamuoyunda kıyak emeklilik yasası olarak anılan, milletvekillerinin emeklilik haklarını düzenleyen yasa mecliste kabul edildi. 30 Ocak 1990. 1989'da İstanbul'da yapılan 1 Mayıs gösterilerinde Mehmet Akif Dalcı'yı öldürdüğü iddia edilerek gazetelerde fotoğrafları yayınlanan trafik polisi Mehmet Kazım Çakmakçı teröristlerce şehit edildi.

31 Ocak 1990 Türk Hukuk Kurumu Başkanı Profesör Doktor Muammer Aksoy düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü. 19 Şubat 1990 Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz görevinden istifa etti. Dışişleri Bakanlığı'na Devlet Bakanı Ali Bozer getirildi. 15 Mart 1990 İki gün önce Mardin kırsallarında öldürülen 13 PKK'lı teröristten birinin Nusaybin'de yapılan cenaze töreninde olaylar çıktı. Bir kişi öldü, olayların büyümesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi, 500'e yakın kişi gözaltına alındı. 19 Mart 1990 Cumhurbaşkanı Özal'a hakaret ettiği gerekçesiyle Çanakkale'nin SHP'li belediye başkanı İsmail Özay görevinden alındı. 21 Mart 1990 Elazığ'da Alarko firmasına ait bir otobüsü durduran PKK'lı teröristler 9 kişiyi şehit etti.

27 Mart 1990. Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli görevinden istifa etti. Yerine Adnan Kahveci getirildi. 2 Nisan 1990. Cumhurbaşkanı Özal, mecliste grubu bulunan ANAP, DYP ve SHP liderleriyle Çankaya Köşkü'nde son zamanlarda artan terör olaylarını değerlendirmek için bir toplantı yaptı. 4 Nisan 1990. PKK'nın baskıları sonucu Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 186 esnaf iş yerlerini açmadı. Lice Lisesi'nde ise ders yapılamadı.

0: 5 Nisan 1990. Özal'a suikasta meçhul tanık haberlerinin yer aldığı Sabah gazetesinin dağıtımına yasak kondu. Günaydın, Güneş, Milliyet ve Sabah gazetelerinin bürolarında polislerce arama yapıldı. 9 Nisan 1990. Hükümet, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin yetkilerini arttırdı. 10 Nisan 1990. Hasan Celal Güzel'in Dışişleri Bakanlığı memurlarından Hande Şevkat Mumcu ile ilişkisi olduğu ve Mumcu'dan Özal Buş görüşmesinin tutanaklarını alıp gazeteci Uluç Gürkan'a verdiği iddia edildi. Gürkan ve Mumcu aleyhinde dava açıldı. 10 Mayıs 1990. Elazığ Tatvan seferini yapan yük trenini basan teröristler 3 kişiyi öldürdükten sonra treni yaktı.
1: Bir kuş yaşanmamış kırıntılar, sadece bir düş, zaman düşer ellerinden yere, oradan tatlı.

17 Mayıs 1990. Bedrettin Dalan'ın genel başkanlığında Demokratik Merkez Parti kuruldu. 24 Mayıs 1990. İstanbul'da belediye temizlik işçilerinin sürdürdüğü grev yüzünden şehrin çeşitli yerlerinde oluşan çöp yığınları halkın sağlığını tehdit edici boyutlara ulaştı. Salgın hastalık tehlikesi arttı. 26 Mayıs 1990. Hükümet, genel sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle İstanbul'da belediye işçilerinin grevini durdurdu. Her köşe başında oluşan çöp yığınları nihayet toplanmaya başladı. 28 Mayıs 1990. Sağmacılar cezaevinde yatan 5 siyasi hükümlü kaçtı. 4 Haziran 1990. Türkiye Birleşik Komünist Partisi resmen kuruldu. 7 Haziran 1990. SHP'den daha önce ayrılan milletvekilleri Halkın Emek Partisi'ni kurdu.

0: kader gibi istemeden. Bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı için.
1: 12 Haziran 1990. Diyanet İşleri Başkanlığı güvenlik nedeniyle karayoluyla hacca gidişleri iptal etti. 14 Haziran 1990. Yargıtay Başsavcısı TBKP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 18 Haziran 1990. Türk Diyanet Vakfı'nın Ankara'daki yayın evine bomba konuldu. Ufak çaplı bir hasar meydana geldi. 20 Haziran 1990. Viyana'da açılacak olan Anadolu'nun Görkemi adlı sergi için gönderilen 7500 yıllık Ana Tanrıça heykeli Viyana'da çalındı.

30 Temmuz 1990 Siirt-Pervari yolunda PKK teröristleriyle çıkan çatışmada garnizon komutanı, jandarma bölük komutanıyla 5 er hayatını kaybetti. 9 Ağustos 1990 Cumhurbaşkanı Özal, ABD Dışişleri Bakanı Baker'la Çankaya'da görüştü. 17 Ağustos 1990 Körfez krizi nedeniyle gözlerin çevrildiği İncirlik Hava Üssü'nün kapıları ilk kez basına açıldı. 23 Ağustos 1990 Başbakanlık, şifreli telsiz emirleriyle valiliklerden topyekün bir savaşa hazırlıklı olunmasını istedi. Orduda gözle görülür bir hareketlenme sonucu sınır bölgelerine mekanize birlikler kaydırıldı. 26 Ağustos 1990 Metris Cezaevi eski iç güvenlik müdürü emekli binbaşı Adnan Özbey, dev sol militanlarınca şehit edildi. 5 Eylül 1990 Hükümete asker gönderme izni meclisin gizli oturumunda kabul edildi.

10 Eylül 1990, SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal görevinden istifa etti. 17 Eylül 1990, 27 Mayıs darbesinin ardından idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın naaşları feribotla İmralı Adası'ndan İstanbul'a getirildi. Devlet töreniyle Topkapı'da yaptırılan anıt mezara defnedildi. 27 Eylül 1990, Diyarbakır DGM'de tutuklu olarak yargılanan, kapatılan 2000'e doğru dergisinin genel yayın yönetmeni Doğu Perinçek tahliye edildi. 6 Ekim 1990, SHP Parti Meclis Üyesi, eski senatör ve milletvekili doçent doktor Bahriye Üçok, evine gönderilen kitap paketini kapısının önünde açmaya çalışırken, içine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Üçok, 1989 yılında televizyonda bir açık oturumda tehditler aldığını söylemişti.

21 Ekim 1990 nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu 56 milyon 473 bin olarak çıktı. 27 Ekim 1990 Milli Savunma Bakanlığı'na Lütfi Doğan getirildi. 12 Kasım 1990 Bayrampaşa Cezaevi Savcısı Niyazi Aygen, dev sol militanlarının düzenlediği suikast sonucu şehit edildi. 14 Kasım 1990 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı derse girmeyerek Anıtkabir'e yürüyen öğretim üyeleri hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. 18 Aralık 1990 MİT'te uzun yıllar çalışan ve önemli görevlerde bulunan Ferdi Tamer, silahlı saldırı sonucu şehit edildi. 27 Aralık 1990 Kadıköy'de bulunan devlet malzeme ofisini basan silahlı teröristler, bahçede bulunan 20'ye yakın aracı bombaladılar. Patlamaların erken gerçekleşmesi sonucu iki terörist olay yerinde öldü, birisi ise ağır yaralandı. 29 Aralık 1990 Taşıt trafiğine kapatılan Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde 30 yıl aradan sonra tekrar tramvay hizmet vermeye başladı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le birlikte Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi alanında incelemelerde bulundu. Moderatörlüğünü Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın yaptığı Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen iklim değişikliği, su yönetimi ve riskler, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma konulu Erciyes Zirvesi paneli Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şunları söyledi.
3: Burada şunu da söylemek istiyorum. Enerjisiz kalkınma olmaz. Temiz enerji olmadan sürdürülebilir gelecek olmaz. Ve COP31 eylem gündeminde, yani Antalya 2035 hedefimizde temiz enerji, sıfır atık, metan azaltımı, yeşil sanayi, dirençli şehirler, sürdürülebilir tarım, gençlik ve iklim uygulama köprüsü başlıklarında tüm sözleri hep birlikte uygulamaya dönüştüreceğiz. Başka bir deyişle aslında bunları zorunlu kılacağız.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Melikgazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Çarşı Melikgazi'nin resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
4: Sadece burada değil elbette, Türkiye'mizin dört bir tarafından, ülkemizin gıdasından sorumlu bir bakanlık olarak, üreticilerimizin sofradaki ekmeğimizin, ürünümüzün garantisi olan üreticilerimizin her zaman yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Bütün üreticilerimize teknoloji, yeniden yapılanma, üretim kabiliyetini ve kapasitesini artırma, kaliteli ve verimli üretim yapmakla alakalı düşüncesi olan, fikri olan, başta genç kardeşlerimiz ve kadın girişimcilerimiz olmak üzere bakanlığımızın bütün teşviklerinin ve desteklerinin hizmetlerinde olduğunu ifade etmek istiyorum.
2: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise Çarşı Melikgazi'nin amacının yerel ve el emeği ürünleri desteklemek olduğunu ifade ederek şunları söyledi.
5: Sevgili her misafir inşallah burada yerel ürünleri görme imkanı olacak. Dolayısıyla biz burada yereli desteklemek, el ürünlerini desteklemek üzere de inşallah Melikgazi Belediyesi olarak dükkan açıyoruz. Buradaki başta kaymaktan işte yağ kadar bütün ürünlerde inşallah üreticinin alıp biz malzemesini diğer işlemlerini yapıp satacağız. Dolayısıyla ben burada Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum.
2: Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan bazalt taş kaplama projesi hakkında konuşan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, bir çalışmaya dönüşmesi ümidiyle emeği geçen yetkililere ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bahçe duvarının devrilmesi sonucu sağlamlaştırılmasında çalışan işçi hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından şehir içi toplu ulaşımda bazı otobüs hatlarında güzergah ve sefer saatlerinin güncellendiği açıklandı. Toplu ulaşımda yapılan değişiklikler bugün itibariyle geçerli olacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
2: dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
9: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
10: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün Mobil

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıyor.

0: içinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt vererek hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını, aksine hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. Gümrükler muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Orman Genel Müdürlüğü'nce küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için karbon yutak ormanları kurulacak. Buna göre çeltik tarlaları il ve ilçe merkezlerine imar sınırından itibaren 500 metre, köy ve mahallelerde ise 50 metre uzaklıkta bulunabilecek. Uzaklıklar köy ve mahallelerde en kenar evin dış çevresiyle çeltik ekilen yerlerin en yakın noktasının arası ölçülerek belirlenecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bazı lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Buna göre 10 yıllık lisanssız üretim süresi dolan ve tüketim tesisiyle farklı ölçüm noktasında bulunan lisanssız elektrik üretim tesislerinde bu yıl için üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin tamamı satışa konu edilebilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu temel yeterlilik testiyle başladı ve sona erdi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
0: Yayın tekrarı.
5: Sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları değerli çalışmaları, sosyal sorumluluk projelerini ve topluma kattıklarını derinlemesine ele alıyor, değişimin nasıl mümkün olduğunu keşfediyoruz. Sivil Toplum, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her Perşembe saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Duygu Sarınca'nın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum başlıyor.
1: Sevgili Kayser Radar takipçileri ve Radyo Radar dinleyicileri, Sivil Toplum programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Bugün AFAD Birlik Müdürü Hasan Say ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Hasan Bey.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi, sizler de iyisiniz.
1: İyiyiz. Çok şükür. Tamam. Çok kısa bir hatırlatma yapıyorum. Daha sonra sizi tanıyabilir miyiz diye başlıyorum. Bizlere sorularınızı şu anda izlemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan ve 352-336-2598 numaralı WhatsApp hattımızdan iletebilirsiniz diyorum. Ve Hasan Bey size dönüyorum. Sizi tanıyarak başlayalım dilerseniz.
2: 1971 Kayseri doğumluyum. 3 kız babasıyım. Yaklaşık da meslekte de 26 yılımız bitti. 27. yılımızdayız. Hem AFAD arama kurtarma personeli olarak başladık. Aynı zamanda 3 yıldız dalgıç. KBRN konusunda, yani kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlar konusunda da hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hem AFAD'ımızdan eğitimler aldık. Ülkemizde meydana gelen 2000 yılından sonraki bütün depremlerde görev aldık. Şu anda da yaklaşık ikinci senemiz, yaklaşık 9 seneye kadar şube müdürlüğü vekilliği görevi yaptım. Şimdi de AFAD Kayseri Birlik Müdürlüğü'ne bakıyorum 2 senedir. Birlik Müdürlüğümüzün işte personellerimizin eğitimi, diğer koşullar, hazırlaması konularında AFAD'da hizmet veriyoruz.
1: Kolaylıklar diliyorum.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Peki şöyle gündemden başlayacak olursak, biliyorsunuz deprem var gündemimizde. Pınarbaşı'nda arda arda depremler yaşanıyor.
2: Evet.
1: Bunun şiddeti nedir? Bizim için sıkıntısı nedir? Şimdi bizde de bir tedirginlik oluşmaya başladı. Evet. Ne yapsak, ne yapmamız gerekiyor? Hemen çantamı hazırlamamız gerekiyor vesaire
2: yani,
1: gibi.
2: Tabii bunda en önemli bilgileri jeoloji mühendislerimiz bu konuda yer bilimcilerimiz verir ama tabii yıllardır bu mesleği yapan biri olarak dün de şeydeydik, yukarı Borandere, aşağı Borandere, Karagöz mahallelerimizi dolaştık Sayın Kaymakamımızla. Oradaki vatandaşlarımızla görüştük. Tabii burada ana bir fay hattımız yok. Meydana gelen fay hatları da oldukça düşük, çok yıkıcı özelliği olmayan ve bu bölgede de büyük bir kırılma, fay hattı ve deprem beklenmiyor. Biz vatandaşlarımıza burada çok imtinalı olmalarını, tabii biraz da önceki özellikle Maraş depremi ve yurdumuzdaki bu büyük 2023 yılındaki afet nedeniyle vatandaşlarımız özellikle en ufak sarsıntı olsa, hatta yüksek tonajlı araçlar bile geçse vatandaşlarımız haliyle tedirgin oluyor.
1: Evet.
2: Tabii ufak ufak çok hafif sallantılar. Bunların kırıcı özelliği yok. Vatandaşlarımıza zarar verme gibi bir durumu da yok. Biz bunları anlattık vatandaşlarımıza orada. Buradan geçecek olan ana bir fay hattının da olmadığını, bu bölgede de tarih boyunca hiç büyük bir kırılmalı fay hattından dolayı deprem olmadığını da anlattık vatandaşlarımıza. Onlarla olası bir depremde neler yapması gerektiğini birlikte bir tekrar ederek bilgilendirmelerde bulunduk. Ne biz ne de tabii ki bizim AFAD'ın araştırmacıları bu bölgede bilim adamlarının da araştırmalarına göre büyük bir şiddetli deprem asla beklenmiyor. Vatandaşlarımız bu konularda oldukça sakin ve imtinalı olmaları gerekiyor. Normal hayatlarını idame etmelerinde hiçbir sıkıntı yok. Hatta diyebilirim ki bu bölge içerisinde en güvenilir yerlerden bir tanesi yukarı Borandere, aşağı Borandere. O kısım çok da güvenilir bir yer. Tarih boyunca hiç deprem yaşamamış bir yer.
1: Peki yapmamız ve yapmamamız gerekenler var bizim genel anlamda.
2: Evet, afetlerde özellikle depremde yapmamamız gerekenler, biz aslında bunları hep anlatıyoruz. Özellikle Kayseri'nin afete karşı bilinçlenmesi konusunda hem Sayın Valimiz Gökmen Çek Beyefendi'den talimatlar, hatta ilçeler, hatta bugün de arkadaşlarımız İncesu ilçemize eğitim veriyor. Dün arkadaşlarımız İl Müdürümüz Rıfat Bey'in talimatıyla Pınarbaşı'da eğitim verdi. Özellikle biz depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Deprem bizim gerçeğimiz. Ama tabii ki bizler depremde neler yapmamız gerektiğini, depremin öncesinde, esnasında ve sonrasında bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu kültürü tamamen çocuklarımıza anaokulundan itibaren aşılayıp lise, üniversite seviyesinde bütün insanlarımız herhangi bir sarsıntıda neler yapması bilmesi gerekiyor ve çok üzücüdür ki biz maalesef her deprem sarsıntısında yıkıcı olmasa bile onlarca insanımızı hem yaralanmalar, yüksekten atlama sonucu. Biz her zaman söylüyoruz, asla en son yapmamız gereken şey balkon ve diğer yerlerden yüksekten atlamak, ama maalesef tabii biz çok tez canlı milletiz. Aklımız ilk geleni yapıyoruz ama biz bütün eğitimlerde de anlatıyoruz vatandaşlarımıza da, asla balkonlara çıkmamamız gerekiyor. Cam kenarlarından uzak durmamız gerekiyor. Evdeki işte avizelerimiz, tablolarımız varsa televizyonlarımız, bunları mutlaka sabitlememiz gerekiyor. Biz hatta can kayıplarının birçoğunda yapısal olmayan elemanlardan yaklaşık %4 can kaybı veriyoruz. İşte kesiler nedeniyle. Bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle biz istendiği zaman ailelerimiz, mahallelerimiz dahil her yere gidip bizim hem afeti yaşayan bizim teknisyen arkadaşlarımız, hem mühendislerimiz, hem eğitimcilerimizle birlikte afet eğitimini veriyoruz vatandaşlarımıza. Bu konuda biz AFAD olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama vatandaşlarımız da özellikle buna çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet. İşte afet var, sarsıntı var, koşup merdivenlere koşmak yerine çöp kapan tutun metodunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Belki çok basit gibi geliyor. Çok kolay çöp kapan tutun ama biz bundan önceki depremlerin hepsinde, yani ben hatırlıyorum 2003 Bingöl depreminden tutun sonraki Erciş, İzmir gittiğimiz bütün depremlerde sağlam eşyaların yanında çöp kapan tutun yapan vatandaşlarımızı biz birçoğunu sağ ve bundan sonraki hayatında çok sağlıklı olarak kurtardık ve devam ettiler. Ama sağlam eşyaların yanında çök kapan tutun metodu bizler için çok çok büyük. Yani vücudumuzu küçültüp başımızı koruyarak evimizdeki sağlam eşyalar, bunlar nelerdir? Buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makineleri olabilir. Masaların yanlarına, altlarına asla girmiyoruz. Yanlarına, kanepelerin yanlarında durarak bu şekilde depremin sarsıntısının geçmesini bekliyoruz. Sarsıntı geçer geçmez hızla evimizden ve binamızdan uzaklaşıyoruz.
1: Şimdi aslında bu panik hali yapıdan kaynaklı ya kişiden. Eğitimlerle evet. Bunun önüne geçebiliyor muyuz?
2: Kesinlikle. Özellikle biz mesela her sene deprem tırımızı getiriyoruz. Simülasyon tırımız. Burada da vatandaşlarımız oturuyor. Geçen sene Cumhuriyet Meydanı'ndaydık. Depremin şiddetini veriyoruz. O sarsıntıyı hissediyorlar. Şimdi o sarsıntıyı hisseder hissetmez çök kapan tutun. Bu artık vücutta ve beyinde otomatik bir şey haline geliyor. Şartlanma gibi. Sarsıntıyı hisseder hissetmez insanlar panik halinden çıkıp ne yapmam gerekiyor? Evet, çök kapan tutun yapmam gerekiyor. Biz aslında gittiğimiz okullarda da bunu çocuklarımıza hep anlattığım zaman ben özellikle söylüyorum ki çocuklarımıza lütfen akşam eve gittiğinizde anne, baba, aile bireyi kim varsa ebeveynler, büyük baba, büyük anne hepsine hadi bakalım birlikte bir tane çök kapan tutun yapalım. Bu o kadar önemli ki. Yani hiç olmazsa bunu evde, yani haftada falan demeyeceğim ama ayda, 3 ayda bir çocuklarımızla, evet bugün sarsıntı olsa hangi eşyanın yanında nasıl saklanmamız gerekiyor diye göstermemiz çok çok önemli. Hiç temenni etmiyoruz ama olacak olan bir depremde göreceğiz ki sallantıda çocuklarımız, bizler, evdeki yaşayan bütün hane halkı oraya saklanacak. Ve bu onları büyük bir belki de olası de inşallah hiç temenni etmiyoruz ama i̇nşallah. Olacak olan depremi sapasağlam kurtarmamıza neden olacak. Bizim için hep söylediğimiz depremde altın saatler deriz biz, ilk 72 saati. Yani depremin altın saati mi olur? Tabii ki olmaz. Ama biz altın saatler dememizin sebebi en çok canlı insanı kurtardığımız zaman. Burada bu afet deprem eğitiminin önemi ve ilimizdeki özellikle vatandaşların bu eğitim alması, işte STK'larımızın ne kadar çok olması, bunlar bizim için çok çok önemli unsurlar.
1: Evet, şimdi bir sokak röportajında geçtiğimiz gün depremi sorduk. Evet. Öğrencilere de sorduk ama evet. Yaşları gereği hepsini kullanamadık. Evet. Diyorlar ki hani eğitim olarak, hani ders olarak verilmeli ama yeteri kadar verilmiyor. Aslında çok küçük yaştan verilmesi lazım.
2: Evet, yani şöyle, biz özellikle Kayseri AFAD olarak, yani genel olarak AFAD başkanlığımızın da bu konudaki talimatlarını yerine getirerek ilimizde bize başvuran her okula biz mutlaka gidiyoruz. Çünkü Sayın Valimizin de bu konuda talimatı evet. var. Mesela MEP AKUP var bizim. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Milli Eğitim'deki Kayseri öğretmenlerimizin kurmuş olduğu ve akredite olan bir kurtarma ekibimiz var. Buradaki kıymetli öğretmenlerimiz, tabii Kemal Hocam var başkanları. Onların nezdinde bütün okullara gidip eğitim de veriyorlar. AFAD personelimizle birlikte. Hangi okulumuzdan talep gelirse gelsin. İşte Rıfat Genç Müdürüm dediğim gibi bu konuda bizim diğer en önemli, en öncelikli işimiz eğitim. Hı hı. Çünkü biz biliyoruz ki afette ne yapmasını gereken bir çocuğumuz yarın olabilecek bir depremde hem kendisini, hem ailesini, hem sevdiklerini bu hareketi yapmakla ve uygulamakla kurtaracak. O yüzden biz geçen sene bütün ilçelerimize ve bütün köylerimize gittik. Bütün okullarımıza eğitim verdik. İnşallah önümüzdeki senenin hazırlığını bile şimdiden yapıyoruz. istenen, talep edilen her yere biz eğitim vermeye her zaman hazırız. Ama yeter ki vatandaşımız, evet biz afetle yaşamayı öğrenmemiz gerektiği konusunda hemfikir olalım, bize yardımcı olsun. Mesela geçen zannediyorum 3-4 ay önceydi, Talas'ta bütün vatandaşların katılımıyla 54 binada, ki bu yaklaşık olarak ya o gün hesaplarımızda 15 bin küsür kişinin duyurumuzla birlikte Mevlana Mahallesi'nde komple bir tatbikat yaptık. Tahliye tatbikatı. Ha, şunu sorabilirsiniz. Vatandaşımız çok duyarlılık gösterip katılmış. İşte biz bu noktada vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz. Bizler çünkü depremin acısını çok yaşadığımız için biz istiyoruz ki bu eğitimlere bütün vatandaşlarımız dört elle sarılsın. Afet durumunda bizi kurtaracak, bizim sevdiklerimizi kurtaracak en önemli şey bu eğitimler. Onun için yeter ki talep etsinler, katılsınlar. Bazen tabii bakıyoruz, şey yapma, ister istemez üzülüyoruz ama biz kesinlikle bu bizi bu yoldan geri koymuyor. Daha da şevklenerek. Tahliyeler yapıyoruz okullarda, yurtlarda tahliye yapıyoruz. Genç öğrencilerimize, kızlarımıza, işte benim kızlar da üniversite okuduğu için söylüyorum, kızlarımıza söylüyorum. Bazen tahliye yaparken binayı deprem esasında ben bakıyorum, kızlarımız merdivenden inerken ellerinde telefon mesaj çekiyorlar. Üzülüyorum tabii, uyarıyorum da tatlı dille babacan şeyle, ama ya bu önemli. Yani eğitimde mutlaka gerekli önemi vermezsek, özellikle afette bunu önemsemezsek yarın çok büyük can kayıpları veririz. Çok üzülürüz. O yüzden depremde ne yapmamız gerektiğini biz diyoruz. Her isteyene koşup öğretmeye hazırız ama vatandaşlarımız da ne olur bunu artık önemsesinler. Yurdumuzun işte özellikle Türkiye'miz afet kuşağında bir ülke. Ama depremle yaşamayı öğrendiğimiz zaman bir sıkıntı olmayacak. Yeter ki biz depremde neler yapacağımızı tam hazırlanalım. Bütün bunu isteyelim, öğrenelim.
1: Yani bize de ilkokulda anlatıyorlardı ama bize hayal geliyordu. Depremle, evet. Falan. 2023 yılında bunu çok net bir şekilde gördük, evet. Anladık. Gerçekten eğitim ya, çok önemli.
2: Kesinlikle çok acı bir tecrübeydi. Yani bütün yurdumuz açısından, tabii biz daha önceki depremlere gittiğimiz için tabii çok ufaktı o depremler. İşte dediğim gibi Bingöl depremi, sonra Van Erciş depremi, Elazığ depremi, bir kere İzmir depremi, ama bu son olan deprem çok uzun ve çok büyük bir alana yayılması, yaklaşık 11 şehri birden etkilemesi tabii ülke olarak bizi hem çok üzdü, hem depremin ne kadar yakın ve gerçekçi olduğunu bize gösterdi. Bir de tabii diğer yönden de tabii bu güzel ülkemin insanların birbirine ne kadar bağlı olduğunu, yardımlaşma konusunda, diğer konularda o bölgeyi yeniden deprem sonrası çalışmalar da AFAD'ın çalışmaları içerisinde var. Sağ olsun devletimiz, milletimize Allah orayı yeniden düzenleme konusunda yardımcı oldu. Tabii ki hep diyoruz ki deprem bizim gerçeğimiz. Biz bunu her yerde söylüyoruz. Artık deprem abi, deprem amca gibi anılır olduk ama biz hep gördüğümüz için hep aklımıza o geliyor. Yani oradaki insanlar, yaşadığımız durumlar, hala birçok insanla da görüşüyoruz. Şimdi bu yüzden neler yapmamız gerektiği çok vaktimizi almayacak aslında. Yaklaşık böyle yarım saat, 45 dakika ilgiyle bizim eğitimcilerimizi dinlediği zaman insanlarımız binalarda neler yapmaları gerektiği, işte sinema salonunda, konferans salonunda, araçta depreme yakalandılarsa neler yapmaları gerektiği konusunda zaten aydınlanacaklar. Ve zaten olası bir sarsıntı ve depremde de bunu birebir uygulayacaklar.
1: Kesinlikle. 11 ili doğrudan etkiledi ama aslında 81 ili etkiledi bu.
2: Kesinlikle.
1: Ve bizim gerçekten hazırlıklı olmamız lazım, evet. Her anlamda. Peki Kayseri'de genel olarak bu anlamdaki çalışmalar yeterli mi?
2: Yani şöyle, biz mesela Kayseri ile ilgili olarak aslında deprem deyince tamamıyla şey akla geliyor. Arama kurtarma geliyor. Ama tabii ki bizim afet olmadan önce de riskleri azaltma çalışmaları yapan ve olası esnada da depremi koordine eden bütün kurum kuruluşlarla koordinasyonu sağlayan bir kuruluş. Biz buna büyük bir zaman ayırıyoruz. Yani ilimizde yaklaşık Türkiye'de bu konuda çalışmalarla önde gelen illerden bir tanesi Kayseri'miz. Yani müdürlüğümüz, il müdürümüz bu konuda mesela özellikle akredite çalışmaları konusunda. Şu an 9 tane STK'mız akredite. Yani akredite nedir? Arama kurtarmadaki ehliyet gibi düşünülebilir. Biz sivil toplum kuruluşlarımızı alıyoruz. bu konuda onları yetiştiriyoruz. Yani arama kurtarma anlamında, eğitim anlamında. İşte sağlık müdürlüğümüz, il sağlık müdürümüz sağ olsun bu konuda bize yardımcı oluyor. İlk yardım eğitimleri, orman müdürlüğümüz sağ olsun. Orada yangın eğitimleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyemiz yine o şekilde eğitimlerle. Bu insanları biz afete hazırlayıp yetiştiriyoruz. Sonra AFAD Başkanlığımızdan gelen eğitmenler tarafından sınava tabi tutulup akredite oluyorlar. Yani afet durumlarında çalışma yeterliliği. İlimizde bu sayı 9'a ulaştı. İnşallah tabii biz devam ediyoruz. Şu an bir STK'mızı daha hazırlıyoruz. Buradan da kulaklarını açtım. Gökbörü oldukça hem bu konuda hevesli hem heyecanlılar. Çok evet. da gayretliler. İnşallah önümüzdeki yakın bir zamanda da sınava girecekler. Akredite sınavına. Sağ olsun. Gezisini gündüzüne katıyorlar. Aynı zamanda işte en son yine eğitimlerini akredite süren Turkuaz Derneğimiz. İşte Deniz Başkanımız. Biz şunu da görüyoruz. Biz gönüllülüğe çok önem veriyoruz il müdürlüğümüz olarak. Rıfat Müdürüm de bu konuda hep şunu söylüyor. Gönüllüler bu işi gönüllü olarak yapan insanlar. Biz hayatımızı buradan idame ettiriyoruz. Evet ama gönüllerin bizim gözümüzde bir kat daha yücelten şey içlerinde, işlerinden, güçlerinden fedakarlık yapıp koşup geliyorlar. Ne öğrenebilirim, afette ne yapabilirim diye. Bu anlamda bizim için gönüllülük çok önemli. Ve Kayserimizin, zaten bütün Kayserilerin gönlü çok güzel insanlar. Bu yüzden biz bu gönlü güzel insanları afet gönüllüsü olarak da görmek istiyoruz. Hı hı. Bütün şehrimizin insanları. Yani 3-5-10 bin değil de biz 100 binleri afet konusunda eğitim almış, afet konusunda biz biliyoruz ki afetten sonra yardım etmek için binlerce, on binlerce Kayserili var mı onu seferber etti. Biz bu eğitim konusunda da özellikle deprem ve afet eğitiminde de onları gönüllü olarak görmek istiyoruz. Kapımız, gönlümüz, afatımızın kapısı Kayseri Afat'ın hep onları aç.
1: Şimdi Gökbörü dedik, Turkuaz dedik. Biz de teşekkür edelim buradan. Sizleri ne kadar görüyorsak onları da aynı şekilde evet. sahada görüyoruz. Evet. Tamamen kaç ekip var bu şekilde ve şimdi bölüm bölüm ayrılıyor sanırım. Su, Turkuaz mesela.
2: Evet, şöyle ona açıklık getireyim duyuram. Ya şu an 9 tane akredite ekibimiz var. Yani bunların içerisinde Telekom, Kızılay, Anda, mesela Anda'mız da çok, Maraş'ta da beraber çalıştığımız çok kıymetli bir STK'mız, İHA'mız. Her yerde, her konuda koşturan İHA'mız var sağ olsun. Adını unutmamak için şey yapıyorum. Onlar da biraz şey.
1: Yesevi
2: var. Evet, Mahmut Başkanım. Bu konuda Türkiye'de Yesevi Derneğimizin de genel merkezi Kayseri. Türkiye'nin yaklaşık zannediyorum 30 ilinde de arama kurtarma ekipleri kurdular. Birçoğunda da akrediteler. Bu konuda bizle birlikte çalışmalarımıza faydalanıyoruz. Bu derneklerimizin hepsi tabii afet anında koordinasyon, Türkiye Afet Müdahale Planı gereği AFAD'tadır. Yani AFAD'ın koordinesinde emniyetimiz, jandarmamız, belediyelerimiz, itfaiyemiz olay yerinde göreve başlar ve görevi bitirene kadar da devam ederler. Hangi afet varsa, bu işte kayıp arama dahil, boğulmalar dahil, bunların hepsine görev yaparlar. Kayserimizin güzelliği, bizim çağrılarımızın hepsine STK'larımızın hızlı bir şekilde reaksiyon vererek koşup gelmeleri. Son dönemdeki birçok olay, kayıp olaylar, işte Metiye'deki kayıp olayı, Felahiye Viyadüğü'ndeki çok üzücü bir olayımız da sağ olsun. Yozgat Çayıralan, oradaki kayıp bir kız çocuğu, hep beraber ve hızlı bir şekilde organize olup müdahale ediyoruz. Tabii bu ekiplerimiz kısmen hepsinin aldığı hafif arama kurtarma eğitimi var. Bir konuda hazırlık yapıyor. Andaydı yanılmıyorsam, barınma konusunda hazırlık yapıyorlar. Akredite olmak için. Yani insanlarımızın şeyi de çok önemli. Kurtarma kadar barınmaları da çok önemli. Bu konuda hazırlık yapıyor. Turkuaz'ımızı farklı kılan Türkiye'deki ilk sualtı arama kurtarma ekiplerinden bir tanesi. Kurucularından birisi de Mehmet Eskitaş hocam. Şimdi Deniz Temel Bey başkanı. O da Türkiye'nin en iyi dalgıçlarından bir tanesi. Hem sualtı konusunda, yani oldukça derinliklere 40 küsür metreye kadar dalabiliyorlar arama kurtarmalarda. Aynı zamanda da hafif arama kurtarmalarda her çağrımıza koşarak talep ediyorlar. Bu bir, şu anlamda bizi çok güçlendiriyor. Özellikle arazi aramalarında bizim sektörlemelerimizden sonra buralara dağılacak ne kadar çok bu işi bilen, çünkü bu işi bilmeyen ve bu işin eğitimini almayan vatandaşlarımızı sahaya sürmek bizim için çok riskli.
1: Tabii.
2: Yani bir insanımızı kurtaralım derken birçok insanımızı riske atmamak gerekiyor. O yüzden Ben bu anlamda da sizin kanalınıza, bütün STK'larımıza, Kayseri'nin bütün gönüllülerimize çok çok teşekkür ediyoruz. 9 tane dediğim gibi akreditemiz var. İnşallah Gökbörü ile birlikte bu sayıyı 10 yapacağız. Hadak var. Hacılar belediyemizin daha çok kulübü. O da sağ olsun hazırlıklarına başladı. Onları da inşallah akredite edeceğiz. Ama biz dediğimiz gibi AFAD gönüllülüğe bütün Kayserilerimizi bekliyoruz. Hepsini. Özellikle bizim AFAD gönüllülük sistemine girip AFAD gönüllülük eğitimini almaları, bizlerin yanında görmeleri çok istiyoruz biz.
1: Evet. Şimdi vatandaşlar tarafından da yanlış yapılan bir şu konu var diye biliyorum. AFAD'a tepki. Mesela herhangi bir olayda gidiyorsunuz. Bu olay olmadan önce burada olacaktınız falan diyorlar ya. Aslında bu binanın yapısıyla alakalı, hani şehircilikle alakalı bir şey.
2: Yani evet, şöyle tabii bizim AFAD'ın görev ve sorumlulukları tabii farklı. Hı hı. Vatandaşlarımız tabii şöyle canı yanan insanlara biz biraz alıştık. Hı hı. Çok da şey yapmıyoruz, onlara konuşmaya. Bir müddet sonra zaten gelip sarılıp beraber ağlıyoruz defne durumunda ama şunu söyleyebilirim. Bizim Kayseri'de olan olaylarla ilgili her gün bir ekibimiz hazır bekliyor. Hazır kıtamız var. Bu nedir işte? Bu olabilecek ilimizdeki olaylara müdahale için. Onun harici depremle ilgili bizim acil çağrıyla birlikte ben dahil bütün arkadaşlarım ya biz geçen seferki Maraş merkezi depremimizde sarsıntı bitti. Ben evimden bizim hanım ve çocuklar artık neredeyse onlar tabii korkmuştu haliyle. İşte çök kapan tutun yaptılar. Ayağa kalktılar. Ben gidiyorum dedim. Korkmayın bir şey olmayacak. Bu başka bir. Biz evden öyle çıktık. Biz hepimiz öyle gidiyoruz. Ve Sayın Valimizin başkanlığında, Sayın Gökmen Çiçek Valimizin başkanlığında hadi gidiyoruz demesiyle birlikte Sayın Gökmen Valimizle Maraş'a biz en erken giren ekibiz. Kayseri olarak, Kayseri Valiliği, Kayseri AFAD olarak biz saat yaklaşık 9-17 gibi Maraş'taydık. Arkadaşlarımız enkazdaydı, çalışmalara başladık. Yani biz çok hızlı gidebiliyoruz ama bu tabii ki canı yanan insan için böyle değil. Biz onları anlamaya çalışıyoruz. Ama tabii bütün AFAD, bütün AFAD çalışanları, bütün arkadaşlarım oldukça yani orada ben hep şunu söylüyoruz. Tabii bu son deprem bizi de çok şey yaptı. Yani zordu. Her anlamda zordu. Tabii arama kurtarma çok girmek istemiyorum ama yani çalışırken karşılaştığımız durumlar, insanların hali, oradaki işte çocuklar, insanlar... Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bütün içtenliğimle söylüyorum. Enkaz altında kalan hiçbir çocuğun kendi çocuğumuzdan farkı yoktu. Yani bizim orada durmamız, duraksamamız, geç kalmamız söz konusu olamaz. Yani kendi canımız yanmış gibi, kendi annemiz, kendi kardeşimiz gibi bütün AFAD çalışanlarının da böyle olduğunu biliyorum. Hatta bütün kamu çalışanlarının birçoğu böyledir. Bu şekilde koştuk, bu şekilde gittik, günlerce çalıştık. Keşke daha önce daha hızlı yetişseydi, keşke hiç olmasaydı ama bu keşkelerden çok biz afete hazır olmamız gerekiyor. Bunu hep söylüyorum ben.
1: Ve sizin alanda da hani ekipman hazırlığı vesaire yapmanız gerekiyor. O çadırların kurulması tabii, tabii, o süreçte tabii, aslında tabii. Bir tepki alıyor ama bu olması gereken şey direkt hani makineyi alıp da hilti deniyor sanırım.
2: Biz tabii şöyle görev paylaşımını yapıyoruz aslında. Demin bahsetmiş olduğum gibi bizim ekibimize çadırı kuracak arkadaşlarımız belli. Biz o sahaya gittik mi zaten duruma göre durumu değerlendirip bütün arkadaşlarımızın tamamına yakını sahaya sürüyoruz zaten. Hı hı. Gecenin bir yarısından sonra bizim lojistik ekiplerimiz evet kalacağımız çadırları kurmaya çalışıyor. Bazen hiç yatmıyoruz. Son Maraş depreminde geceleri birkaç saat araçta kestirmenin halinde biz bir hafta hiç yatmadık. Yüzümüz yer görmedi. Yine bu da bu şekilde. Önceliğimiz mutlaka kurtarma çalışmaları. Hı hı. Deprem olmuşsa, deprem esnasında önceliğimiz tamamıyla vatandaşımıza yardımcı olmak, enkazdan bir nefes alan bir insanı kurtarmak. Diğer şeyler zaten inanın hiç aklınıza gelmiyor. Bu konuda da yani bütün arkadaşlarımız aynı.
1: Peki ilk arama kurtarma üssü Kayseri'de kurulacak. Türkiye'nin ilk üssü.
2: Evet şey olarak lojistik anlamda Türkiye'de özellikle havaalanımız aslında bu bir Türkiye'de ilk bunun en önemli güzelliklerinden bir tanesi de diyelim. Oldukça hızlı müdahaleyi sağlıyor. Biz şunu gördük ki afet bölgesine ne kadar hızlı gidersek o kadar çok insanımızın hayatını kurtarabiliyoruz. Bu yüzden yapılan çalışmalar neticesinde buradan bir kez daha şükran ve minnetle söylüyorum. Gökmen Çiçek Valim'in çok büyük gayretleriyle, Sayın İçişleri Bakanımız da sağ olsun şimdi destek vermesiyle birlikte il müdürümüz gece gündüz bu projeyle uğraştı. Şimdi bu havaalanı tahsis oldu. Bu bizim için çok güzel olacak. Kayseri'nin yüz akıllı bir proje. Dünyanın her yerine Buradan yaklaşık işte orada özellikle 12. Hava Üssümüz komutanımız sağ olsun bu konuda çok yardımcı oldu. Biz oradaki birliğimizle, şu anki birliğimizin personel sayısı yaklaşık 60, şu an 30 tane de arkadaşımızın Kayseri'ye tayin olacak inşallah, şeyleri bitti, bütün alım aşamaları bitti, mülakatları. Biz oraya geçtiğimizde personel sayımız 100 olarak geçeceğiz ve yine artacak. Biz afet anında hızlı bir şekilde 15 dakika içerisinde işte bizim nakliye uçaklarımız, büyük uçaklarımız, Koca Yusuf dediğimiz veya diğer C-130 dediğimiz uçaklarımızı biz yaklaşık 15 dakika içerisinde yüklemeye başlıyoruz. Yani bunun içerisinde kurtarma araçları dahil kamyonetlerle birlikte uçağın içerisine giriyoruz. Personelimizi koyuyoruz, malzemelerimizi koyuyoruz ve uçağın marşa basıp uçağın havalandığı 30 dakika içerisinde olacak. Ve daha sonra biz bu afet neredeyse tabii oraya gideceğiz. İşte hiç temenni etmiyoruz. Ben işte zikretmek bile istemiyorum. İnşallah Türkiye'de bir daha hiçbir deprem olmaz. Ama yarın deprem olacak gibi de biz hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Gerek arkadaşlarımızın eğitimiyle ilgili, diğer konularla ilgili. Ama bu lojistik üst Türkiye'nin her yerinden gelen kurtarmacıların Türkiye'nin ve dünyanın her yerine sevkiyle birlikte bizim kurtarma anlamında gücümüzün de bir yansıması olacak. İnşallah güzel olacak. Kayseri'nde çok güzel bir projesi olacak diye düşünüyorum.
1: İnşallah. Şimdi bahsettiklerinizden aslında duygusal olan kısım bize yansıyor anlatırken, evet, de hissediyoruz. Peki sizin için bu psikolojik açıdan etkilenmemek ya da daha az etkilenmek, etkilendikten sonra bunu nasıl atlatabilirim gibi size verilen bir eğitim var mı?
2: Yani evet, yani dönem dönem destek almak gerekiyor ama biz mesleğin başlangıç itibarından beri bu yeni yeni hızlandı. Hatta bugün öğleden sonra bir eğitimimiz olacak. Bir psikologumuz kurumumuza gelecek. Sağ olsun bizim eğitim şubeni ayarladı. Psikologumuzla konuşacağız. Bu çok olmalı ve arkadaşlarımıza verilmeli. Çünkü yakinen şahit olduğumuz için biz depremden geldikten sonra birkaç ay hiç kimse kimseyle konuşamadık. Yani birbirimize bakamadık olayları hatırlamamak için. Ama destek alıyoruz. Sağ olsun bu konuda da il müdürümüz, işte dediğim gibi bugün öğleden sonra da bir psikologumuz gelecek. Ama biz şunu şey yapıyoruz, hep şunu düşünüyoruz. Kimseye bir şey olmasın inşallah. Yani binalarımız sağlam olsun. Kontrollerimiz çok sık olsun. Herkes işini çok güzel yapsın. Biz AFAD olarak hem eğitimlerimiz hem arama kurtarma alanında üst düzey eğitimler alalım. İnşallah bize afet konusunda hiç ihtiyaç olmaz. Değil mi? Her alanda çalışalım, her şeyi yapalım. Ama inşallah en az çalıştığımız deprem olsun.
1: Siz çalışmayın diyebileceğimiz tek alansınız yani.
2: Yani evet, yani depremde çalışmayalım, eğitimde çalışalım, hazırlıkta çalışalım, risk azaltmada çalışalım. Toplumun özellikle gönüllülüğün geliştirilmesinde çalışalım. Ama inşallah Cenab-ı Allah bu aziz millete bir daha afet yaşatmasın.
1: İnşallah.
2: Bizi de inşallah o şeylerle, zorluklarla karşı karşıya koymasın. Ama i̇nşallah dediğimiz gibi yarın olacak gibi biz hazır olarak şekilde çalışıyoruz.
1: Doğal afet sonuçlarını öngörülemiyor
2: tabii,
1: maalesef.
2: Tabii kesinlikle. Bununla birlikte dediğimiz gibi hazırlıkları yapıyoruz. Büyük bir işte lojistik yüz, personeller, eğitimler, STK'larımız. Ama bu yetmiyor. Hiç durmadan hazırlamamız lazım. Tabii görev tanımlarımız yapılıyor. Bizim olası bir büyük depremde işte biz nereye gittiğimizde, İstanbul'a da gidersek orada nerede çalışacağımız, bunlar hep belirlendi. Biz devam ediyoruz hiç durmadan çalışmaya Duygu.
1: Evet. Peki 2023 depremlerinde ne kadar yapı hasarı aldı Kayseri'de?
2: Ya şöyle, bu bölgede direkt aslında çok azdı. Tahmin şey yapıyorum, yanlış rakam, 643'e yakın ağır hasarlı Sarız ve Pınarbaşı'da, evet, binalarımız vardı.
1: Yakın olduğu için.
2: Evet evet, yakın olduğu için etkilendi ama çok şükür yaralanan, enkaz altında kalan hiçbir vatandaşımız yoktu. Yaklaşık 81'e yakın dahil, orta hasarlılarımız 96 civarında diye hatırlıyorum. Ama sağ olsun devletimiz, çok güçlü bir devletiz. Çok hızlı şekilde bütün vatandaşlarımızın talepleri alındı. Ağır hasarlı vatandaşlarımıza evleri, yerinde dönüşüm isteyenlere yerinde, işte TOKİ konutlarından isteyenlere TOKİ konutlarına şekilde devletimiz bütün vatandaşların yaralarını hızlı bir reaksiyonla sardı. Yardımcı olduk.
1: Peki birlik müdürlüğünde kaç kişi çalışıyor eğitim anlamında? Genel olarak neler yapılıyor? Kaç kişi eğitime gidiyor?
2: Tabii şu anki birlik personeli mevcutumuz. Biz tabii ki il müdürü, AFAD müdürümüzün emrinde çalışıyoruz. Birlik müdürlüğümüzde de şu an 64 personelimiz var. Bunların yaklaşık 56 tanesi saha personeli. Dediğim gibi şimdi yeni alımlarımızla birlikte sayımızı 100'e tamamlayacağız. Şimdi bu arkadaşlarımız biz başta AFAD Ankara'ya, AFADEM dediğimiz eğitim enstitüsüne yolluyoruz. Arkadaşlarımız orada yaklaşık önceden 3 aya kadar yakın eğitim alıyordu ve her alanda alıyorlar. Dağcılık eğitimi, arama kurtarma eğitimi, sualtı, köpekle arama eğitimi. Bu konularda arkadaşlarımız çok da donanımlı olarak yetişiyorlar. AFAD bu konuda hatta Türkiye demeyelim, açık dillikte diyebilirim ki dünyada en iyi eğitim veren kurumlardan bir tanesi. Biz bu personellerimizi her alanda yetiştiriyoruz. Bizim arama kurtarma teknisyenlerimiz işte tabii uzmanlık alanları da var. Ama öncelikle depremde neler yapması gerektiği, işte bir arama kurtarma personeli ayırma setinin tek tek gücünü, kesme gücünü, görüntüleme cihazının enkazda nereleri görüntüleyebileceğini, sismik akustik dinleme cihazlarını, bunların hepsinin temel eğitimini alıyorlar. Sonra branş işte KBRN dediğimiz kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer konuda uzmanlaşıyorlar, eğitim alıyorlar. Sualtı dalgıçlarımız dalış konusunda provelerini alıp hazırlanıyorlar. Bu konuda tam donanımlı olarak yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz bu genç arkadaşlar.
1: Eksik hiçbir malzeme olmaması gerekiyor değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Temini nasıl oluyor?
2: Ya şöyle, bize AFAD Başkanlığımızın gönderdiği tam donanımlı arama kurtarma araçlarımız var. Bu araçlarımız içlerindeki her malzemeyle, kesme ayırmadan tutun, araç ayırma kiti, görüntüleme cihazı tam donanımlı olarak elimize geliyor. Tabii biz birlik olduğumuz için şu andaki malzemelerimiz ve araç sayılarımız diğer illerimize göre biraz daha fazla olarak donanacak. Şimdi kısmen yeni tekrar araç şeyimizi artırıyoruz inşallah.
1: Şimdi şeyi merak ettim. Herhangi birinin hatası yüzünden bir ekipman zarar görüyor mu? Gördüğünde ne oluyor?
2: Şöyle, yani bizim bütün arkadaşlarımız profesyonel olduğu için biz de devlet malı Beytül maldır. Biz bütün arkadaşlarımıza bu koşullarla söylüyoruz. Bunu aşılıyoruz. Yani bizim için bir kalemin de kırılması çok önemlidir. Ufak değil. Bir arama kurtarma setinin ağzının kırılması da. Tabii arkadaşlarımız bunu görev yaparken eğer görevin doğası gereği ufak bir zarar görüyorsa bunda hiçbir sıkıntımız yok. Çünkü vatandaşı kurtarmak uğruna her şey olabilir. Ama kişisel hatalardan olursa bunu biz zuhur ettiriyoruz. Yani mutlaka kimse bize kişisel şahsi hatalardan dolayı, ama olursa da evet arkadaşlarımız bunu karşılayacak. Tabii. Evet. Ama onun haricinde arkadaşımız iple, iniş takımıyla Alatta dağın tepesine çıkıyor. Tamam. Vatandaşı alırken işte ayağından eline malzeme düşmüş, kırılmış oluyor. Bunlar çok şey değil, telafi edebilir. Ama önemli olan şu, görev yaparken kullansınlar. Ama şahsi olarak ya da başka bir şey olarak tabii bu mümkün değil. Bu olmaz yani.
1: Şimdi yaz geldi, barajlara girip serinlemek isteyenler olacak. Biz de sık karşılaşıyoruz. Aslında sık diyorum, haberci olduğumuz için belki Hani sık önümüze düştüğünden kaynaklı olabilir. Kayseri'de bu durum, boğulma durumu barajlara girip
2: şöyle, sıklıktan. Önceki senelerde yani şu son 3 seneye kadar boğulma sayılarımız ortalama 10 ile 18 arasıydı istatistiklere göre. Son 3 senedir biraz düştü ama bu sene yağışların çok fazla olmasından dolayı, debilerin çok yükselmesinden dolayı, çünkü o şimdi viyadüğümüzün oradan veya Kızılırmak'tan geçen birçok yerde 35 metrenin üstünde derinlikler var. Göllerimiz ve biz şunu önermiyoruz, vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Göller, göletler yüzme yeri değil. Suyun kaldırma gücü çok çok farklı. Boğulma ihtimali çok yüksek. Dibi milek olduğu için istirham ediyoruz, rica ediyoruz. Serinlemek için bile olsa göl, gölet, barajlara lütfen girmeyelim. Çok acı şeyler yaşadık. İşte aynı aileden 3 kişinin boğulduğunu gördük. Çok üzülerek, yani bir yandan gözümüzden yaş gelerek kurtarma çalışmalarına katıldığımız oldu. Bu yüzden sevdiklerimiz için ya başta bunun tedbirini alalım. 2 dakika ya aman çocuğumuzun gönlü kırılmasın, şu suya 3 adım girsin ne olur demememiz lazım.
1: Sonrası felaket.
2: Tabii çamura mineye batıyor, çocuk kendini atıyor, sonra

0: İkincisinde olmaz.
1: Kesinlikle.
0: Allah korusun.
1: Çünkü bizim su dipleri çok farklı. Yani özellikle çamurumsu, mileksi olduğu için baktığı zaman, zorlandığı zaman, panik hale geldiği zaman insan özellikle bilincini kaybedecek, çırpınacak ve onu kurtarmak isteyenler de çok büyük sıkıntıya girecek. Bu yüzden sizin kanalınıza da hem çok isabet oldu. Rica ederim, isram ederim lütfen. Bilmediğimiz sulara asla girmeyelim yani.
0: Peki böyle bir ihbar aldığınızda artık iş bitmiş oluyor, çıkarmak için mi gidiyorsunuz, evet, yoksa hani kurtarabiliriz?
1: Ya şöyle, yetiştiğimizde oldu. Yani nasıl oldu? Şambiyeli dediğimiz bu iç lastiklerle tutunup kalanlar oldu. Kayıya tutunanlar oldu yamulada, onları aldık. Teknesi hafif batmaya başlayanlar oldu. Rica ediyoruz, o da özellikle bu balıkçı arkadaşlarımıza bu konuda çok çok dikkatli olsunlar. Biz ihbarı alır almaz, özellikle ihbarın çeşitliliğine göre, son dönemde özellikle yüksekten düşme, yuvarlanma, ayakta kırıklar, vatandaşlarımız dolaşmaya çıkıyorlar ama yani mutlaka dikkatli olsunlar. Yanlarında mutlaka bir arkadaşlarıyla ve bildikleri yerde dolaşmaları çok önemli. Son, çünkü haftalarda çok arttı bu. İşte belki yine size yansıdı, biliyorsunuz. İşte Kırlangıç Vadisi olsun, Orta Seki olsun, diğer belirli yerler olsun. Buralarda çok dikkat etmeleri gerekiyor. Biz ihbarı alır almaz ihbarın durumuna bakıp ilk alan bizim enformasyon memurumuz ya da arama kurtarma teknisyen arkadaşımız olayı değerlendirip, işte dağla ilgiliyse hemen dağcılıkla ilgili aracımız, iplerimiz, iniş takımlarımızın olduğu, KBRM ile ilgiliyse ölçüm cihazlarımızın olduğu aracımız, eğer boğulmaysa hemen botumuzu alıp olay yerine hızlı şekilde, elimizden gelen en hızlı şekilde, yani bu 1,5 dakika ile 5 dakika arasında kurumdan çıkacak şekilde o arkadaşlarımız, önce ekibimiz. Onlar gittikten sonra biz zaten gerideki diğer arkadaşlarımızla tekrar ekibi duruma göre güçlendirip yeni sevkler yapıyoruz. İşte diyelim ki bir kayıp, öncelikle görüşüyoruz. Şimdi şey çok önemli. Yani olayın meydana gelişi, nerede oluşu, mesela işte çocuk kızıyor, gidiyor terminale, kaybına. İşte bunları değerlendirmek çok önemli. Biz bunu değerlendirdikten sonra gerekirse hemen STK'larla ortak sayfalarımız var, duyuru yapıyoruz. Arama kurtarma çalışması için işte personel ihtiyacımızdan dolayı desteklerinizi bekliyoruz. Onlar da hızlı geliyor ve bölgeye hepsini aktarıyoruz. Sonra işte termal dronlarımızla ve diğer araçlarımızla ne gerekiyorsa olayın türüne ve muhteviyatına göre arama çalışmalarına başlıyoruz.
0: Su alanında olan ekipler geliyor değil mi? Şimdi bir de kurbağa adamlar var.
1: Tabii tabii. Sağ olsun Kayseri Emniyetimiz su altı arama kurtarma birimi açıldı. Dalgıççılarımız görevlerine başladılar. Sağ olsun emniyet müdürümüz de bu konuda çok hassas. Hızlı şekilde onlar da bizimle birlikte koşup geliyorlar, evet, vakalara. Bu ilimizin aslında su altı alanında çalışmasını oldukça güçlendirdi. STK'larımızdan Türkiye'de tek turkuazımız var. Onlara da dalış konusunda destek veriyor. Jandarmamız aynı şekilde, ivedi şekilde sak jandarma ekiplerini geçen sefer Ankara'dan özel cihazlarla, su altı arama cihazlarıyla yine jandarma ekiplerimiz geldi. Bu anlamda ilimizdeki koordinasyonumuz oldukça hızlı diyebiliriz. Ama tabii bizi en üzen şey, işte bu olaylara mahal vermeden önce bunların tedbirlerini mutlaka almak gerekiyor. Boğulmak, evet, da bunlardan bir tanesi.
0: Kesinlikle. Şimdi yangın diye bir sorunumuz da var, biliyorsunuz. Evet, mangallar yakılacak artık. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle yasak olan bölgelerde hiçbir şekilde yakılmaması gerekiyor ama bizim de bu konuda dikkat etmemiz gerekenler
1: aslında
0: var.
1: Evet. Yani bizim vatandaşlarımız çok aslında duygusal, şefkatli, merhametli, Kayseri insanı. Ama lütfen biz de rica ediyoruz. Ya mangal yakarken ya ne olur ormanlık alanlara yakın yerde yakmayalım. Sonra hepimizin, bütün milletçe üzüleceği olaylar başlıyor. Önüne geçin, çok büyük yangınlar oluyor. İşte binlerce ağaç, ki bu sene biliyorsunuz yağışlardan dolayı otlarımız çok büyüdü. Yarın bu kuru otlar çok ufacık bir kıvılcımlarla, camlarla tutuşacak. Biz buna duyarlı olmamız lazım, korumamız lazım. Özellikle ateş yakıyorsak ormanlık alanın çok uzağında yakmamız lazım. Sonra kendimizin tutuşturduğu ateşi kendimiz de söndüremiyoruz. O yüzden bu konuda çok hassasiyet göstermemiz lazım. Vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Böyle özellikle ormanlık alanda duman başlangıçlarında hızlı haber verme. Ama biz bunun başlangıçta önüne geçmemiz lazım. Siz de dediğiniz gibi ya mangal yakacaksak ne olur? Ormanlık alandan, tutacak alanda uzakta yakalım. Yani bizim 5 dakika kendi ve ailemizi mutlu etmek adına bütün oradaki börtü, böcek, canlıları ve bizim nefesimiz olan ormanlara zarar vermeyelim.
0: Yani biz bunlara müdahale edebiliyoruz, bizden kaynaklı boğulma olsun, evet, dikkat edersek, suya girmezsek önüne geçebiliriz, yangının önüne geçebiliriz. Hani deprem böyle, evet, bir durum değil ama, evet, bu afetleri de aslında oluşturan büyük oranda insan.
1: Ama insan maalesef, insanın verdiği zararı hiçbir şey vermiyor. O

0: yüzden. Bir de bizim dediğim gibi yani bizim insanımızda aslında karıncaya da incitmeyecek bir yapısı var. Ama maalesef bazen böyle işte ateşi yaktım gülür bir anlık hadi ne olur ki bir şey olmaz. Hadi tutuşsa da söndürürüm. Tabii bunların önüne geçemiyoruz. İtfaiyemiz çünkü yüzlerce ot yangınına gidiyor. Hem onlar için de çok büyük iş yükü hem de özellikle etkilenen alanlar insanlarımız ve ormanlarımız için büyük bir zorluk ve sıkıntı.
1: Evet. Yoğun yağışlardan kaynaklı bazı bölgelerde de su birikintisi oldu. Araçlar neredeyse evet. yarısına kadar su evet. aldı. Sizin burada bir müdahaleniz oldu mu? Hangi
0: biz,
1: bölgeleri oldu?
0: Şöyle zorda kalan ve ihbar gelen her vatandaşımızın yardımına personel sayımızca, malzememizce koşmaya çalışıyoruz. Geçen sefer de şehrimizin bölgelerinde sıkışan, araçta zorluk çeken bütün vatandaşlarımıza gücümüzün yettiğince irtibatta kalarak hayati risk unsuru var denilse olma ihtimali olanlara bile koşup yardım etmeye çalıştık. Umuyorum ki kısa zamanda bu giderilerek bundan sonra bu yağmurlarda bunlarla karşılaşmayacağımızı düşünüyoruz.
1: İnşallah. Peki afetzedeler hangi haklardan yararlanabiliyor?
0: Özellikle devletimiz afetzedeler konusunda her imkanı seferber etti. Çok rahat diyebilirim. Şimdi bütün vatandaşlarımıza ağır hasarlı ve yıkılacak binası olan orta hasarlı binalarda biz bütün topladığımız taleplerde hepsinin ev yapımlarına başladık. Devletimiz onların ev yapımı için bütün şeyleri yaptı. Aynı zamanda afet zamanı kira yardımları yapıldı. Aynı zamanda giyim yardımları, gıda yardımları. Yani devlet elinden gelen her şeyi zarar görmüş vatandaşların yarasını sarmak için seferber etti diye açık yüreklilikle söyleyebiliriz bu konuda. Ki bu konuda vatandaşlarımız bile çok çok duyarlıydı sağ olsun.
1: Tabii ki. Peki şöyle finale gelirken son sorularımdan birisi. AFAD gönüllüsü nasıl olunur?
0: Evet. Ya AFAD gönüllü sayımız çok artıyor. Biz bundan çok memnunuz. Özellikle bu konuda isteyerek bir gelen insanlar sağ olsun gönüllerimiz. Biz e-devlet üzerinden müracaat ediyorlar. Veya bize de gelip AFAD'a, eğitim şubemize, biz AFAD gönüllüsü olmak istiyorduk, müracaat ediyorlar. E-Devlet üzerinden müracaat ettikleri zaman orada bir eğitimleri var, 6 ya da 7 aşamalı. O eğitimleri bitirdikleri zaman sisteme düşüyor, biz onları AFAD'a davet ediyoruz. İşte 5 gün onlara aynı bu şekilde arama kurtarma afet eğitimleri veriyoruz. Sonra ilk yardım eğitimleri aldırıyoruz. Sonra yangın eğitimleri aldıktan sonra onları bizim afet gönüllü ailemize katıyoruz. Ve olası depremlerde ya da olası iyileştirme çalışmalarında geçenki Osmaniye'de de gönüllerimiz hepsi çok kıymetli insanlar. Artık afet de biz de onlar da ailemiz gibi olduğu için Osmaniye'de yardım iyileştirme çalışması var diyoruz. Hemen bir otobüs geliyorlar sağ olsun bizden de arkadaşlarımızla birlikte oraya gidiyor vatandaşlarımıza ne gerekiyorsa. Yani nedir örnek veriyorum su basmışsa orayı temizlemede yardım etmede sırt sırta vermede Türk milletin birlik ve dayanışmasını sahada gösterme anlamında çok çok kıymetli bu bağlamda biz bütün Kayseri vatandaşlarımızı AFAD gönüllü olmaya sizin vasıtanızla bekliyoruz inşallah.
1: Şimdi herkesin de yapabileceği bir şey değil aslında.
0: Evet.
1: Yani sahada katılım sağlayabilen olur, olamayan olur ama gönüllü kalmak isteyen olur. Ben onu yapamıyorum ama şu kısmı yapmak evet. istiyorum diyen olabilir. Bunlar da eğitimlerde mi değerlendiriliyor?
0: Evet. Bu çok önemli. Bu önce teşekkür ederim o sorunuz için. Yani kan tutabilir. Sıkıntı yok. Ya da enkaz içerisinde çalışamayabilir ama ya çay yapabilir, yemek yapabilir, çadır kurulması, işte barınma dediğimiz. Biz bunun eğitimini de veriyoruz. Oradaki vatandaşlarımızın barınması için çadır kurma alanlarımız var. Çok ihtiyacımız var. Orada çadır kurarak çalışabiliriz. Yani her şeyi yapabiliriz. Malzemelerin bakımını yapabiliriz. Aklınıza ne gelebiliyor? Gıda ve iaşeleri orada ayırt edebiliriz. Giyim ve kıyafet yardımlarını ayırt edebiliriz. O kadar çok ihtiyacımız var ki bu anlamda sakın yani ben bunu yapamam enkaz üstü. Enkaz değil sadece. Afet bir enkazdan da ibaret değil. Bir de gerisi var. İyileştirme var. Vatandaşları barındırma, giyindirme. Bu alanda yeter ki ben bir şeyler yapmak istiyorum diye düşünsün. Biz onlarla her konuda yardımlaşırız. Çünkü her konuda ihtiyacımız var.
1: Evet, elinize sağlık. Şimdi kışın yağmur, kar yine sizi görüyoruz. Arabalar evet. yolda kalıyor.
0: Evet,
1: yazın olsa. Yangın oluyor vesaire. Evet. İşte Allah korusun bir ufak deprem olduğunda hazırlıklısınız.
0: Evet.
1: Az önce bahsettiğimiz aslında doğal afetler hepsinde sizi görüyoruz. Bize evet. de vatandaş görüntü atınca hemen görüyoruz ki afet orada.
0: Allah razı olsun. Ya şöyle biz özellikle bütün Türkiye genelinde ve Kayseri'de sağ olsun her yere yetişmeye çalışıyoruz. Sayın Valimiz de biliyorsunuz bu konularda vatandaşa çok hassas. Özellikle Erciyes'te bu konuda çok bu sene yoğun mesai sarf ettik. Zorlandık demeyeceğim ama istirham ediyoruz. Kar çok hızlı geliyor. Vatandaşımıza işte meteorolojimiz çok isabetli tahminlerle duyuruyor. Ya kurban olayım ya, sen de şu yaz lastiğine çıkma gadasını aldım. Ne olur ya. Çıkıyor, ondan sonra telefon, araçta çocuklarla mahsur kalıyorlar. Bu sene işte arkadaşlarla, ekip arkadaşlarıyla. Yani özellikle bir aile çocuğuyla mahsur kaldı. Son anda yetiştik. Yani biz de giderken çok zorluk çekiyoruz.
1: Soğuk tabii hava.
0: Ve buz, kar kapatmış yolu. Ne olur yani, bunlara çok dikkat et. Biz elbette yetişeceğiz. Biz o yolla gerekirse yani ellerimize, tırnaklarımıza çıkacağız. Çıkacağız ama yani hava bir daha şey yapmazsa, müsaade etmezse ya daha zor durumlarla karşılaşacağız. Hiç tasvip etmediğimiz acıları ne kendilerine ne bizlere yaşatmasınlar. Tedbirli olalım. Tedbir alalım ya, ne olur, çok zor değil ki. Kışlık lastiğimiz yoksa da şu Erciyes'e çıkmayalım kış günü. Yani ne olur. Ya kayak yapmayı bilmiyor, oraya sadece yukarıdan aşağıya bakmak için. Ya niye riske atıyorsun kendine? Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok mesai harcadık geçen sene oraya. İl müdürümüz de sağ olsun zaten genç, biz onun temposuna yetişmeye çalışıyoruz.
1: Ona da çok teşekkür ediyoruz. Allah gerçekten bizi evet. Yalnız bırakmıyor bu konularda, hani bilgi akışı olsun. Evet.
0: Kesinlikle, yani her konuda çok da emeği var sağ olsun. Ama biz vatandaşlarımızdan mesela yangın konusunda biz sadece desteğe gidebiliyoruz. İtfaiyemiz bu konuda çok çalışkan bir itfaiyemiz var. Ama vatandaşımızın da destek olması lazım.
1: Evet.
0: Yani ben evet oraya çıkıyorum. Kurtarmakla mükellefim. Yani ben eğer afat olmasam da bir vatandaş olarak da elimden geleni yapıp zorda kalan vatandaşa koşarım ama yani bizim koşarken ettiğimiz, gittiğimiz, geldiğimiz her şey devletin, vatandaşın aslında. Biz kendi imkanını kendinin önüne sermeye çalışıyoruz. O da ne olur zora koşmasın, zorlamasın. Yani bu şeye kış günü mesela o karda o kadar çok çıktık ki yani görüntüler var, yani birkaç tanesiyle çok etkiledi bizi son anda.
1: Nerede neredeyse tabii, her gün geliyordu bize bu görüntüler.
0: Ya Sarız'a gittik Sayın Valimizin başkanlığında, Sayın Valimiz de birçoğunu oradan yönetti. Ya nerede Nevşehir Kozaklı'ya hamama giden ablalar ve abiler bir otobüs dolusu yazlık lastikle gelip orada karda kaldılar. Dedim ki abi hiç mi şeye bakmadınız meteoroloji raporuna? Ya bir şey olmaz dedik ama işte bakın dedik yüzlerce insan, evet yani onları konaklattık. Başımızın taçları ama bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. İnşallah daha duyarlı olacağız, daha dikkat edeceğiz. Bu vakalar da azalacak diye düşünüyorum insan kaynaklı vakalar konusunda.
1: İnşallah doğal afet deyip geçmemek lazım. Biz kesinlikle de önleyebiliyoruz yani bazı şeyleri.
0: Tabii tabii, yani elimizden geleni yaparsak, tedbirlerimizi alırsak her şeyi daha azamiye indireceğiz. Ama gün güne iyi mesafe kat ediyoruz diye düşünüyorum. Kayseri'miz açısından baktığımızda da bazen seminerlere gidiyoruz, diğer illere de. İyi bir durumdayız. Biz okullardaki, anaokullarındaki eğitimleri çoğaltacağız. Üniversiteyle işte projelerimiz var. Sayın müdürümüzün öncülüğünde yapmış olduğumuz. Üniversitedeki eğitimler bu sene çok sık üniversitedeki gençlerimize eğitimlere giriyor. Çünkü artık hayatın içinde olacak gençler. Üniversiteler ve anaokulları ve hepsini biz inşallah eğitimlerle afete hazır bir Türkiye, afete hazır bir Kayseri olarak elimizden geleni yapacağız.
1: Aslında öyle. Her konu eğitime bağlanıyor.
0: Kesinlikle ya. Eğitim ve anlayış. Bir de sevdiklerini korumakla alakalı. Yani işte Ulu Önder'in sözü var Atatürk'ün. Görevini en iyi yapan vatanı en çok sevendir. Herkes vatandaş olarak işimizi en iyi yapacağız. Biz afatçı olarak işimizi, görevimizi en iyi yapacağız.
1: Biz de bunu doğru bir şekilde dile getirmekle sorumluyuz haber
0: evet,
1: olarak.
0: Allah razı olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Duygu Hanım. Çok sağ olun. Çok güzel program.
1: Çok konu var ama bir sonraki yayınlarda
0: inşallah. Bir sonraki yayınlarda vatandaşlarımızın çök kapantutu ne kadar hızlı yaptığını, depreme ne kadar hazırlıklı olduğunu birlikte konuşmak nasip
1: i̇nşallah.
0: Olur.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
4: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le birlikte Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi alanında incelemelerde bulundu. Moderatörlüğünü Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın yaptığı Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen iklim değişikliği, su yönetimi ve riskler, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma konulu Erciyes Zirvesi paneli Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şunları söyledi.
5: Burada şunu da söylemek istiyorum. Enerjisiz kalkınma olmaz. Temiz enerji olmadan sürdürülebilir gelecek olmaz. Ve COP 31 eylem gündeminde, yani Antalya 2035 hedefimizde temiz enerji, sıfır atık, metan azaltımı, yeşil sanayi, dirençli şehirler, sürdürülebilir tarım, gençlik ve iklim uygulama köprüsü başlıklarında tüm sözleri hep birlikte uygulamaya dönüştüreceğiz. Başka bir deyişle aslında bunları zorunlu kılacağız.
4: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Melikgazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Çarşı Melikgazi'nin resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
6: Sadece burada değil elbette. Türkiye'mizin dört bir tarafından, ülkemizin gıdasından sorumlu bir bakanlık olarak, üreticilerimizin sofradaki ekmeğimizin, ürünümüzün garantisi olan üreticilerimizin her zaman yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Bütün üreticilerimize teknoloji, yeniden yapılanma, üretim kabiliyetini ve kapasitesini artırma, kaliteli ve verimli üretim yapmakla alakalı düşüncesi olan, fikri olan, başta genç kardeşlerimiz ve kadın girişimcilerimiz olmak üzere bakanlığımızın bütün teşviklerinin ve desteklerinin hizmetlerinde olduğunu ifade etmek istiyorum.
4: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Falancıoğlu ise Çarşı Melikgazi'nin amacının yerel ve el emeği ürünleri desteklemek olduğunu ifade ederek şunları söyledi.
7: Sevgili her misafir inşallah burada yerel ürünleri görme imkanı olacak. Dolayısıyla biz burada yereli desteklemek, el ürünlerini desteklemek üzere de inşallah Melikgazi Belediyesi olarak dükkan açıyoruz. Buradaki başta kaymaktan işte yağ kadar bütün ürünlerde inşallah üreticinin alıp biz malzemesini diğer işlemlerini yapıp satacağız. Dolayısıyla ben burada Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum.
4: Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan bazalt taş kaplama projesi hakkında konuşan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, bir çalışmaya dönüşmesi ümidiyle emeği geçen yetkililere ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bahçe duvarının devrilmesi sonucu sağlamlaştırılmasında çalışan işçi hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından şehir içi toplu ulaşımda bazı otobüs hatlarında güzergah ve sefer saatlerinin güncellendiği açıklandı. Toplu ulaşımda yapılan değişiklikler bugün itibariyle geçerli olacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatakta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Gerçekten hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
6: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt vererek hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını, aksine hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. Gümrükler muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Orman Genel Müdürlüğü'nce küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için karbon yutak ormanları kurulacak. Buna göre çeltik tarlaları il ve ilçe merkezlerine imar sınırından itibaren 500 metre, köy ve mahallelerde ise 50 metre uzaklıkta bulunabilecek. Uzaklıklar köy ve mahallelerde en kenar evin dış çevresiyle çeltik ekilen yerlerin en yakın noktasının arası ölçülerek belirlenecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bazı lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Buna göre 10 yıllık lisanssız üretim süresi dolan ve tüketim tesisiyle farklı ölçüm noktasında bulunan lisanssız elektrik üretim tesislerinde bu yıl için üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin tamamı satışa konu edilebilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu temel yeterlilik testiyle başladı ve sona erdi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
7: kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
8: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
9: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Akbıyıklızade Hasan Ağa vakasını konu alıyoruz. Kayseri'nin dar sokaklarında yankılanan ayak sesleri 1820 yılının Ramazan gecelerinden birinde tarihe kara bir iz bırakacaktı. Şehir halkı teravih namazından dönmüş evlerine çekilmişti. Fakat o gece gölgelerin arasından bir zorbalar sürüsü ilerliyordu. Başlarında dönemin en korkulan Yeniçeri eşkıyalarından Akbıyıkoğlu Hasan Ağa vardı. 22 Ramazan 1820'nin ikinci gecesi yani 12 Haziran, Hasan Ağa ve etrafına topladığı 14 adamı Lale Paşa mahallesindeki bir konağa yöneldi. Konağın sahibi peygamber soyundan gelenlerin işlerini görmekle görevli Nakibül Eşraf Kaymakamı Molla Zahit Efendi'ydi. Kapılar kırıldı, konak basıldı. Hasan Ağa, Molla Zahidi ve amcasını katletti. İçeride bulunan eşraftan bazılarını da ağır yaraladı. Şehirde sabah olduğunda fısıltılar hızla yayıldı. Hasan Ağa kan döktü. Kayseri'nin eşrafı büyük bir korkuya kapılmıştı. Bir süre sonra ileri gelenler olayları görüşmek için Feyzizade Fethullah Efendi'nin konağında toplandılar. Ancak Hasan Ağa'nın gözü daha da kararmıştı. Önce Talas'a saldırdı, köyü yağmaladı, masumları öldürdü. Ardından Kayseri'ye dönüp 500 adamıyla Fethullah Efendi'nin konağını kuşattı. Konağın duvarları direnişe sahne oldu. Fethullah Efendi bir yandan savaşırken diğer yandan akrabası ve şehrin müteselimi Akçakayalı Salih Ağa'ya haber gönderip yardım istedi. Ne var ki Salih Ağa Yeniçerilerin taraftarıydı. O kritik anda sorumluluk almaktan kaçınmadı ve çiftliğine çekildi. Çaresiz kalan Fethullah Efendi konağı yarıp kurtuldu ve Akçakaya'ya sığındı. Fakat eniştesi Salih Ağa onu kabul etmedi. Umutsuzluk içinde Hisarcığa geçti. Bir yakınına sığındı. Ama bu yakın gördüğü kişi ihanete yöneldi. Hasan Ağa'ya haber uçurdu. Hasan Ağa'nın adamları Fethullah Efendi'yi yakalayıp yolda öldürdüler. Başını bir mızrağa geçirerek şehir sokaklarında dolaştırdılar. Bu sadece bir ölüm değil, halkın yüreğine saplanan korkunun sembolüydü. O gece Fethullah Efendi'nin konağında bulunan pek çok Kayseri ileri geleni de aynı akıbete uğradı. Güpgüpzade Hacı Bekir Ağa, Fethullah Efendi'nin oğlu Adil ve yeğeni Nazif Efendi, Tosun Bayraktar Ağa, Gesili Bey'in yeğeni ve yaklaşık 20 kişi daha öldürüldü. Konağın içi yağmalandı, ardından ateşe verildi. Duman göğe yükselirken sadece bir çocuk sağ kalabildi, Hilmi. Onu haremden bir kadın saklayıp kurtarmıştı. Bu vahşetin ardından Hasan Ağa Kayseri'ye girip mutasarrıflık makamına oturdu. Kendisini müteselim ilan etti. Birkaç gün sonra şehre tayin edilen Borlu Mühtizade Hacı Hüseyin Paşa ise direnişi önlemek için Hasan Ağa'yı resmen vekil olarak tanıdı. Fakat bu saltanat uzun sürmeyecekti. Hüseyin Paşa kısa zamanda çevre köylerden 15 bin kişilik bir kuvvet topladı. Durumun değiştiğini gören Hasan Ağa birkaç adamıyla Hacı Bektaş kasabasına kaçtı. Ama yakalandı ve Kayseri meydanına getirildi. 1 Ağustos 1820 günü at pazarında idam edilerek eşkıyalık serüveni sona erdi. Adamları da tek tek ortadan kaldırıldı. O günlerin Kayseri'sinde dolaşan bir meczup vardı. Koltukçu denilen bu zat halk arasında ermiş kabul edilirdi. Rivayete göre bir gün yolda Molla Zahid'e rastladı ve Molla Zahid çocuklar açtır diye bağırdı. Molla Zahid bunu hakaret sayıp adamı dövdürdü. Bunun üzerine koltukçu Osman Efendi'nin oğlunun anasını ağattım diye inledi. Çok geçmeden Hasan Ağa vakası patlak verdi. Halk bu sözleri uğursuz bir işaret olarak gördü. Bugün Kayseri Müzesi'nde sergilenen arkası tırtıklı bir pala Hasan Ağa'ya ait olduğu söylenir. Demir pas tutmuş olsa da şehir tarihinde açtığı kanlı iz hala unutulmaz. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Katil İsrail'in eli kanlı bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan'daki askeri operasyonlar sırasında 4 İsrail askerinin hayatını kaybetmesinin ardından bütün Lübnan yanmalı açıklamasında bulundu. ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi'nin İran'la olası görüşmeleri için İsviçre'ye gittiği öne sürüldü. İran bölgesel kalıcı barış için Washington'un İsrail üzerindeki gücünü kanıtlaması ve ateşkes şartlarının eksiksiz uygulatılması gerektiğini savundu. İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinde Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. A Milli Futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda Paraguay ile yaptığı mücadele öncesinde San Francisco'da Türk yürüyüşü gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump, hizmete giren yeni başkanlık uçağı Air Force One için düzenlenen törende bununla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye gideceğiz diyerek Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılacağının da sinyallerini verdi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu Sözcüsü, İsrail'in Ekim 2025'te ateşkes ilan edildiğinden bu yana 265 Filistinli çocuğu öldürdüğünü bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, savaşı bitirmek için Rusya ile müzakerelerinin tekrar başlayacağını düşündüğünü belirterek, Ruslara formatı seçme fırsatı veriyoruz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan'daki İsrail saldırılarını planlayan İran barış görüşmelerini riske atmasının ardından Tel Aviv yönetiminden Hizbullah ile ateşkes konusunda anlaşmak istediğini belirtti. Birleşmiş Milletler, Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasında varıldığı belirtilen ateşkes haberlerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. A milli futbol takımımız FIFA 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Turnuvadaki kritik mücadelede Paraguay'a 1-0 mağlup olan bizim çocuklar, son 32 turuna yükselme şansını kaybederek turnuvaya bahtsız bir şekilde veda etti. FIFA 2026 Dünya Kupası E grubunda heyecan, turnuvaya galibiyetle başlayan iki dev ekibin mücadelesiyle sürüyor. Almanya ile Fil Dişi sahilini karşı karşıya getirecek olan bu kritik mücadele bu gece saat 23'te başlayacak. Dünya Kupası'nda günün bir diğer önemli randevusu ise F grubunda yaşanacak. Grubun ikinci maçlarında Hollanda ile İsveç karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. A milli kadın voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında bugün sahaya çıkıyor. Ankara'da oynanacak olan ve Filenin Sultanları'nın Almanya ile mücadele edeceği bu önemli karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Teniste gururlandıran bir haber Portekiz'den geldi. Milli tenisçimiz Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira'da Foz Ladies turnuvasında sergilediği başarılı performansla adını yarı finale yazdırmayı başardı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinde Beşiktaş Gey'ine 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, düzenlenen görkemli törenle kupasını kaldırdı. Fenerbahçe Beko'yu şampiyonluğa taşıyan baş antrenör Şarunas Yasikevicius, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada çok mutlu olduklarını dile getirdi. Final serisinde Beşiktaş Gey'in karşısında oyuncularının ortaya koyduğu karakterden övgüyle bahseden tecrübeli çalıştırıcı, bu başarıyı taraftarlarına armağan ettiklerini belirtti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevreleriyle Yozgat'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışla, Bünyan, Felahiye, Pınarbaşı, Özvatan, Sarız ve Tomarza 24, İncesu 25, Sarıoğlan, Yahyalı ve Develi 26, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 14 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 23, Nevşehir, Sivas 24, Kırşehir ve Niğde 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 26, İstanbul 27, İzmir 31 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 20 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1481, 2. Beyazıt ile Cem Sultan arasında Yenişehir Savaşı yapıldı. 1837, Kraliçe Victoria 18 yaşında İngiltere tahtına çıktı, 63 yıldan fazla tahtta kalarak en uzun süre saltanat süren Birleşik Krallık hükümdarı olacaktır. 1840, Samuel Morse telgrafın patentini aldı. 1877, Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario bölgesindeki Hamilton şehrinde başlattı. 1884, Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu. 1920, Çerkez Etem Kuvvetleri Yozgat ayaklanmasını bastırmak üzere Ankara'dan yola çıktı. 1925, İstanbul'da Velid Ebu Ziya, Fevzi Lütfi ve bazı gazeteciler tutuklandı. 1927, tarım okulları kurulmasını öngören kanun kabul edildi. 1943, Adapazarı'nda meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 346 kişi öldü. 1946, Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi Şefik Hüsnü liderliğinde kuruldu. 1960, Mali ve Senegal bağımsızlığını ilan etti. 1963, Küba füze krizinin ardından Sovyetler Birliği ile ABD arasında Kırmızı Telefon adı verilen bir doğrudan iletişim hattı kuruldu. 1987, Pınarcık katliamında PKK militanları 16 çocuk, 6 kadın, 8 erkek toplamda 30 köylüyü öldürdü. Abdullah Öcalan eylemin ardından "Öldürelim, otorite olalım" açıklamasını yaptı. 1987, İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi hizmete açıldı. 1990, Akçaabat'ta büyük bir sel felaketi meydana geldi. 39 kişi öldü, 4 kişi kayboldu. 1990, Eureka adı verilen asteroid keşfedildi. 1990, Ziraat Bankası, Ziraat Visa adıyla yeni bir kredi kartı uygulamasını başlattı. 1991, Alman parlamentosu, ülkenin başkentini Bonn'dan tekrar Berlin'e taşıma kararı aldı. 2001, Pervez Müşerref, Pakistan Cumhurbaşkanı oldu. 2008, Türkiye Milli Futbol Takımı, Hırvatistan Milli Futbol Takımını, Euro 2008'de normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltılarla 3-1'lik skorla eleyerek yarı finale yükseldi. 20 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Mirasın izleri.
1: Dünya miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Bursa ve Cumalı Kızık'tan bahsedeceğiz. Bursa ve çevresi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişine tanıklık eden topraklar olarak tarih sahnesinde özel bir yer tutar. 14. yüzyılın başlarından 15. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bu dönemde, Osmanlıların ilk başkenti olarak kurduğu şehir ve çevresindeki köyler, yalnızca birer yerleşim alanı değil, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın örneklerini sergileyen birer laboratuvar niteliğindedir. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen bu seri miras alanı, 8 kentsel ve kırsal alanı kapsar. Bursa'daki ticari hanlar bölgesi, Osmanlı şehir yaşamının kalbini oluşturur. Burası, yıllarca ticaretin yürütüldüğü bir merkez değil, aynı zamanda toplumsal etkileşimin ve kültürel hayatın yoğunlaştığı bir alan olarak öne çıkar. Hanlar, esnafın ve tüccarın buluştuğu mekanlar, sokaklar, mimari ve uyum, estetikle örülmüş taş döşeli yollar. Osmanlı şehir planlamasının ustalığını yansıtır. Bursa'nın hemen yakınında, tarih boyunca Osmanlı toplumunun ekonomik ve sosyal yapısına hizmet etmiş Cumalı Kızık Köyü yükselir. Bu köy, Orhan Gazi'nin vakfına bağlı olarak kurulmuş, başkentin ihtiyaçlarını destekleyen bir üretim ve yerleşim alanı olarak işlev görmüştür. Taş ve ahşap evlerin sıra sıra dizildiği, dar sokakların ve avluların mekanı böylesine iyi korunmuş olması, Osmanlı köy hayatının ve kırsal planlamanın değerli bir örneğini sunar. Cumalı Kızık, yalnızca mimarisiyle değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal işlevleriyle de Osmanlı başkentinin temel taşlarından biridir. Bu alanlarda yer alan 5 önemli Osmanlı külliyesi, şehrin kuruluş döneminin sosyal ve kültürel dokusunu gözler önüne serer. Cami, hamam, mutfak ve eğitim kurumları, halkın dini, eğitim ve sosyal yaşamını bir arada örer. Bu külliyeler, Osmanlı toplumunun günlük hayatını şekillendiren ve başkentle köyler arasındaki bağları güçlendiren yapıların birer simgesidir. Seri miras alanının bir diğer önemli unsuru, Osmanlı hanedanının kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleridir. Bu yapılar yalnızca birer anıt değil, aynı zamanda Osmanlı devlet geleneğinin, yönetim anlayışının ve kurumsal yapının sembolleridir. Taş işçiliği, mimari detaylar ve türbelerin bulunduğu

0: Geleneğinin tarihsel ağırlığını temsil ettiğini hisseder. Bursa ve Cumalı Kızık, Osmanlı'nın ilk başkent dönemini ve onun toplumsal, ekonomik ve kültürel dokusunu anlatan, zamana meydan okuyan tarihsel bir kitabıdır.
1: Mirasın izleri.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le birlikte Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi alanında incelemelerde bulundu. Moderatörlüğünü Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın yaptığı Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen iklim değişikliği, su yönetimi ve riskler, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma konulu Erciyes Zirvesi paneli Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şunları söyledi.
2: Burada şunu da söylemek istiyorum. Enerjisiz kalkınma olmaz. Temiz enerji olmadan sürdürülebilir gelecek olmaz. Ve COP31 eylem gündeminde, yani Antalya 2035 hedefimizde temiz enerji, sıfır atık, metan azaltımı, yeşil sanayi, dirençli şehirler, sürdürülebilir tarım, gençlik ve iklim uygulama köprüsü başlıklarında tüm sözleri hep birlikte uygulamaya dönüştüreceğiz. Başka bir deyişle aslında bunları zorunlu kılacağız.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Melikgazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Çarşı Melikgazi'nin resmi açılışı

0: töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
1: Sadece burada değil elbette. Türkiye'mizin dört bir tarafından, ülkemizin gıdasından sorumlu bir bakanlık olarak, üreticilerimizin sofradaki ekmeğimizin, ürünümüzün garantisi olan üreticilerimizin her zaman yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Bütün üreticilerimize teknoloji, yeniden yapılanma, üretim kabiliyetini ve kapasitesini artırma, kaliteli ve verimli üretim yapmakla alakalı düşüncesi olan, fikri olan, başta genç kardeşlerimiz ve kadın girişimcilerimiz olmak üzere bakanlığımızın bütün teşviklerinin ve desteklerinin hizmetlerinde olduğunu ifade etmek istiyorum.
0: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Falancıoğlu ise Çarşı Melikgazi'nin amacının yerel ve el emeği ürünleri desteklemek olduğunu ifade ederek şunları söyledi.
2: Sevgili her misafir inşallah burada yerel ürünleri görme imkanı olacak. Dolayısıyla biz burada yereli desteklemek, el ürünlerini desteklemek üzere de inşallah Melikgazi Belediyesi olarak dükkan açıyoruz. Buradaki başta kaymaktan işte yağ kadar bütün ürünlerde inşallah üreticinin alıp biz malzemesini diğer işlemlerini yapıp satacağız. Dolayısıyla ben burada Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum.
0: Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan bazalt taş kaplama projesi hakkında konuşan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, bir çalışmaya dönüşmesi ümidiyle emeği geçen yetkililere ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bahçe duvarının devrilmesi sonucu sağlamlaştırılmasında çalışan işçi hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından şehir içi toplu ulaşımda bazı otobüs hatlarında güzergah ve sefer saatlerinin güncellendiği açıklandı. Toplu ulaşımda yapılan değişiklikler bugün itibariyle geçerli olacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatlapta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. El

0: Çobanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Mola AVM'de sizleri bekliyor. Kums Mola gelmek için bahaneniz çok.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mola AVM'de. Profilo Kums Mola AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mola AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt vererek hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını, aksine hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. Gümrükler muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Orman Genel Müdürlüğü'nce küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için karbon yutak ormanları kurulacak. Buna göre çeltik tarlaları il ve ilçe merkezlerine imar sınırından itibaren 500 metre, köy ve mahallelerde ise 50 metre uzaklıkta bulunabilecek. Uzaklıklar köy ve mahallelerde en kenar evin dış çevresiyle çeltik ekilen yerlerin en yakın noktasının arası ölçülerek belirlenecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bazı lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Buna göre 10 yıllık lisanssız üretim süresi dolan ve tüketim tesisiyle farklı ölçüm noktasında bulunan lisanssız elektrik üretim tesislerinde bu yıl için üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin tamamı satışa konu edilebilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu temel yeterlilik testiyle başladı ve sona erdi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
0: Yayın tekrarı.
4: Cesur adımlar atan, yenilikçi fikirlerle dünyayı değiştiren kadınların hikayeleri bu programda. Hayallerini gerçeğe dönüştüren girişimci kadınlar, başarıya giden yolda karşılaştıkları zorlukları, elde ettikleri başarıları sizlerle paylaşıyor. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in hazırlayıp sunduğu İşte Kadın başlıyor.

0: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu haftada karşınızdayız. Bizleri Kayser Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz. Şimdi yazın geldiği bu zamanlarda çok ihtiyacımız olan, yaz öncesi, tatil öncesi, tatil sonrası kendimizi emanet etmemiz gereken bazı alanlar var. Cildimizdi, saçımızdı, kulunç ağrılarımızdı, migrenimizdi, bel fıtığımızdı, neler neler konuşacağız bugün. Çok keyifli bir bölüm bizi bekliyor. Sevgili Zümrüt adı güzel bizlerle. Kendisi mesleki eğitim uzmanı.
1: Evet.
0: Evet, böyle gizemli bir ünvan koymuşsun. Çünkü altını bir doldurmamız lazım. Mesleki eğitim uzmanı ama acaba ne diye. Aynen. Öncelikle bir hoş geldin diyeyim sana. Hoş geldin, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şöyle bahsedeyim. Her şeyden önce güzellik uzmanı deyince aklımıza direkt mesleki eğitim uzmanı deyince tabii ki güzellik uzmanı, kuaför, erkek berberliği birçok alanı kapsıyor. Hı hı. Bizim bu noktada her şeyden önce iyi bir anne, iyi bir eş, aynı zamanda evrensel bir kadınım. Yani birçok bilgiye, birçok donanıma sahibim. Hı hı. Ve bunları paylaşmayı çok seviyorum. Yani bilgi paylaştıkça gelişir, insanlara faydası o zaman tabii ki daha çok fazla dokunur. Aşağı yukarı 18 yıllık sektördeyim. Hı hı. Sektörde birçok alanda eksiğimizin olduğunu gözlemledim. Bundan dolayı eğitime daha çok önem vermeye, insanları bilgiyle donatmaya daha fazla önem verdim. Aşırı tutku ve özlem içeriyor. Mesela mesleğini gerçekten severek yapan insanların kat ettiği yollar çok fazla. Bunu severek yapan insanları gözlemlediğimde gerçekten çok iyi yerlerde olduklarını da görüyoruz. Onun haricinde en güzel şey sanatımızı konuşturmak. Yani ben ellerimizin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Hani tüm herkesin gerçekten mesleğini, sanatını konuşmasını istiyorum. Güzel yerlerde olmalarını her zaman talep ediyorum, öngörüyorum.
0: Harika,
1: çok güzel. Ve bu konuda da birçok alanda yetiştirdiğim uzmanlarımın geri dönüşü, onların o hayallerini gerçekleştiriyor olmak aşırı derecede keyif veriyor.
0: Aslında tüm program boyunca konuşacaklarımızın çok genel tatlı bir özetini yapmış oldum.
1: Evet.
0: Şimdi neden bu mesleği tercih ettin demek istiyorum seni yakından tanımadan önce. Hani diyorsun ya, ellerini insanlar çok iyi kullanmalı, yatkınlığı olan insanlar vesaire diye söyledin. Neden bu mesleği tercih ettin?
1: Aslında
0: seni ne itti?
1: Şöyle, güzellik sektöründe sadece eğitim değil, insanların birçok başarılı hikayeleri var. Ben 2018 yılında kendi alanımda, kendi iş yerimi açtığım dönemlerde COSGAP'ten kadın girişimcilik unvanı ile açtım. Hani evet, aslında programımıza da çok yakın oldu.
0: Bir proje üretmen gerekiyor.
1: Proje,
0: geçecek,
1: evet,
0: onaylanacak.
1: Ve aynen, ilk aldığımız onay, yine buradan Reyhan hocama da sevgilerimi gönderiyorum. Kendisi de şu an izliyordur. Projemiz ilk sunumda gerçekleşti ve ben 2 yıl boyunca devlet desteğiyle ilk dükkanımı açtım. Yani insanlar hayallerinin peşinden koşmaktan vazgeçmemeli. Birçok insan bazı şeyleri hayal ediyor ama gerçekleştiremiyor. Çünkü çevre baskısı çok fazla. Bizim Türk milleti olarak da baskı olayı çok detaylı oluyor.
0: Yazımsızlık durumumuz var zaten. Özellikle bir kadının iş hayatına atılmasıyla alakalı kanayan yaralarımızdan bir tanesi herhalde. 3 yıldır tüm konuklarımızla konuştuğumuz, değil mi, ortak durumlar bunlar.
1: Evet.
0: Özellikle mesleğe adım atmak istediklerinde maddi problemler zaten ciddi bir sıkıntıyken, bir de çevreden aman ne yapacaksın, evde çocuğunu büyüt, yemeğini yap,
1: kesinlikle,
0: vesaire gibi şeylerle motive etmek yerine demotive etmeyi tercih ediyor insanlar.
1: İşte bu noktada ben hep şuna diyorum. İnanıyorsan gerçekten doğru bir eğitim, doğru bir donanım seni istediğin seviyeye getirebiliyor. Ama bu şu demek değil. Ben bunu aldım, tamam, ama çok kısa bir şekilde keseyim, bitsin, yeterli değil. Mesela sürekli teknoloji, sürekli bir şeyler çıkıyor. Her çıkan yeniliği takip etmek durumundayız.
0: Şimdi bir doktorun bile sürekli eğitimlerle kendi bilgilerini güncellemesi gereken bir ortam da kesinlikle güzellik ki acayip noktalara geldi yani. Ameliyatsız bir sürü işlemler, yüz germeden falan bahsettin. Gerçekten çok çok heyecanlandım ki dün bir program yapmış kadar konuşmuşuz. Bir saate yakın falan konuşmuşuz.
1: Evet.
0: Çok keyifli. Hanımlar kadar beyler de çok ilgi gösteriyor artık bunlara.
1: Kesinlikle.
0: Ki iş yerinizde eşinle birlikte çalışıyorsun. Şu anda da yalnız bırakmadı.
1: Evet,
0: kendisi
1: evet.
0: Stüdyomuzda. Destek miydi ilk başlarda? Eşin duymadan
1: Bey,
0: söyle.
1: Evet. Görkem Bey her zaman tam destekti. Yine beraber birçok şeyin üzerinden geldik. Erkek olması bizim için çok büyük bir avantaj. Her yerde herkes bu elemanı bulamayabiliyor. Ama biz beraber yaptığımız için Görkem Bey'in yapmış olduğu hizmetler de mesela bizim her zaman artı. Mesela dışarıdan gelen insanların ulaşıp yapamadığı birçok şeyi biz onunla beraber başardık. Yine kendisine de çok teşekkür ediyorum desteğinden ötürü. Her zaman hep birlikte daha iyiye, daha donanımlı bir şekilde ilerlemeyi hedefliyoruz. Birlikte büyüyoruz.
0: Vallahi harika. Çalışan bir kadına eşinin destek oluyor aynen. olması harika bir şey ama hem evde hem iş yerinde hakikaten iyi oluyor mu? Şey var ya yine Şevket'in örneği var. Evde eşin, iş yerinde orada eşin, ben... yatıyorsun yine eşin falan şeklinde. O dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?
1: Orada şöyle yapıyoruz. Hepimiz, onun da kendisi, benim de kendimize ayırdığımız zamanlarımız var. O zaman dilimine girmiyoruz yani.
0: Saygı duydunuz. Tabii. Özel alanlarınız
1: kesinlikle.
0: Var.
1: Kesinlikle. Mesela kendisinin ilgi alanları farklı olduğunda ben mesela neden bu demiyorum. Çünkü boğmamak adına. Hani onu da biraz kendi haline bırakmak gerekiyor.
0: Aslında,
1: aynen öyle. Aslında o kişilerin, partnerlerin kendi aralarında, eşlerin kendi aralarında birbirlerine olan saygısıyla yol alabilecekleri bir durum oluşuyor. Biz de çok şükür bunu aştık. Gayet de güzel gidiyoruz.
0: Harika.
1: Tüm arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum evlensinler.
0: Var ya kimse bizden daha mutlu olamaz. Herkes evlenmeli şeklinde. Gerçekten çok çok güzel. Ya şimdi senin eğitim alanında daha fazla uzmanlaşıyor olman. Şimdi çok özel cihazların var.
1: Evet.
0: İş yerinde. Ki Türkiye'de 3 cihazlar ve 3'ü de bende dedin.
1: Aynen evet.
0: Allah
1: evet.
0: Allah dedim ben
1: evet.
0: de. Çok güzel. Cihazlarla mı başlayalım, eğitimlerle mi başlayalım?
1: Hangisi fark etmez.
0: Eğitimlerle başlayalım o
1: aynen,
0: zaman.
1: Aynen eğitim.
0: Bu eğitim alanına kayma durumu sana nasıl oluştu? Ne gördün de bu sektör içerisinde? Ben böyle bir akademi kurup eğitim vermem gerekiyor dedim.
1: Evet burada... Şimdi talep oldukça bizler de bazen şimdi gözlemlemeyi çok seviyorum ben. Bazı yerlerde birçok eksiğin olduğunu
0: başarının
1: fark ettik.
0: Aslında biliyor musun? Bulunduğun mesleğin içerisinde gözlem yeteneğinin olması.
1: Kesinlikle.
0: Müşterinin istekleri, sektörde çalışan kişilerin sıkıntıları, bunları dinleyip bunlara çözüm üretip sonrasında güzel bir şeye dönüştürmek çok akıl işi bir şey.
1: Aynen. Orada biz şunu gördük. Mesela birçok yerde insanlar belli yerlerde eğitim almak istedi ama çok açık vardı. Üstün körü. Güzel, tam detaylı öğrenim yok. Bizde birebir olduğu için kişiyle birebir ilgileniyorsun. Hemen eğitimini alıyor. Akabinde yine kendisini geliştireceği şekilde belgelendirmelerini yapıyoruz. Hem güzellik alanında, hem kuaför alanında, hem erkek berberliği alanında büyük bir açık vardı. Biz bunun altını tamamen eğitim ve donanımlarıyla kişinin kendini geliştirmesini aladığımız için çıkan insanlar, bizden mezun olan insanlar gerçekten o özgüvenle gidiyor.
0: Şey peki bu işlemleri yapmak mı? Yani birebir eğitimini verdiğin işlemleri yapmak mı? Eğitim verme kısmı mı daha sana iyi geldi?
1: Aslında öğretmek. Yani insanlara bir şeyler aşılamak. Onlarda kendimi görüyorum. Mesela benim yaptığım işi onlara birebir naklettiğim zaman kendileri de bu işi yaptığında onu sevgiyle, tutkuyla birebir yani hatta hiç unutmuyorum bir öğrencimin işi. Demiş hocan ne öğretiyor kitabına bir bakayım.
0: Hı hı.
1: Bakmış kitabı demiş ki ya sen demiş kimya dersi mi alıyorsun?
0: O kadar detaylı.
1: O kadar detaylı yazdırıyoruz. Alacağı ürünün malzemesine kadar ben detay veriyorum. Bunları da karşı tarafta görmek çok mutlu ediyor beni.
0: Bence olması gereken bu biliyor musun? Eğitim verip onu hani yeni doğmuş bir kuş gibi piyasaya atmaktansa değil mi? Hangi ürünlerden alacağın çok kıymetli.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi sen şu ürünle o eğitimi verdiğinde B ürünüyle bu işlemi yaptığında aynı
1: aynen.
0: sonucu alamayacak ve diyecek ki nasıl eğitim verdin zümrütçüm diyecek. Arkandan
1: kesinlikle.
0: Güzel sözler söyleyecek.
1: Kesinlikle.
0: Ama senin işaretleri ürünleri de işaret ediyor olman bence çok kıymetli bir şey. Ben detaycı insanların kesinlikle eğitim vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onun fırını, atıyorum kendi pastacılık alanında söylüyorum. Ben de eğitmenlik yaptığım dönemlerde mesela kendisinin fırınında yapmak istemiştim mesela. Hı hı. Ya da bak bu ürünleri kullanıyorum, şu toptancıdan alıyorum, şunu yapıyorum şeklinde. Evet. Çünkü benim verdiğim eğitimle gittiğinde kendi alanında aynı ürünü aynı şekilde çıkarabilmeli. Çıkaramıyorsa kesinlikle. Bu yine eğitmenin eksikliğiyle alakalı bir durumdur diye düşünüyorum ben. Ve her durumda eğitim sonrası o insanlara destek oluyor olman lazım. Yapıyor musun bunu?
1: Aynen, onu çok yapıyoruz, haddinden fazla. Ve benim telefonum 7/24 her zaman açıktır. Hiçbir zaman kısıtlama yapmıyorum. Çünkü gerçekten hani biz bunun fırınından geldiğimiz için, pişip geldiğimiz için.
0: Bir alaylı tarafın da var eğitimin yanı sıra.
1: Aynen,
0: değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Kaç senelik bir geçmişten bahsediyoruz?
1: Ben aşağı yukarı 18 bitirmek üzereyiz.
0: Kaç yaşındasın?
1: Yaşı da söylemesem şimdi.
0: Ay söyle canım. Kim söylesen, var ya onun gibi aynen. Bir şey. Çok güzel. 18 senedir sektörün içerisindesin.
1: Aynen.
0: Sonrasında eğitimlerini aldın, tamamladın ki güzellik alanı da, hani benim takipçilerim bilir, çok severim bu cümleyi, çok mıcırıklı bir sektör ne yazık ki.
1: Evet.
0: Bunun da eğitimleri kaç kalemdir? Al bitecek bir şey değil. Yeni ürünler, yeni cihazlar, yeni uygulamalar,
1: kesinlikle.
0: Yeni teknikler. Nasıl buna ayak uydurulur ki?
1: Şöyle, önce kişi güzellik uzmanı mı olmak istiyor? Yahut kuaförlükte mi ilerlemek istiyor da erkek berberliğinde mi? Güzellik uzmanı eğer olmak istiyorsa zaten bunun altında protez tırnak, kalıcı makyaj, ipek kirpik, normal profesyonel makyaj, birçok dal var. Bunların hepsini tamamen aldığı zaman bölgesel zayıflama, bölgesel sıkılaşma, birçok detay var. Tabii ki herkes her şeyi öğrenir ama herkesin ilgi alanı çok farklıdır.
0: Ha, bir alanda uzmanlaşma gibi bir şey oluyor. Doktorluk gibi bakabilir miyiz olayı aslında? Hani bir temel eğitim alıyorsun, sonrasında kimi kadın doğum seçiyor, kimi çocuk doktorluğu seçiyor,
1: aynen.
0: Genel cerrahi seçiyor,
1: evet.
0: gibi.
1: Evet,
0: onun
1: evet.
0: gibi bazı alanları seçip orada uzmanlaşmayı tercih ediyor insanlar.
1: Kesinlikle öyle. Yani
0: en popüler kriterler hangileri?
1: Burada protez tırnak, ipek kirpik, kalıcı makyaj.
0: Hı.
1: Şu an çok güzel, çok revanşta. Eğitimler de çok güzel geçiyor, gidiyor. Arkadaşlarımızın tercih ettiği alanlara göre yönlendirmesini biz zaten özellikle istediği hangisi ise ona daha yoğun zaman ayırıyoruz.
0: Peki hangisinde, şimdi birazcık duygusal konulardan konuşalım. Şu alana yönelirsem burada daha hızlı bir tüketim durumu var. Şu an bu alan daha popüler diyebileceğin, atıyorum protez tırnak bir hopladı gitti. Herkes protez tırnaklar yapıyor. Hı. Takması bir ücret, çıkarması bir ücret vesaire. Hı. Hangisi daha popüler şu an? Hangisinde daha iyi kazanç var diyecek olursak? Tabii ki çevresel faktörlere göre değişir de.
1: Kesinlikle öyle. Gözlemlediğim kadarıyla tabii ki kalıcı makyaj. Mesela kalıcı makyajda çok fazla detaylar var. Kalıcı makyajda kalıcı eyeliner yapıyorsun, microblading yapıyorsun, pudralama yapıyorsun, dudak renklendirme yapıyorsun. Bunlar da kendi arasında mesela çok güzel detayları var. Hı hı. Sonrasında benim gözümde protez tırnak, daha sonra ipek kirpik geliyor. Ama şurada ayrı bir detaya dikkat çekmek istiyorum. Evet, herkes güzellik uzmanı olabiliyor. Ama altta bir zeminin de olması gerekiyor. Yani bir kuaförlük durumunun da olmasını insanlar arıyor. Yani nasıl bahsedeyim? Şimdi gidiyorsun, evet güzellik işlemlerini yaptırıyorsun ama orada bir saç boyama işin de olsun. İşte bir fönümü de çektireyim, bir kaşımı da aldırayım olayını da eklediğin zaman.
0: Sen paket program bir
1: evet,
0: işten bahsediyorsun.
1: Evet,
0: hepsini
1: evet.
0: yapsın. O kişi evet, o kadar
1: evet.
0: nitelikli
1: mesela,
0: olsun istiyorsun.
1: Yapacağı işlerde de tam donanımlı olursa en azından giren bir insan, yani bizler gibi çalışan bir insanlar, ben bir yere gittiğim zaman şunu gözlemlerim. Derim ki hani bir fönümü çektireyim, evet kaşımı da aldırabileyim ama aynı zamanda cilt bakımını da aynı yerde yaptırabileyim. Bu çok güzel bir nitelik oluyor. Hani kişi kendini böyle yetiştirirse birçok dalda daha başarılı oluyorlar.
0: Aslında hani, ne oluyor? Viral olan işlemler var ya, dudak renklendirme çok viral oldu.
1: Evet.
0: Sen zaten eğitimini aldın. Hali hazırda var. Yeni sistemlerle ya da işlemlerle iğneyle yapılanı var değil mi?
1: Tabii.
0: Bu dudak enjeksiyon yöntemiyle de yapılıyor herhalde. Bir de bu basınçlı cihazlar falan da var.
1: Aynen. Yalnız biz burada şuna çok dikkat ediyoruz. İlgi alanımız...
0: Kolay bir şekilde adapte olunabilir yani.
1: Evet, evet, olunabiliyor. Burada yetki alanının dışına çıkmamak da çok önemli. Ben burada özellikle öğrencilerime de ilk söylediğim şey, yetkimiz neyse onunla hareket
0: yetkimiz
1: edelim.
0: Yetkimiz ne sizin? Ortalık neden karıştı? Mesela, bana bir anlatsana ufaktan.
1: Burada... Şimdi bazı durumlarda yasak olan durumlar var. Mesela işte bir botokslu, bir dolguydu gibi gibi. Bunlar doktorun yapması gereken ve bundan dolayı birçok muzdarip olmuş insanlar var. Hı hı. O yüzden yetkimiz dışına çıkmadığımız zaman herkes bilginin kendi alanına saygı duyduğunda daha güzel ilerliyorsun. Dışarıdan bakıldığında evet kalıcı makyaj bizde herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Ama iğneli enjeksiyon işlerine girdiğin zaman tabii ki bir doktorun olması lazım. Bir doktor uzmanına danışman gerekiyor. Hı hı. Ve bir doktorun bünyesinde olman gerekiyor. Bu sınırı koruduğumuz zaman herkes çok güzel şekilde ilerleyebiliyor. Hani bu merdiven altı dediğimiz olaylar var. Bunlara girilmediğinde daha iyi, daha güzel bir şekilde yol alabilirler.
0: Doğru söylüyorsun. O botoksu alıp işte 3 kişiye yapayım, eline o enjeksiyonu alan herkes bırt oraya bırt buraya vesaire o işlemleri yaptığı zaman ister istemez sıkıntılar çıkıyor. Sizlerin bu denetlemesinin sıklaşması, ismi lazım değillerin bir evet, güzellik merkezi adı altında yapılan şeylerden sonra galiba sizin işler birazcık sıkıntıya girdi diye tahmin ediyorum. Ya da ak koyun kara koyun ortaya çıktı olarak da mı değerlendirebiliriz
1: kesinlikle
0: meseleyi?
1: Evet evet. Daha doğrusu aynen. Ak
0: güzellik
1: koyun,
0: salonu
1: koyun
0: mu diyeceğiz?
1: Güzellik
0: şu an
1: salonu.
0: Senin vermiş tabii, olduğun tabii eğitimlerin bütününü alıp
1: tabii.
0: Bir işletme açacak olan kişi güzellik salonu mu açıyor?
1: Kesinlikle.
0: Güzellik
1: aynen
0: merkezi kelimesi yok.
1: Merkezi aynen kullanamıyorsun.
0: Güzellik salonu tabii olarak tabii bu eğitim alanlar yazıyor. Bana mesajlar geldi mesela. Atıyorum 30 küsür yaşındayım. Şimdiye kadar hiç bu güzellik alanında bir eğitim bir şey almadım. Ben bu eğitimleri alarak bir güzellik salonu açabilir miyim diye bir soru vardı. Herkes yapabilir mi bu işi?
1: Yani herkes yapabilir, şöyle yapabilir. Gerçekten
0: 30 küsur yaşlar geç bir yaş mı sence?
1: Aslında değil. Benim tanıdığım 42 yaşında annesi kızı için dükkan açma uğruna birçok şeylere katlanıp yer açtı mesela. Yani bunlara bu tür şeylere şahit oluruz. Hiçbir şey geç değil. Yeter ki insanın içindeki o tutkuyu ortaya çıkarsın. Gerçekten istemek de önemli. Evet bir yerde çok güzel para kazancı var deniliyor ama gerçekten bu yolda ilerleyebilecek mi? Bu da çok önemli.
0: Bundan önceki bir önemli adım da bence o tutku vesaire o istek içerisinde olacak ama biz eğitim alacağımız akademiyi hangi kriterlere göre seçeceğiz? Yani ben bir akademiden eğitim alacaksam eğitmende ve o akademinin konu içeriğinde neyi aramalıyım? Olmazsa olmazı ne? Şimdi burada Kayseri'de sen varsın. Senden yetkin bir isim olarak insanlar gelip rahatça eğitimlerini alabilirler.
1: Evet.
0: Tüm belgelerin tam olduğu için. Ama genel anlamda söyleyecek olursak bu eğitimi almadan önce arayacağımız kriterler neler olmalı?
1: Yani burada özellikle şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Gerçekten verdiği eğitimin donanımı nasıl? Hı hı. Hani bu eğitimi ne kadar bir sürede zaman içerisinde veriyor?
0: İdeal süre nedir?
1: En az 6 ay ya da en fazla 8 ay diyoruz. Hı hı. Ama tabii ki bilen kişiler varsa ayrı bir olayda tutuyorsun. Ama en az 8 ayı devirmek gerekiyor bir tam bir donanımlı sahip olabilmek için.
0: O zaman bu konuşmandan şunu anlıyorum. Sıfırdan öğrenmek isteyenler 6 ila 8 aylık bir
1: kesinlikle
0: eğitimle belli bir seviyeye gelip işlem alır noktaya gelebiliyorlar
1: evet
0: aşağı yukarı.
1: Evet, evet.
0: Ama alaylıysam ve bu belgelere sahip değilsem ki bu bilgileri zaten bünyemde taşıyor ve yapabiliyorsam bana da ayrı bir kırılımla sen bu yetkinlik belgesini verebiliyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Ne kadar bir süreden bahsediyoruz?
1: O da aşağı yukarı 2 hafta. Yani bir hafta kritik adım çalışmamız olur. Bir hafta sonra sınavını
0: kritik
1: açar.
0: Kritik adım çalışması. Aha, havalı aynen resimleri var aynen eğitimlerin.
1: Kritik adım çalışmasını yaparız. Sonrasında belgelendirmesi, sınavını gerçekleştiririz. Bilen insanın işi daha kolay oluyor tabii. Ama bilmeyene de çok güzel bir şekilde, donanımlı bir şekilde verebileceği eğitimleri neler sunuyor? Bunlara çok iyi araştırmaları gerekiyor. Biz sertifika vermiyoruz. Yani resmi, uluslararası geçerli, E-Devlet onaylı iş yeri açabilecek, mesul müdür olarak çalışabilecek bir belge veriyoruz.
0: Sertifikayı zaten her yerde peynir ekmek gibi dağıtıyorlar. Yani parasını vermen yeterli. Benim bir arkadaşım vardı hatta. Ya arkadaş dediğim sosyal medyadan gördüğüm kişi. Ayda bir mesela profilinde akışında ismi değişiyordu. Yoga uzmanı, bilmem ne uzmanı, alakasız yerlerde yetkinliğiyle alakalı profilindeki içeriği değişiyordu. Yani peynir ekmek gibi, cebinde paran varsa sertifika alabiliyorsun. Ama sertifikanın geçerliliği iş yeri açma ve yetkinlik anlamında ya da eğitim içeriğinin doyuruculuğu anlamında çok yeterli olmalı. Bu anlamda da akademi kelimesi bence çok ağırlığı olan bir kelime ve altını doldurulacak eğitim ve finalinde alacağın belgeyle iş yeri açabiliyor musun? Sonrasında kalfalık, ustalık, çıraklık, bu 6-8 aylık eğitim içerisinde süreç nasıl işliyor? Bu soru da sorulmuş. Eğitim içerisinde direkt ben yetkinlik belgesini mi alıyorum yoksa çıraklıkla mı başlayacağım? Kalfalık mı olacak? Ne olacak? Azıcık süreçten bahsedelim mi?
1: Aynen. Orada şöyle bahsedeyim. Direkt biz aslında okul olayını ortadan kaldırıyoruz. Normalde meslek okullarına gitmeleri gerekiyor. Belli bir dirsek çürütmeleri gerekiyor. Ama orada biz...
0: Meslek okullarında süre 4-5 yıldan falan 4-5 bahsediyoruz.
1: Aynen 4-5 yılı rahat buluyor. Biz burada kısa yoldan eğitimlerini verip direkt mesleki yeterlilik, ustalığa denklik belgesini veriyoruz. Hmm. Ustalığa denklik belgesi bizden almış olduğu...
0: Belgelerde ne kadar zor ulaşılabilir belgeler?
1: Ve o kadar çok zor ki gerçekten çok detaylı bir şekilde öğrenmeleri gerekiyor. Çok önem vermeleri lazım. O kamera karşısında ne yapacağını, sınav esnasında neler yapacağını mesela çok karıştırmamaları gerekiyor.
0: Bu yüzden, bunun için nasıl bir teknikle ilerliyorsun? Sıfırcı bir hoca mısın, merak ediyorum.
1: Ben biraz öyleyim. Aynen, biraz öyleyim. Eğitim tamamladıktan sonra her şey resmiyete uygun olsun. Çünkü mezun olup gittiğinde şunu demeli. Evet, ben buradan bir eğitim aldım ama gerçekten donanımlıyım. Eksik olan noktalarını zaten kendisi sonraki eğitimlerde tamamlayacağını dile getiriyor.
0: Çok güzel. Peki bunu bu görüyor. Eğitim verip mezun ettiğin öğrencilere sonrasında yeni sistemlerde, tekniklerde yeni bir işlem çıktı. Onlara bilgilendirme verip arkadaşlar böyle böyle bir eğitimimiz açıldı. Bununla alakalı yeni eğitimler var diye devamlılık içeren bir eğitim sürecinin içerisinde misin aynı zamanda?
1: Genelde paylaşımlarımızı yapıyoruz. Aynen. Takip eden, görüştüğüm öğrencilerimle de olabilen her türlü yenilikleri bahsediyoruz. Yine her şekilde geldikleri zaman zaten o akademi bünyesinde olduğu için o eğitimi de direkt alabiliyor.
0: Harika, çok güzel. Duyurularımı yapmaya devam ediyorum diyorsun. Peki bu eğitimleri almak isteyenler sana hangi kanalla ulaşacaklar? Instagram sayfanı paylaşırsan.
1: Aynen. Salon Zümrüt Doruk Güzellik, Salon Zümrüt Doruk Akademi, iki sayfamız var. Her iki sayfadan da direkt DM'den, zaten iletişim numaralarımız da var. Dönüşlerimiz direkt oluyor.
0: Aynen. Konu bilgileri falan
1: konu
0: da var. İsterlerse gelebilirler.
1: Var. Evet evet, aynen, direkt.
0: Instagram'dan da yazabilirler. Harika, çok güzel. Şimdi sen dün hangi alanlarda eğitim veriyorsun vesaire diye sorduğumda erkek berberliği diye bir şey söyledin. Şöyle bir kırılımları böyle sayacak olursak aşağı yukarı şöyle bir gözden geçirelim mi? Güzellik uzmanlığı dedin, kadın kuaförlüğü, erkek berberliği.
1: Evet evet.
0: Erkek berberliği ne alaka?
1: Aslında
0: erkek... Bana mı garip geliyor Merveciğim, ne diyorsun? Ne alaka değil mi?
1: Erkek berberliği aslında
0: bayağı ustura falan kullanıyor musun? Ne yapıyorsun? Sadece saç tıraşından mı bahsediyoruz?
1: Saç tıraşı yine aynı şekilde usturaya çok fazla tabii ki yaptırdığımız hocalarımız var. Bizler de onlardan eğitimini alıyoruz ama
0: erkek omuz atıyordur herhalde böyle durumlarda,
1: aynen,
0: değil mi?
1: O durumda Görkem hocam sağ olsun destekçi. Erkek berberliğinde de bilen insan, bilmeyen insan sınıfını ayırıyorsun.
0: Evet.
1: Yine aynı şekilde saç kesiminden normal tıraşına varana kadar tüm detaylarıyla öğretebiliyoruz. Onlarda da süre eğer sıfırdan başlıyorsa 3 ay kadar bir zaman ayırmalarını istiyoruz. Hı hı. Burada en önemli detaylardan bir tanesi de kendi malzemeleriyle mesela direkt ellerine verip işi kendilerinin yapmasını sağlıyoruz. Yani çünkü bakarak, evet, gözlemleyerek yapan var ama eline alıp yapmak çok farklı.
2: Pratik yapılması gerekiyor.
1: Evet. Bu şekilde olduğu zaman tam kişiye verdiğinde, kendi işini kendi yapmaya başladığı zaman tabii ki pratiğini gösteriyorsun ama sonrası onda olduğunda daha rahat bir şekilde hareket ettiğini ve çok rahat bir şekilde verileni aldığını gördük.
2: Aslında bu özel akademilerin de artısı şu galiba, birebir eğitim verdiğin için böyle, nasıl diyeyim, bir VIP eğitim alıyormuşum gibi bir durum var. Yani evet. Ve ben öyle bir eğitime gittiğimde danışanımın hata yapmasından korkmamasını söylerim mesela. Evet. Ne kadar çok hata yaparsa o hatayı nasıl telafi edeceğine dair senden daha çok bilgi alabilir.
1: Evet, evet.
2: Bu birebir eğitim fikri çok çok cazip ve güzel.
1: Aynen.
2: Özellikle alaylı olup belgeye sahip olmayacak olan olmayan insanların da bu belgeye sahip olması için kısa süre içerisinde bir eğitimle
1: tabii
2: belgeye
1: ki
2: sahip olmaları çok çok güzel bir şey.
1: Evet, evet, kesinlikle öyle. Belgesi olmayıp birçok işi yapan birçok yerler var. Ama dönüp dolaşıp geldiklerinde kısa sürede bildiği iş olduğu için sadece kritik adımları geçip direkt belgesini alabiliyor. Ondan yana sıkıntı yok.
2: Harika, çok güzel. En çok bana yazılan şey mesela, ben şimdi gittim, o 8 aylık eğitimini aldım.
1: Evet.
2: O eğitimi aldıktan sonra benim kazanacağım nitelikler neler? O 8 aylık süreçte öğrendiğim bilgilerin yanı sıra. Yani belgesel anlamda diyorum. İş yeri açabiliyor muyum? Benim unvanım ne oluyor?
1: Şimdi şöyle, direkt verdiğimiz belgede güzellik uzmanı olarak belgesini alır. Yine aynı şekilde iş yerini açabilir. Onun haricinde direkt ustalık okullarına, çıraklık okullarına gidip başvurusunu yapıp ustalık sınavlarına girer. Bir hafta ya da iki hafta zaman dilimi içerisinde de usta öğreticilik belgesini alır ve tamamen belgesi süresiz halde ömür boyu kullanım olur.
2: Bu çok güzel bir meslek
1: kesinlikle
2: fırsatı değil mi?
1: Ve insanların bunu bu şekilde belgelendirdikten sonra kendi yerinde açtığında o tutkuyu görmen o kadar mutlu ediyor ki seni.
2: Ya bir de eğitim verdiğim bir kişinin kendi ayakları üstünde bir işletme açıyor olması, belki onun da bir süre sonra o uzmanlığa sahip olup güzel başarılarını duymak gerçekten seni de çok motive ediyordur.
1: Kesinlikle.
2: Bu yüzden eğitim tarafını daha çok seviyormuşsun gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle öyle. Her yeni öğrencide hep aynı heyecan. O heyecan hiç bitmiyor. Ve onların o hayallerine dokunabilmek, bu çok güzel bir şey. Yani ben her zaman bunu tasarlıyordum. Her zaman hayallerimin içerisindeydim ama hayal kurmaktan insanlarımız artık o kadar korkmaya başladı ki. Aslında kimse hayalinden vazgeçmemeli. Özellikle hanımlar, evet, evde çocuk var. Tabii ki birçok sorumluluk üzerimizde. Ama kadın isterse gerçekten yapamayacağı hiçbir şey yok.
2: Yani tebrik
1: hani
2: ediyorum.
1: Çok güzel bir şekilde kendini eğitimlerine verip güzel bir donanıma sahip olduğunda çocuğuna da bakar, evinin yemeğini de yapar.
2: Her şeyden önce mutlu bir kadın olarak evin içerisinde dolaşır.
1: Kesinlikle,
2: ki aklı
1: aynen
2: başında her aile bireyi bence bir kadını desteklemeli, mutlu etmeli ki mutlu olsun.
1: Kesinlikle
2: yani.
1: Kesinlikle öyle.
2: Bu konudan çok uzaklaşmadan bir merak edilen soruyu da istiyorum. Bir rakam telaffuz etmeni beklemiyorum tabii ki burada. Bu eğitimler ulaşılabilir rakamlarda mı?
1: Yani tabii ki. Biz kişinin, özellikle ben eğitim konusunda gelip geldiklerinde ön görüşmede her zaman ne kadar biliyoruz? Neyi ne kadar yapabiliyoruz? Sıfırdan mı öğreneceğiz? Temel seviyeyi mi istiyoruz yoksa VIP bir eğitim mi istiyoruz? Evet, işi biliyorum ama ben bu işin nirvanasını öğrenmek istiyorum. Bir de bu durumlar var. Ulaşılır bir nitelikteler. Yani çok da yüksek fiyatlar tutmuyoruz. Neden? Çünkü herkesin belli bütçesi var. Çok da aşağılara da düşmüyoruz. Her şeyin bir bedeli var.
2: Tabii ki özellikle o kalitesine göre sonuçta bir şeyler gerçekleşir ama bence bu eğitimlere insanların şöyle bakması lazım. Ya en ufak bir butik açacağın zaman bile cebinde kalavi bir paranın olması gerekiyor ki ürün alacaksın, rafını alacaksın, askısını alacaksın vesaire. Sen burada bir altın bilezik, yani 4-5 yılda eğitimi verilen bir sistemin hap program haline getirilmiş, evet, 7-8 evet aylık süreçte bu bilgileri böyle, nasıl diyeyim, dolu dolu alıyorsun. Belki bir haftada işlenecek bir konu var, sen bir saatte işliyorsun orada. O 4-5 yıl diğer türlü 8 aya nasıl düşecek? O hap bilgiler haline gelecek, nitelikli haline geleceksin ve o altın bilezikle birlikte bir meslek sahibi olacaksın. Bir işletme açacaksın. Bu eğitimlerde sizlere diklere edilen ücretleri duyunca "Aa, bu kadar olur mu?" falan diyebileceğiniz rakamlar olursa bence işin bu tarafını düşünün. Meslek öğreniyorsunuz her şeyden önce. Ki bu meslek sadece saç kesmek, fön çekmek artık böyle bir şey değil. Kırılımlar bildiğin şöyle bir ağaç, yani dallanmış, budaklanmış, her yerinden bir şey çıkıyor. Ki acayip cihazlardan bahsettin. Çok da heyecanlıyım oraya geçmek adına. Evet. En sevdiğin cihazın hangisi? Hepsi bebeklerin gibidir eminim de.
1: Kesinlikle öyle. Şu an göz bebeğimiz iki tane, hatta üç tane diyelim. Şu an ikisinin kurulumunu yaptık. Bölgesel sıkılaşma, bölgesel zayıflama, noksa dokunuş dediğimiz bir cihazımız var. Bunlarda da yine aynı şekilde biz diğer hizmetlerimizi veriyoruz. Hani zayıflamak isteyen, kendini şımartmak isteyen herkesi bekliyoruz. Kesinlikle deneyimlemeleri lazım. O rahatlığı bir yaşamaları lazım.
2: Zümrüt, bak aramızda konuşuyoruz. Şimdi birbirimize karşı dürüst olalım. Biz kadınlar öyle irdeleriz ederiz ama böyle zayıflaşma, sıkılaşma falan filan deyince bir kulak kabartıp denemek isteriz.
1: Evet, evet.
2: Hakikaten işe yarıyor mu ya?
1: Kesinlikle düzenli kullanıldığında seansın...
2: Yani yağlamayı yiyip gelmeyelim tabii ki, öyle de ya bir durum var ama.
1: Onu da yaşamayalım, evet evet. Orada şuna söylüyorum ben.
2: Olayı ne, o cihazın ne yapıyor da bizim aslında, sıkılaştırıyor, yağlarımı parçalıyor, ne yapıyor
1: aslında
2: yani?
1: Aslında vücuttaki bütün toksitleri atabiliyorsun. Yani sadece bir 25 dakikanı ayırman yeterli oluyor.
2: Terleme usulü olarak
1: aslında
2: mı?
1: Aslında bitki özleriyle, çok böyle saunadaki gibi pis bir terleme değil. Bitki özleriyle sana vücudundaki tüm zehirli toksitleri attırıyor. Ve sen cihaza girip çıktığın an çok farklı olduğunu hissediyorsun. Yani böyle gerçekten bulutların üzerindeymiş gibi hissediyorsun. Burada tabii ki dikkat edilmesi gereken şey şu. Her işlemden sonra biz en az 1,5 ya da 2 litre su içmelerini istiyoruz. Hı hı. Çünkü aşırı derecede su kaybı oluyor. Ve her gün alamıyoruz, spor mantığı. Gün aşırı gelmelerini tavsiye ediyoruz. Bir gün durup bir gün gelecek. Çünkü vücudu bir anda yormak da gerekmiyor. Dikkat ettiği zaman ve de diyetisyen destekli de eğer buna devam ederse çok güzel bir şekilde zayıfladığını görüyorsun, gözlemliyorsun.
2: Vaadi duydun mu Merveciğim? Bayağı bitkisel kürlerle, bir şeylerle zayıflamayı vaat ediyorsun.
1: Kesinlikle.
2: Yani şey var ya, bir ayda şu kadar santim. Bir ayda şöyle gözle görülür etki.
1: Aslında deneyim...
2: İddialısın değil mi ya? Cihazlarına çok güveniyorsun. Dün anlatırken ben böyle büyülenmiş gibi dinledim. Bir saat falan. Biz dün programı yaptık zaten.
1: Aslında yaptık.
2: Dünün,
1: evet, evet.
2: Bir özetini geçiyoruz size şimdi. Ben bunların hepsini dinledim ve gerçekten etkilendim. Evet, artık diyetisyenlerin de merkezlerinde bu türev cihazlar var vesaire ama senin söylediğin şey çok başka bir şey yani. Yani
1: evet, çok diye şu an piyasada olmamış durumu bizde olduğu için çok daha rahatız. Mesela şu an
2: Türkiye'de hiçbir yerde olmayan Türkiye'de bir cihazın var senin.
1: Türkiye'de yok, evet. Ondan dolayı da bir gün...
2: Farkı ne diğer cihazlardan? Bu bahsettiğim bitkisel durum mu?
1: Bitki özleri, evet aynen. Bitki özleriyle seni rahatlatıyor. Bitki özleriyle toksin atmanı sağlıyor. Tabii ki herkesin kullanacağı durumlar, farklı pozisyonlar olabiliyor. İstedikleri duruma göre de...
2: Noksa dokunuşu.
1: Aynen.
2: Dediğimiz cihaz.
1: Evet, evet.
2: Valla sihirli bir cihaz resmen. Ben Meridian'ı da çok merak ediyorum. Ve bu Moxa dediğin şey bence sadece tabii ki zayıflamak çok çok kıymetli. Özellikle biz kadınlar için gerçekten ekstra ekstra önem taşıyor. Lakin vücuttan bu toksinleri atmak, iyileşmek, sağlıklı bir dolaşıma sahip olmak, kesinlikle, iyi bir cilde sahip olmak, bunların ilk adımı değil mi?
1: Aynen. Aslında insanlar şunun farkında değil. Evet, hepimiz çalışan insanlarız. Belli yorgunluklarımız var. Her şeyi zaman ayırırız ama çalışan anneler, çalışan bayanlar, çalışan beyler her zaman kendini erteler. Neden? Çocuklar, işte belli hayat şartları. Bunların içerisinden sıyrılıp böyle bir 25 dakika kendine bir ödül ver ya arkadaşım. Yani kendine bir güzellik yap, kendini bir şımart.
2: Ay, doktorun yazdığı ilacı bile şuradan alıp yutmuyorum ben ya. Kendimize yani, evet, bir şeyler yapmamız
1: gerekiyor. Burada ben hep bunu diyorum. Ya bir gel, bir kendini bir rahatlat, bir relax. Yani böyle bir vücudunun o rahatladığını gör, bu akışı bir gör. Gerçekten insan dengeye geldiği zaman mutlu oluyor.
2: Sen çok da güzel yoga yaptırırsın biliyor musun?
1: Değil mi?
2: Ses tonunla.
1: Canım.
2: Gel gerçekten. Bir kendine zaman ayır. 25 dakika. Bak çok o ses değil. Tonunla. Düşünsene o cihazın içerisindeyken arkadan sen telkinler veriyorsun. Evet Merve Hanımcığım. Evet şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Cihazda bakın şimdi bunları şu kürleri verdim size. Kan dolaşımını hissediyor musunuz? Evet bakın rahatlamaya başladınız. Arkadan telkinler, altta güzel bir müzik. Yani aynen. Acayip bir şeye dönüşüyor. Şimdi kendimize ne kadar vakit ayırdığımızı şöyle anlatayım. 3 yıldır gelen konuklarımızdan, bize gelen davetlerden biz bir tanesine gitmeyi başardık. Merve ile birlikte bir cilt bakımı yaptırdık. Ya. Ona da geç kaldık zaten. 45 dakikalık işlemi yarım saat yaptırdık. Şaka.

0: çözüm bulabileceğini iddia ediyorsun.
1: Evet.
0: Çok da güveniyorsun. Yaparım çünkü, diyorsun yani.
1: Kesinlikle. Deneyimleyip bizzat kendim de yaşadığım için ben sonuç aldığım her şeyi insanlara dokunmak isterim. Kendim
0: kaç yıl önce yaşadın bu bel fıtığı olayını?
1: Şu an 11 yıl önce.
0: Benim yürüyemeyen arkadaşlarım var. Evet. Çılgın bitişi biliyor musun? Necmi dede gibi yürüyordu. Gerçekten. Benim gencecik arkadaşım.
1: Aynen öyle.
0: Çok net söylüyorum.
1: Evet. Ben de yaşadım o durumları. Bel fıtığından dolayı ayakkabı giyemediğimi, bayağı ayağımın şiştiğini, artık o da dayanılmayacak dereceye geldiğini ve ameliyat olman gerektiği durumlara da gidebiliyordu.
0: Bu cihazla nasıl tanıştın? Bu sıkıntın mı seni bir arayışa itti?
1: Evet. Zaten masaj olayı bizim hepimizin sevdiği bir kültürdür. Hacamat keza sevdiğimiz bir kültürdür.
0: Ben de çok seviyorum hacamat.
1: Ama ameliyattan hep korktuğumuz için, çünkü yıllar önce yapılan ameliyat operasyonlarda vesairelerde yaşanılan sıkıntıları herkes biliyor. Çok bir tedirgin oluyorsun. Tabii ki spor, yani önce yürüyüşle. Aslında herkes bel fıtığında normal yürüyüş zanneder ama bel fıtığında tam tersine ters yürümek gerekiyor.
0: Aa.
1: Tabii ki. Biz bunu ilk bununla başladım ben. Sonrasında bu cihazlarla tanışıyor olmam, bunları kullanıp kendimde faydasını gördüğüm için.
0: Sıkıntıyı yaşayınca bir şey bulmam lazım diyorsun, değil mi?
1: Arıyorsun, çünkü o arayışa giriyorsun. Yani orada bir ihtiyaç doğuyor. O ihtiyaç doğduğu zaman sen bunun peşine düşüyorsun. Ve öne açık bir sektörün içerisinde olduğumuz için.
0: Kesin bir şey vardır diyorsun.
1: Muhakkak
0: doğru
1: var ve yaşayan insanlar var. Muhatap oluyorsun, görüşüyorsun. Bunlarla beraber o çözüm yolunu zaten buluyorsun. Ve ben gerçekten sonuç aldığım için canı gönülden tüm arkadaşlarımın, herkesin daha doğrusu gelmelerini talep ediyorum yani. Neden? Bu rahatlamayı bir görsün. Çünkü ya gidemiyorsun.
0: Hani şey var ya, attan düşenin halini attan düşen bilir diye.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi sen böyle bir sıkıntının içerisinde ciddi bir süreçte ayakkabıyı bile bağlayamayacak durumda olduğunu söylüyorsun.
1: Evet.
0: Sonrasında sen bireysel çabanla birlikte bir cihaza, bir sisteme, bir durumun içerisine araştırarak bulmuşsun ve şifalanmışsın. Bununla alakalı diyorsun ki ya, orada yürüyemeyen bir insan var bel fıtığından ötürü. Ya kardeşim bak, burada bir şey var, gel yaptır, bak rahatlayacaksın.
1: Evet.
0: Kendin şifalandığın için insanlar da bu sıkıntıyı yaşasın istemiyorsun. Gelsinler bir denesinler diyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Ve ne kadar sürede bir gözle görülür? Hani biz severiz ya. Böyle senelerce yeriz 35 kiloyu üstümüzde biriktirip bir ayda bırakmak isteriz o senin cihazın içine o kiloları.
1: Mesela böyle durumlarla karşılaştığım zaman diyorum ki şu an kaç yaşındasın? Atıyorum 25 yaşında. Bu sıkıntı sende 25 yılda oluştu. Yani bizden ne bekliyorsun?
0: Bak, bize mantıklı konuşma. Bize kısa sürede çözüm önerileri
1: i̇şte
0: getir.
1: Yani evet, belli bir yaşta belli bir seviyede oluşuyor ama ilk girdiğin anda rahatlıyorsun. O 25 dakikaya girdiğin ve çıktığın anda hissediyorsun. Gözle görülür.
0: Bu hatun bunları söyledikten sonra bak, girerim dedim. Girerim o 25 dakikada o rahatlamayı isterim.
1: İsterim.
0: Gir dedi ya, gir.
1: Kesinlikle.
0: Yani kendime güveniyorum ben.
1: Kesinlikle.
0: Girdiğinde isteyeceksin, değiştireceksin. Ya bir de bir şey söyledin. Bu ben Moksa'yla Meridian aynı şey değil herhalde, değil mi?
1: Aslında değil.
0: Amca oğlu gibi falan mı?
1: Yakınlar birbirlerine. Yakınlar.
0: Hangisi hangisine şey bilmiyorum da, hani sürekli ilaçlar kullanarak baş ağrıları, kronik gripler vesaire yaşıyoruz ya. Bunları da iyileştirdiğinden bahsettim. Bak, sihir gibi şeyler söylüyorsun.
1: Çok güzel detaylarımız var. Burada ben şunu söylüyorum. İlaç, evet, hemen bir başımız ağrıdığında o çocukken bile hemen ya bir okuma olurdu ya bir şey olurdu. Bu da aslında bu kültürü yaşıyoruz biz. Yani bu İbn-i Sina'nın kültürü dediğimiz kültürler var. Daha çok bu tür alanlara yönlendiğin zaman şifalanmayı da öncelikle kendinde istiyorsun. Tabii ki hani bunu istemek de önemli. Yıllarca bu rahatsızlığı yaşamış insanlar yahut bel rahatsızlığı, migren rahatsızlığı gibi durumları yaşayan insanlar bunun artık bir mucize olduğuna inanmıyor ki. Ve piyasada bu kadar, o kadar çok fazla bu tür söylemler var ki.
0: Geçebileceğine bunu, olan inancımızı kaybettik.
1: İnancımızı
0: çünkü
1: çok güzel, evet, bir şekilde kaybettik. Ama hayat bir şekilde devam ediyor. Yenilik, yeni yer açmış insanlar, yeniliklere ulaşmış insanlara bence dokunmaları lazım.
0: Migreni geçiriyorum mu diyorsun?
1: Migren aşağı yukarı 10 dakikada vesaire rahat bir şekilde kesiyorsun ağrıyı. Rahat bir şekilde 10 dakika yeterli oluyor.
0: 10 dakikada migrene çözümlüyorsun.
1: Aynen. Yani diyorum ya, istemek lazım, gelmeleri
0: senin
1: lazım.
0: Tevekkül-

0: tarafını da seviyorum. Bak altyapısıyla, içten doğal haliyle ben Hacamat'ı da bu sebeple seviyorum. Evet. Sevgili Gülafer Hanımcığım selamlar olsun. Hacamat yaptırmadan önce duasını eder, o niyeti aldırır. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar yapılırken gerçekten niyet çok kıymetli. Dün ne konuştuk? Suya aynen. bile dua ettiğin zaman onun molekül yapısı değişiyor. Sana olan ekstra su aynen. okumak diye bir kültürümüz var. Okumuş su diye. Evet, şimdi evet. bunları bu sistemlerle birleştirdiğin zaman şifalanmamak mümkün değil. Ama senin söylediğin migrenin 10 dakikada bu cihazla gerçekten rahatlama sağlanıyor olması
1: mükemmel bir şey.
0: Kapıda değil. Çevirirler yolunu. İyi ki gelmişsin Ejun'la.
1: Kabul ederiz.
0: Bak migren diyorsun, bel fıtığı diyorsun. Başka spesifik rahatsızlıklar söyler misin? Herkes de ya, aşağı yukarı
1: bir
0: olan.
1: Bir kere insanlar mutlu değil. Şimdi şurada yürüyelim. 9 kişiden 9'u da yüzleri asık, enerjileri düşük. Ya bir enerji olayımız var. Yani nasıl diyoruz? İyi düşünelim, güzel olsun, pozitif olsun. Hı hı. Bu enerji akışı içerisinde insanların mutsuz olmaları, mesela bu mutsuzluk durumu, herkes her şeyden etkilenebiliyor. Direkt bu cihazları kullandığın zaman vücudun o akışa geliyor. Enerjin dengeleniyor. Bu kötü enerji, negatif enerjiden kurtuluyorsun.
0: Meridyen noktaları dedin. Bize böyle halk dilinde bir anlatım yapar mısın? Bu meridyen cihazı vücudumuzda bozulan neyi düzeltiyor da bu kadar şiddetli bir baş ağrısı, migrenden bahsediyoruz. 10 dakikada yoluna girebiliyor diyorsun.
1: Evet evet.
0: Ne oluyor? Neyi burada, bozuyoruz biz?
1: Burada şunu anlatayım.
0: Belli. Kardeşim de ekrana şu an o cihazı veriyor herhalde. Bu hangi cihazı?
1: Evet evet. Bu
0: Meridyenle
1: yatağımızın kombini. Noksanın dokunuşu. Evet, ikisinin kombini. Zaten birbirini tamamladığı zaman sonuç daha güzel, daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Burada
0: kombin bir program mı bu?
1: Kombin yapılırsa daha güzel sonuç alıyorsun.
0: Hmm.
1: Yani daha detaylı bir şekilde sonuç veriyor. Burada ben şunu söylüyorum arkadaşlarıma. İkisini de bir gir, bir gör. Çünkü hepsinin farklı noktaları var. İnsan bir enerjiyle, bütüncül güzellik dediğimiz güzellikle vücudunu tanıması gerekiyor. Hı hı. Belli bir noktadan sonra sen bazı şeyleri artık taşıyamıyorsun ve bu belli noktalarda sende hasar şeklinde ortaya çıkıyor. Yani kendini dinlendireceksin, ruhunu dinlendireceksin, bedenini dinlendireceksin. Biz bunun ikisini kombinlememizdeki sebep buydu. Yani ikisi de birbirini dengeliyor. Hem yatağa giriyorsun, hem meridyene giriyorsun. Anladım. Çıktığın zaman yani gerçek deyim yerindeyse, yani böyle bulutlar üzerindesin. O kadar rahatlıyorsun ki. Hani onu yaşamadan, görmeden anlatmak çok zor.
0: Ne sıklıkla kullanıyorsun?
1: Gün aşırı. Gün aşırı, sürekli olması gerekmiyor. Ve ben eğer enerjim düşükse kesinlikle yapıyorum yani.
0: Enerjisi düşük, şöyle enerji emici her insanı alıp o cihazın kesinlikle. İçerisine tıktığımız zaman böyle bir... ya böyle bir hayat dolu haydi gibi çıkıyorlar mı?
1: Kesinlikle öyle. Zaten bu rahatlamayı görünce.
0: Bakın çok ciddi bir şey iddia ediyoruz burada. Vallahi yapın.
1: Kesinlikle. Aynen. Bu enerji.
0: Bak kapına dayanırız bak. Bak evet. acayip şeylerden bahsediyorsun. Sen bunları hani işin içerisinde olduğun için bunlar senin için normalin. Ya enerjisi düşük bir insan bunun içerisine girdiğinde şöyle. Arkadaşım hepimizin problemi iş hayatında, evimizde, anlatabiliyor muyum?
1: Evet, evet.
0: Hayatımızın her alanında bu insanlar bizim enerjimizi eme gerçekten bizi de böyle simsiyah bir vücutla eve gönderiyorlar. Şimdi sen bu vaat ettiğin sistemle buna çözüm diyorsun. Migrene çözüm diyorsun. Bel fıtığına çözüm diyorsun. Evet. Bununla atlattım diyorsun. Evet, şu an evet. sen her türlü fiziksel aktiviteyi yapabiliyor musun? Bu işlemleri hali hazırda yapmaya devam ediyorsun.
1: Tabii ki. Şöyle deneyimleyelim. Normalde eğitim verirken belli noktalarda belli işlemleri göstermen gerekiyor. O aralarda böyle kaçamak yapıp oturduğum zamanlar hatırlıyorum. Ağrıdan duramıyordum mesela. Bu tedavidir kendimde bu işlemleri yapmadan önce. Hı hı. Ama şu an mesela bunu yaşamıyorum. Çok rahat bir şekilde yapabiliyorum.
0: Hani ya bir de şeyden de bahsettim. Çok özür diliyorum lafını böldüm. Çünkü nasıl oldu anlamıyorum. Saat 14.59 böyle hızlı bir şekilde gidiyor.
1: Evet, evet.
0: Merve'cim sen diğer konukları kapıyı kapatarak tutmak suretiyle biraz daha vaktimiz var bizim. Şimdi duruş bozukluğuna dahi çözüm evet. olabileceğinden bahsediyorsun.
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: Bak, az önce ne konuştuk? Şu telefon elimizde. Bak, ben de bağımlıyım, açık açık söyleyeyim. Çok yanlış. Telefonda çok fazla vakit geçiriyorum. Evet, duruş şu. Her zaman da yatarak şunu yapamıyoruz ki.
1: Yapamıyorsun. Kesinlikle.
0: Ne oluyor? Telefonu sürekli tuttuğum için bileklerinde de bir ağrı oluşuyor. Bak, şuradaki ağrıyı hissetmeyen yoktur herhalde.
1: Kesinlikle.
0: Sürekli telefonla uğraşanlar. O duruşu bile düzeltebileceğinden bahsediyorsun.
1: Aynen. 6 seans düzenli aldığında o duruş bozukluğu gerçekten kayboluyor. Ciddi anlamda kayboluyor. Yani şimdi soru cevap, evet böyle oluyor, şöyle oluyor, birçok bir şeyler vaat ediyoruz ama kişinin de biraz kendini de tanıması gerekiyor. Özen göstermesi gerekiyor. Düzenli gelmesi gerekiyor. İlk girdiği anda bizim millet, Türk halkında bu var. Hemen giriyor, o ağrı falan kesildi, rahatladı. İkinci seansına ertesi gün gelmesi gerekiyor mesela. Rahatım deyip devam etmiyor. Aslında tamamlaması lazım.
0: Sabırsız ve direkt çözüme ulaşmak isteme gibi bir eğilimiz var.
1: Aynen.
0: Ortak özelliği zaten. Görüyor musun? Yıllarca yeriz biz, bir anda zayıflamak isteriz şeklinde. Tabii ki ilk seans bel fıtığıyla buraya gelip sonrasında düğünde ağır bir halay başı olup hoplayıp zıplamanın da bir anlamı yok. Kendimizi de ufaktan bir korumamız gerekiyor herhalde. Mesela bel fıtığı için geldik, bu cihazın içerisine ilk girdik, çıktık. Eve gidince dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Neler yapmamız gerekiyor?
1: Ben burada iki kombin şeklinde ilerlersek zaten direkt ondan sonuç alıyorsun.
0: Direkt bir gözümüzde canlandırsana. Ben bel fıtığıyla geldim.
1: Geldin.
0: Geldim merkeze.
1: Normal meridyene girersin. Meridyenden sonra yatağa girersin.
0: Yatakta meridyene da girmek demek, gözümüzde canlandıracak olursak.
1: Meridyende nedir?
0: Gümüş eldivenler
1: gümüş
0: gördüm.
1: Gümüş eldivenlerle. Aynen.
0: Nedir olayı o gümüş eldivenlerin?
1: Gümüş eldivenlerde aslında ki iyonlarla.
0: O görseli verebilir miyiz Merveciğim? Teşekkür ediyorum.
1: Evet.
0: Bak, gümüş eldivenler var.
1: Aha. Enerji akışı aslında bu. Vücuttaki enerji akışını dengeliyor.
0: Ne bağlı o eldivenlere? Ne veriliyor?
1: Buradaki elektrotlar aynen. Aha. Vücuttaki elektrik akımı.
0: Uyarım
1: direkt
0: yapıyor.
1: Uyarım yapıyor. Ve belli noktalara, belli doğru noktalarla ilerlediğin zaman vücuttaki akışı aslında yine dönüp dolaşıp aynı şeyi
0: yani
1: geliyoruz.
0: Ya şu vardır ya, anam babam söylüyor. Şimdi birbirimizin sırtını şöyle bir çiğneme olayı vardır ya.
1: Evet,
0: orası
1: evet.
0: Değil, sağa git, sağa git. Siz nokta atışı zaten o noktalar belli olduğu için burası diyorsun, oraya veriyorsun.
1: Ve
0: aslında
1: belli noktalarda belli özellikleri var. Vücudunu önce açtıktan sonra belli ağrılarda zaten gelen insan sana diyor, evet burası daha çok ağrıyor. Ağrı olan yerde yahut işte rahatsızlığı olan bölgede bekleme yapıyorsun. Çok rahat bir şekilde onu rahatladığını görüyorsun. Sonrasında biz bu işlemleri yaptırdıktan sonra muhakkak 1,5 ya da 2 litre suyu bitirmesini istiyoruz. Çünkü vücutta gümüş iyonların sayesinde toksiklerin atılması gerekiyor. Bunu suyla da dengeliyorsun. İşlemden sonra su içmesin.
0: Yani bu işlemde o gümüş eldivenle o terapiyi yapıldı, terapi demeyelim, dokunuş, moksa dokunuşu yapıldıktan sonra o cihazın içerisinde tamamlayıcı etkisi yapılıyor. Aslında vermiş olduğunuz o gümüş iyonların vücutta daha fazla, daha rahat dolaşmasını sağlıyoruz. Biz de gün içerisinde 1,5-2 litre suyumuzu içiyoruz. Vücuttan zaten bu zehirli atıkları atıyoruz.
1: Toksitleri, vücut toksit attığın
0: paket
1: zaman.
0: Paket program. Bitti gitti. Herkes. Toplam ne kadar sürdü bu işlem?
1: İki kombin bir saatimizi rahat alır. 1 saat, 1,5 saat.
0: Ay çok da güzelmiş. Yani, baktığında da yatıyorsun yani.
1: Yatıyor,
0: bir
1: aynen.
0: Saat yat.
1: Kesinlikle.
0: Evde vakit yatmaya vakit bulamayan hanımlar. Hani şey vardı ya, bir tane psikoloğa gidiyor böyle anlat hadi diyor. Yok diyor, anlatmaya gelmedim, evde yatılacak fırsatım yok da diyor, şu koltuğa bir uzanayım dedim diyor. Ha işte bu. Bunu isteyenler gitsinler.
1: Kesinlikle.
0: Yatsınlar. Bu gümüş eldivenlerle güzel masajlar falan da yapılıyor. Sen mi yapıyorsun bu işlemleri?
1: Aynen.
0: İki kişilik bir ekibiniz var herhalde.
1: Beraber yaptığımız, çalıştığımız arkadaşlarımız var. Onların yetişemediği noktalarda kendimiz de giriyoruz. Yani erkek çalışan arkadaşımız da var. Normal çalışan elemanlarımız da var. Yani talep olursa tabii ki özellikle benim girmemi isteyenler de olabiliyor arkadaşlarımdan,
0: evet.
1: Yakın çevremden.
0: Ya bir de şey
1: tercih
0: severiz
1: meselesi.
0: Biz. Kimle o etkileşimi kurduysak
1: aynen.
0: Onunla devam
1: evet,
0: etmek onunla isteriz.
1: Evet, onunla devam etmek istersin. Yani talebe göre şekil alıyoruz biz
0: harika,
1: de.
0: Harika, çok güzel. Vallahi cihazın içerisine gir. Bir saatlik bir vakit ayırdığın zaman kulunçtan falan da bahsettin.
1: Evet evet, şu an iki kişinin
0: kronik kulunçtan bahsediyorsun.
1: Durumları yaşıyorlar. Diyorum ya, kendilerine zaman ayırmaları lazım. Çok değil, yarım saat. Yani her iki cihazın kombini zaten bir saat. Ama çok detaya girmek de istemiyorum ama bu yarım saatin içerisinde yaşadığı bu değişikliği ve gerçekten o kötü enerjilerin gitmiş olduğunu görmek, üzerindeki bu yükün kalkması mükemmel bir duygu.
0: Ya ilk iyileşme anlamında hani şey var ya, plasebo etkisi mi falan filan. İkincide de aynı şeyi yaşayınca insanlar ikna olacaklarmış gibi geliyor. İlkinde sen çok güzel anlatıyorsun. Gümüş eldivenler, masaj zaten rahatlatıcı bir etki yaratır. Sonrasında bir cihazın içerisinde durumdasın.
1: Evet, evet.
0: Normalde su içmeyen biriysen, ben 1,5 litre su içmeye başladıysam zaten vücuduma o benzini verdiğim için bir şeyler yolunda gitmeye başlayacak,
1: evet,
0: zaten.
1: Evet.
0: İlk etkide belki plasebo diye düşünebilir insanlar. Ki ikinciye girdikten sonra bu söylediklerin aynıları gerçekleştiğinde, aynen, o zaman ikna olacak. Ki migren, bel fıtığı, kulunç, bu söylediğin şeyler. Merve'cim kaçı var sende saydıklarımdan? Vardır biri, ikisi, migreni, bilmem nesi, kulunç. Yani değil mi, kulunç sürekli eğil kalk, eğil kalk, soğuk sıcak.
1: Kesinlikle, yani onu tam böyle dengede de kalamıyoruz. Hepsini yaşayan arkadaşlarımız var. Burada en güzel çözüm zaten kendini bilen insan, gerçek ihtiyacı olan kişiye dokunabilmek çok güzel bir şey zaten. Ya çare arıyorsun, düşünsene girdin, yıllarca çekmişsin bu sıkıntıyı. Direkt dokunduğun zaman kendine değer veren bir insanı da önemsiyorsa eğer kendini, direkt bu sonucu aldığın zaman zaten bırakmıyor. Ve ben hep şunu diyorum, sloganımız da bu yani. Bir gün herkes yaşayacak bu rahatlığı. Çünkü evet, çağımızın getirmiş olduğu bu radyasyon, yok ekonomik durumlardı, yok savaştı, yok bilmem neydi. Artık insan kendi düşünce alanını da kapatıyor. Bundan dolayı diyorum ki her zaman önce kendin. Ben iyi olursam çocuğuma, arkadaşlarıma, çevreme, aileme faydam olur. Ben iyi hissedersem, ama bende eğer bir hasar varsa karşı tarafa ne verebilirim? O yüzden önce kendini şımartmalı. Ya bir ödül vermeli insanlar kendine. Çok kısa bir zaman içerisinde bunu yaşayıp deneyimlediğinde, bu sonuçları gördüğünde zaten biz Türk milleti olarak durmayız.
0: Yani bir triyakisi olacak da bir hal var zaten. Bir 6 seanstan mı bahsettin? 6 seans rahat, düzenli olarak bir ayın içerisinde kaç kere gelinmesi gerekiyor?
1: Rahat ya. En az zaten biz bunu gün aşırı haftada 3 diyorum ben. Gün aşırı pazartesi, çarşamba, cuma giriyor misal. 3 gün girse zaten 2 hafta içerisinde, 2 hafta içerisinde rahat bir şekilde sonucunu almış olur. Ki bizim bu şekilde sonuç aldığımız... 2
0: haftada kendimize 6 saat ayırmaktan bahsediyorsun.
1: Kesinlikle öyle. Ve bu şekilde sonuç aldığımız çok değerli aile büyüklerimiz var, güzel sonuçlarımız var. Yaşayıp deneyimlemelerini gördükten sonra onların da mesela zaten bu kelebek etkisi konuşuyor. Yani durduramıyorsun.
0: Tabii ki yani memnun ayrılmış bir... Gerçekten danışan diyorsunuz herhalde,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, evet.
0: Memnun ayrılan bir danışanın yaptığı o reklamı sana gerçekten hiçbir kallavi reklam kanalı yaptıramaz bunu. Ve bu cihazdan çok da fazla örneğimiz vardı aslında, ama cihazı hani böyle bir halk dilinde hepimizin anlaması adına onun üzerinde çok durmak istedim. Çünkü söylediğin şeyler en çok sıkıntı yaşanan.
1: Kesinlikle.
0: Ve bu migren falan nasıl geçecek diye gerçekten çok fazla soru geldi bununla alakalı. Cilt bakımıyla falan da geldi de bununla alakalı belki ekstra bir program daha yapılabilir diye düşünüp sadece bunlara eğilmek istedim. Şifa bulan kişileri, insanlar Instagram'dan sana yazsalar, işte atıyorum bel fıtığından siz sonuç aldınız ama bende de migren var. Hani bundan faydalanıp sonuç almış bu kişiyle atıyorum görüşmek ya da sormak istiyorum. Çünkü artık bir güven problemimiz de var.
1: Evet, evet.
0: Zümrüt'e sonuna kadar bu anlamda güven sağlayabilirsiniz. Önceden komşumdu kendisi, iş yeri anlamında. Şimdi de bugün burada buluşmamız da tevafuk olsa gerek. Şeyden de bahsettim. Ufaktan toparlamam lazım. Yine Merve ile göz teması kurmadığım bir sürecin içerisindeyim. Bakmıyorum. Alma içeri, yapacak bir şey yok. Şey söyledin ya. Bak onu da söylemem lazım. İltihaplı romatizma.
1: Evet,
0: ona bile
1: evet,
0: çözüm. Vallahi çok enteresan şeyler söylüyor. O kalemleri bir hızlı hızlı söyle de vallahi hızlı hızlı kuşa kuşa kapatmamız lazım.
1: Aynen.
0: Yine iltihaplı romatizma.
1: Kulunç.
0: Migren dedik.
1: Migren.
0: Bel fıtığı dedik.
1: Bel fıtığı, bölgesel zayıflama, sıkılaşma, vücuttaki zehirli toksitlerin atılması, ruhsal denge.
0: Merve kapat gidelim
1: mutluluk,
0: ya.
1: Mutluluk, enerji.
0: Ya, kapat gidelim.
1: Enerji. Oradayız. Aynen aynen. Yani kendini dengeye getirme. Hepsi.
0: Bak dünyayı bozduğumuz gibi bedenimizi de bozduk. Söylediğin gibi İbn-i Sina'nın o yapmış olduğu şekilde o kültürlerle devam edip yaşasak aslında bu sistemi bozmayacaktık.
1: Kesinlikle.
0: Aslında normal tıkır tıkır işleyen bir sistemi bozduk. Şimdi de o bozuk sistemi o eskisine döndürmek adına bitkisel kürler, ekstra gümüş iyonlar vesaire yenilenen teknolojiyle birlikte harmanlanıp güzel bir met çıkmış ortaya.
1: Ve bunlar deneyimlerle yaşanmış sonuçları olan durumlar. Daha önce girip sonuç alınmış durumlar olmasa...
0: Tabii cihaz bugün çıkıp yarın şey gelmedi... Zümrüt gelmedi yani bugün.
1: Evet,
0: 4-5
1: evet.
0: Yıllık bir geçmişten bahsediyoruz
1: tabii ki,
0: değil mi?
1: Kesinlikle.
0: 5 yıldır kaç tane danışanım varsa hepsinin sonuç almışlıklarıyla durum ortada. Tabii ki yüzlerini göstermek istemedik. Biz şimdi paylaşmak istemedik. İnsanlar
1: aynen.
0: İstemeyebiliyorlar. Şifa buluyorlar ama bunların hepsinin sorusunun cevabı Zümrüt'te. Instagram sayfamı lütfen bir kez daha söyle ki insanlar ulaşabilsinler.
1: Arkadaşlarım da bahsettiğim gibi Zümrüt Doruk Akademi, Zümrüt Doruk Güzellik şeklinde ulaşabilirsiniz. Yine orada irtibat numaralarımız var. DM'den direkt yazıp ulaşabilirler. Nasıl arzu ederlerse.
0: Ay çok da merkezi bir yerde zaten. Şu an radyoyla da komşuymuşuz. 2 dakikalık
1: evet,
0: bir mesafeden bahsediyoruz. Aynen. Ya ayaklarına sağlık. Sen acayip şeyler anlatıyorsun. Ve dün telefonda konuşurken de söyledim. Merve kaç dakika veriyorsun ya? Ona göre konuşacağım. Ona göre. 3 dakika tamamdır. Şimdi sen şifa bulup cihazın neler yapabileceğini bildiğin için o kadar normal bir şekilde anlatıyorsun ki bunları.
1: Değil mi?
0: Migrene çözümü bulabiliyoruz. İşte bel fıtığına ben şöyle yendim. Arkadaşım senin çok kolay olarak gördüğün şeyler bizim hayat kalitemizi yerle bir eden şeyler.
1: Kesinlikle.
0: Migrende duvar tırmalayan arkadaşımı biliyorum.
1: Evet, evet.
0: Yürüyemeyen insanlardan bahsediyoruz. Sen diyorsun ki 2 haftanı kendine ayır.
1: Evet,
0: kendini
1: evet.
0: Şımart.
1: Evet.
0: 2 haftada 6 saat kendine ayırabiliyor musun diyor her şeyden önce.
1: Kesinlikle.
0: Migren, bel fıtığı, kulunç, iltihaplı romatizmadan bahsediyor. Ki bu konuda en çok migrenlileri ve bel fıtığı olanlar beğenilerden anladım kimde de bel fıtığı var, kimde migren var şeklinde. Gerçekten çok merak ettiği insanlar nasıl olabilir, nasıl çözüm olur. Bir de migrene insanlar kesinlikle çözülemeyecek bir problem olarak görmüşler. Işıklar kapatılıyor, yurt dışlarından tuz lambaları geliyor, neler neler gördüm. İnsanlar çok da ciddi servetler de harcıyorlar.
1: Evet.
0: Acaba işte Taylandlara gidiliyor, bir şey yapılıyor falan filan. Yani senin söylediğin şeyler çok ütopik şeyler. 2 haftada 6 saat ayır, bel fıtığını, migrenini, iltihaplı romatizmanını, her şeyini halledeyim diyorsun.
1: Kesinlikle. Değil mi? Bir
0: büyücü müsün sen?
1: Aslında Noxa dokunuşlar diyelim. Güzel bir şekilde sonuçlar aldığımız.
0: Noxa dokunuşlarıyla.
1: Noxa dokunuşlar.
0: Hakikaten sihirli değnek etkisi gibi bir şey yani. Bak çok iddialı.
1: Burada evet ya insan sanatını konuşturmalı. Aldığı güzel sonuçları da herkese iletmeli. Kişilerin kendine olan güvenleri çok fazla kayboldu. O kadar kalabalığın içerisinde yok oldular ki kendinin bile farkında değil. O yüzden çok değil yani bir yarım saat, bir saat kendini böyle bir şımartmak adına güzel bir şekilde bir hediye yani. Sonunda bunu arkadaşına hediye edebilirsin, eşine hediye edebilirsin. İlla şatafatlı gösterişlere gerek yok.
0: Çok sinirli bir eşiniz varsa. Değil mi? 2 haftada da 6 saat evden uzaklaşacağını göze alıyorsak. Bence çok güzel. Finalinde de böyle marshmallow kıvamında yumuşacık böyle enerji dolu gelecekse vallahi altın bilezik almayın diyorsunuz ya, altın bilezik setler üst üste.
1: Aynen.
0: Vallahi alın gönderin ya.
1: Ya.
0: Enerjisi de yenilenip gelecekmiş. Daha mutlu, daha enerjik. Vallahi
1: evet,
0: çok güzel.
1: Bizim Kayseri halkında şu var. Yeni gelinlerde altın takayım, takıştır muhabbetleri değil aslında. Kendini bir eğitimle, donanımla güzelleştir. Yani kendine bir yatırım yap, kendine bir güzellik yap.
0: Bilezikle girebiliyor muyuz cihaza? Yani, metallerimizden arınıyor muyuz? Bak, bu da önemli bir kriter.
1: Aynen. O altın bileziklerin oraya giremiyorsun işte. Yani kendine yaptığın yatırımla girebiliyorsun.
0: Var ya bu çok güzel slogan olur. Yaz bunu güzel atasözü olur. Gerçekten oraya doğru gidiyoruz. Ya bu gerçekten çok çok güzel ve bu kadın böyle rahat rahat cool cool anlatıyor ya, çok ciddi hepinizin sıkıntılarını olduğunu bildiğim bu Moxa dokunuşu ve bu Meridian dediğimiz uygulama var ya, bu kombin 2 hafta ya, artık zaten tatile matile gidilmiyor, 150-200 bin liralardan falan bahsediliyor. Evet, bir 2 evet. hafta kendinize ayırın, birer saatten bir tatil gibi kendinize bir ödül yapın. Eğer 6 seansın sonunda sonuç alamazsak Zümrüt'ü alırız elimize, ne olacaksa.
1: Aynen, her yine yayında.
0: Rahat. Her seansa geldiğimizde Türk kahvesi ikram ediyor musun? Böyle ellerinle her yapılmış, sade, misler gibi kokulu.
1: Kesinlikle. Ha,
0: çok güzel. Hizmette sınırı yok ya. Aynen, gerçekten aynen. Artık kapatmam lazım, tamamdır. ayaklarına sağlık diyorum bak her şeyden önce. Bunun üzerine daha saatlerce konuşabilirim ki biz konuşmaya devam edelim inşallah. Evet. Sorularınızı da DM'den yazabilirsiniz. Kendisi cevaplayacaktır. Bana da yazabilirsiniz. İletebilirim kendisine de.
1: Evet, evet.
0: Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Biz 3 sezondur finalinde bir balkon konuşması yapıyoruz. Şu kamerayla seni baş başa bırakıyorum. Ve bu mesleği yapmak isteyen hanımefendilere böyle bir şey söyle, bir kıvılcım oluştur.
1: Evet, evet.
0: O da eğitimini alsın ya da başka bir işe giriş yapsın. Kendisi için bir şey yapsın istiyorum. Hadi kamerayla baş başa bırakıyorum seni.
1: Şöyle yapıyorum. Her şeyden önce tabii ki her şey bir eğitim değil. Yani ben burada hep bunu söylüyorum. İnsanların aynaya baktığındaki mutluluğu gerçekten çok önemli. Kişilerin bu kendini mutlu hissetmesi, iyi hissetmesi, ben bunlarla ilgileniyorum. Kişi ne kadar mutluysa çevresine de o kadar enerji yayıyor. Ben canı gönülden herkese çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz, zaman ayırdınız, vakit ayırdınız. Evet, biz burada çok hızlı bir şekilde geçmek durumunda kaldık. Ama gerçekten aldığımız sonuçlar doğrultusunda böyle bir ortam oluştu. Lütfen kendinize aynaya baksanıza mutlu hissedin.
0: Mutlu hissetmiyorsunuz da bana gelin.
1: Mutlu hissetmiyorsanız da evet, aynen.
0: Gerçekten. Sözünü
1: biz de yine her zaman bekliyoruz.
0: Tamamdır. Çok... Son bir Instagram sayfasını tekrardan söyleyelim.
1: Aynen. Zümrüt Doruk Akademi, Zümrüt Doruk Güzellik DM'den yine aynı şekilde numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Harika.
1: Kıymetli vaktinizi ayırdınız.
0: Rica ediyorum. Güzel ayaklarına sağlık.
1: Da çok teşekkürler.
0: Gerçekten ben de deneyimleyip sonuçlarını aktarmak istiyorum.
1: Kesinlikle.
0: Hem de en sinirli olduğum günde gelip yapmaz. Acaba bu cihazın etkisi ne kadar yüksek diye deneyimlemek istiyorum. Ayaklarına sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. Vaktin nasıl geçtiğini gerçekten anlamadığımız günlerden bir tanesi oldu. Ufaktan kapatayım da sonraki yayınımıza koltuklarımızı bırakalım diyorum. Biz sohbete devam edeceğiz.
1: Aynen.
0: Ah, rüzgar gibi geçti yine. Üzerine bir sürü dün konuşup bugün de konuşmaya devam etmek istediğim, hatta yayın bittikten sonra yine konuşmaya devam edeceğim çok çok özel, şifalı bir bölüm oldu. Ne yazık ki yayının sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde ve saatimizde buluşacağız. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in hazırlayıp sunduğu İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt vererek hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını, aksine hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. Gümrükler muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Orman Genel Müdürlüğü'nce küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için karbon yutak ormanları kurulacak. Buna göre çeltik tarlaları il ve ilçe merkezlerine imar sınırından itibaren 500 metre, köy ve mahallelerde ise 50 metre uzaklıkta bulunabilecek. Uzaklıklar köy ve mahallelerde en kenar evin dış çevresiyle çeltik ekilen yerlerin en yakın noktasının arası ölçülerek belirlenecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bazı lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Buna göre 10 yıllık lisanssız üretim süresi dolan ve tüketim tesisiyle farklı ölçüm noktasında bulunan lisanssız elektrik üretim tesislerinde bu yıl için üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin tamamı satışa konu edilebilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu temel yeterlilik testiyle başladı ve sona erdi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Pinhani grubuyla karşınızda olacağız.

2004 yılında Zeynep Eylül Üçer ve Sinan Kaynakçı tarafından kurulduktan hemen sonra gitarda Akın Eldez, davulda Cem Aksel'in de katkılarıyla albümleri İnandığın Masalları çıkaran grup, tıpkı gruplarının gizli anlamına gelen Pinhan sözcüğünden türeyen adı gibi, onlar da müzik piyasasında gizliden gizliye ilerlediler ve kendilerini sağlam bir dinleyiciler

İlk albümün çıkmasından hemen sonra verdiği 100'e yakın konserle önemli bir dinleyici kitlesi yakalayan grup, Kavak Yelleri adlı televizyon dizisinin müziklerini yapmaya başladıktan sonra dinleyici kitlesini hızla arttırdı. İnandığım Masallar albümü Kavak Yelleri dizisinin müzikleri oldu. Bu dizinin müziklerinde de grubun yanında gitarda Akın Eldes ve davulda Cem Aksel eşlik etti. Bazı şarkılarda da bas gitarda Demirhan Baylan destek verdi.

İlk albümde yer alan Hele Bir Gel ve Beni Al'ı dizinin içinde kullanan grup, daha önce yayımlanmamış Bir Anda ve Ne Güzel Güldün'ü kavak yelleriyle dinleyicisiyle buluşturdu. Dizinin katkısıyla şarkıları bilinen ve davet edildikleri televizyon programlarında seçici olarak kendilerini medyada çok göstermeyen bir grup olarak kalmayı tercih ettiler.

0: zamanın olur.
1: Farklı tarzı ve melodik yapısıyla diğer müzik gruplarından sıyrılan ve yarının önemli rock gruplarından olmaya hedefleyen Pinhani, İnandığı Masallar adlı ilk albümünden sonra ikinci albümünü de 2008 Nisan ayında çıkarttı. 2006 ve 2008'de yayınladıkları iki albümün ardından 2011 yılının Ocak ayında Yitirmeden şarkısını internetten ücretsiz yayınlayan grubun şarkısına çekilen klip sadece internette 1 milyon izlenmeye geçti. Grup ücretsiz şarkı yayınlamaya Mayıs ayında Değirmen'deki ve Haziran ayında da Eylül şarkısıyla devam etti.

kendi aklımca. Çıkış parçası Beni Sen İnandır olan Kediköy, Ocak 2006'da raflardaki yerini aldı. Albümün ismi ise Kadıköy ilçesinden gelmekteydi. Kediköy hazırlandığında grup üyelerinin Kadıköy'de yaşaması ve kedilerin burada çok mutlu olduklarını gözlemlemeleri, ayrıca albümün kaydedildiği stüdyonun da Kadıköy'de bulunması, albümün isminin belirlenmesinde önemli bir rol oynadı. Bu albümde Beni Sen İnandır ve Geri Dönemem parçaları çok beğenildi.

Konserlerinde zaman zaman türküleri seslendiren Pinhani, 2018'de yeniden yorumladıkları 10 Türkü albümünü yayınladı. Ağlama Yar Ağlama parçası, ut kullanımıyla birlikte albümde ön plana çıkan şarkı oldu. 2019 yılının Eylül ayında Konserdeyim albümüyle Pinhani bir kez daha müzikseverlerle buluştu. Bu albüm 31 Mayıs 2019'da gerçekleştirilen İstanbul İF Performans Beşiktaş konserindeki kayıtlardan oluşmaktaydı. Bununla birlikte Turgut Alp Bekoğlu, Akın Eldes ve Demirhan Baylan da albüme katkı sağladı. Grup son olarak Şubat 2022'de tekli olarak yayınladığı Bilir O Beni ile listelere hızlı bir

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. A milli futbol takımımız FIFA 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Turnuvadaki kritik mücadelede Paraguay'a 1-0 mağlup olan bizim çocuklar, son 32 turuna yükselme şansını kaybederek turnuvaya bahtsız bir şekilde veda etti. FIFA 2026 Dünya Kupası E grubunda heyecan, turnuvaya galibiyetle başlayan iki dev ekibin mücadelesiyle sürüyor. Almanya ile Fil Dişi sahilini karşı karşıya getirecek olan bu kritik mücadele bu gece saat 23'te başlayacak. Dünya Kupası'nda günün bir diğer önemli randevusu ise F grubunda yaşanacak. Grubun ikinci maçlarında Hollanda ile İsveç karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. A milli kadın voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında bugün sahaya çıkıyor. Ankara'da oynanacak olan ve Filenin Sultanları'nın Almanya ile mücadele edeceği bu önemli karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Teniste gururlandıran bir haber Portekiz'den geldi. Milli tenisçimiz Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira'da Foz Ladies turnuvasında sergilediği başarılı performansla adını yarı finale yazdırmayı başardı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinde Beşiktaş Gey'ine 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, düzenlenen görkemli törenle kupasını kaldırdı. Fenerbahçe Beko'yu şampiyonluğa taşıyan baş antrenör Şarunas Yasikevicius, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada çok mutlu olduklarını dile getirdi. Final serisinde Beşiktaş Gey'in karşısında oyuncularının ortaya koyduğu karakterden övgüyle bahseden tecrübeli çalıştırıcı, bu başarıyı taraftarlarına armağan ettiklerini belirtti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevreleriyle Yozgat'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışla, Bünyan, Felahiye, Pınarbaşı, Özvatan, Sarız ve Tomarza 24, İncesu 25, Sarıoğlan, Yahyal ve Develi 26, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 14 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 23, Nevşehir, Sivas 24, Kırşehir ve Niğde 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 26, İstanbul 27, İzmir 31 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 20 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1481, 2. Beyazıt ile Cem Sultan arasında Yenişehir Savaşı yapıldı. 1837, Kraliçe Victoria, 18 yaşında İngiltere tahtına çıktı, 63 yıldan fazla tahtta kalarak en uzun süre saltanat süren Birleşik Krallık hükümdarı olacaktır. 1840, Samuel Morse, telgrafın patentini aldı. 1877, Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario bölgesindeki Hamilton şehrinde başlattı. 1884, Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu. 1920, Çerkez Etem Kuvvetleri Yozgat ayaklanmasını bastırmak üzere Ankara'dan yola çıktı. 1925, İstanbul'da Velid Ebu Ziya, Fevzi Lütfi ve bazı gazeteciler tutuklandı. 1927,

0: tarım okulları kurulmasını öngören kanun kabul edildi. 1943, Adapazarı'nda meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 346 kişi öldü. 1946, Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi Şefik Hüsnü liderliğinde kuruldu. 1960, Mali ve Senegal bağımsızlığını ilan etti. 1963, Küba füze krizinin ardından Sovyetler Birliği ile ABD arasında Kırmızı Telefon adı verilen bir doğrudan iletişim hattı kuruldu. 1987, Pınarcık katliamında PKK militanları 16 çocuk, 6 kadın, 8 erkek toplamda 30 köylüyü öldürdü. Abdullah Öcalan eylemin ardından "Öldürelim, otorite olalım" açıklamasını yaptı. 1987, İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi hizmete açıldı. 1990, Akçaabat'ta büyük bir sel felaketi meydana geldi. 39 kişi öldü, 4 kişi kayboldu. 1990, Eureka adı verilen asteroit keşfedildi. 1990, Ziraat Bankası, Ziraat Visa adıyla yeni bir kredi kartı uygulamasını başlattı. 1991, Alman parlamentosu, ülkenin başkentini Bonn'dan tekrar Berlin'e taşıma kararı aldı. 2001, Pervez Müşerref, Pakistan Cumhurbaşkanı oldu. 2008, Türkiye Milli Futbol Takımı, Hırvatistan Milli Futbol Takımını Euro 2008'de normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltılarla 3-1'lik skorla eleyerek yarı finale yükseldi. 20 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
1: Tarihte bugün sona erdi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le birlikte Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi alanında incelemelerde bulundu. Moderatörlüğünü Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın yaptığı Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen iklim değişikliği, su yönetimi ve riskler, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma konulu Erciyes Zirvesi paneli Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şunları söyledi.
2: Burada şunu da söylemek istiyorum. Enerjisiz kalkınma olmaz. Temiz enerji olmadan sürdürülebilir gelecek olmaz. Ve COP31 eylem gündeminde, yani Antalya 2035 hedefimizde temiz enerji, sıfır atık, metan azaltımı, yeşil sanayi, dirençli şehirler, sürdürülebilir tarım, gençlik ve iklim uygulama köprüsü başlıklarında tüm sözleri hep birlikte uygulamaya dönüştüreceğiz. Başka bir deyişle aslında bunları zorunlu kılacağız.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Melikgazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Çarşı Melikgazi'nin resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
3: Sadece burada değil elbette. Türkiye'mizin dört bir tarafından, ülkemizin gıdasından sorumlu bir bakanlık olarak, üreticilerimizin sofradaki ekmeğimizin, ürünümüzün garantisi olan üreticilerimizin her zaman yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Bütün üreticilerimize teknoloji, yeniden yapılanma, üretim kabiliyetini ve kapasitesini artırma, kaliteli ve verimli üretim yapmakla alakalı düşüncesi olan, fikri olan, başta genç kardeşlerimiz ve kadın girişimcilerimiz olmak üzere bakanlığımızın bütün teşviklerinin ve desteklerinin hizmetlerinde olduğunu ifade etmek istiyorum.
1: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise Çarşı Melikgazi'nin amacının yerel ve el emeği ürünleri desteklemek olduğunu ifade ederek şunları söyledi.
4: Sevgili her misafir inşallah burada yerel ürünleri görme imkanı olacak. Dolayısıyla biz burada yereli desteklemek, el ürünlerini desteklemek üzere de inşallah Melikgazi Belediyesi olarak dükkan açıyoruz. Buradaki başta kaymaktan işte yağ kadar bütün ürünlerle inşallah üreticinin alıp biz malzemesini değil işlemlerini yapıp satacağız. Dolayısıyla ben burada Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum.
1: Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan bazalt taş kaplama projesi hakkında konuşan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, bir çalışmaya dönüşmesi ümidiyle emeği geçen yetkililere ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bahçe duvarının devrilmesi sonucu sağlamlaştırılmasında çalışan işçi hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından şehir içi toplu ulaşımda bazı otobüs hatlarında güzergah ve sefer saatlerinin güncellendiği açıklandı. Toplu ulaşımda yapılan değişiklikler bugün itibariyle geçerli olacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergü

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: bizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt vererek hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını, aksine hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. Gümrükler muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Orman Genel Müdürlüğü'nce küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için karbon yutak ormanları kurulacak. Buna göre çeltik tarlaları il ve ilçe merkezlerine imar sınırından itibaren 500 metre, köy ve mahallelerde ise 50 metre uzaklıkta bulunabilecek. Uzaklıklar köy ve mahallelerde en kenar evin dış çevresiyle çeltik ekilen yerlerin en yakın noktasının arası ölçülerek belirlenecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bazı lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Buna göre 10 yıllık lisanssız üretim süresi dolan ve tüketim tesisiyle farklı ölçüm noktasında bulunan lisanssız elektrik üretim tesislerinde bu yıl için üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin tamamı satışa konu edilebilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu temel yeterlilik testiyle başladı ve sona erdi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
4: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Vitaminler genelde acelecidir. Gelir, görevini yapar ve hızla gider. Özellikle suda çözünen vitaminler için kural şudur. Bugün geldim, yarın yokum. Ama işte B12 vitamini bu kurala pek uymuyor. O biraz daha planlı, biraz daha garantiye oynayan bir vitamin. B12, suda çözünen bir vitamin olmasına rağmen vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. Yani ben her gün alınmazsam bozulurum diye panik yapmaz. Aksine fazlasını alır. Güzelce paketler ve karaciğerde saklar. Karaciğer de bu konuda oldukça cömerttir. B12'yi adeta bir kiler gibi yıllarca muhafaza eder. Lazım olur diye köşeye koyar. Hatta öyle ki kişi bir süre B12 almasa bile vücut hemen alarma geçmez. Çünkü içeriden biri seslenir. Sorun yok, depodan hallederiz. Bu yüzden B12 eksikliği çoğu zaman yavaş yavaş ortaya çıkar. Günler içinde değil, aylar, hatta yıllar içinde kendini belli eder. Vücut stokları tükenene kadar sabırla idare eder. Ama depo boşaldığında işte o zaman halsizlik, unutkanlık ve ben az önce ne diyecektim halleri sahneye çıkabilir. B12'nin bu depolama yeteneği onu vitamin dünyasında biraz ayrıcalıklı kılar. Diğer B vitaminleri anı yaşa mottosuyla hareket ederken B12 daha çok ileriye yatırım yapıyorum diyen bir tiptir. Kısacası B12 vitamini geçicidir sanmayın. Karaciğerde uzun süre kalır, zamanı gelince ortaya çıkar ve vücudu yarı yolda bırakmaz. Ama yine de nasıl olsa depom var deyip onu tamamen ihlal etmek iyi bir fikir değildir. Çünkü en düzenli depo bile bir gün boşalabilir.
0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
6: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Katil İsrail'in eli kanlı bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan'daki askeri operasyonlar sırasında 4 İsrail askerinin hayatını kaybetmesinin ardından bütün Lübnan yanmalı açıklamasında bulundu. ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi'nin İran'la olası görüşmeleri için İsviçre'ye gittiği öne sürüldü. İran bölgesel kalıcı barış için Washington'un İsrail üzerindeki gücünü kanıtlaması ve ateşkes şartlarının eksiksiz uygulatılması gerektiğini savundu. İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinde Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. A Milli Futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda Paraguay ile yaptığı mücadele öncesinde San Francisco'da Türk yürüyüşü gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump, hizmete giren yeni başkanlık uçağı Air Force One için "Düzenlenen törende bununla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye gideceğiz" diyerek Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılacağının da sinyallerini verdi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu Sözcüsü, İsrail'in Ekim 2025'te ateşkes ilan edildiğinden bu yana 265 Filistinli çocuğu öldürdüğünü bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, savaşı bitirmek için Rusya ile müzakerelerinin tekrar başlayacağını düşündüğünü belirterek "Ruslara formatı seçme fırsatı veriyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan'daki İsrail saldırılarını planlayan İran barış görüşmelerine riske atmasının ardından Tel Aviv yönetiminden Hizbullah ile ateşkes konusunda anlaşmak istediğini belirtti. Birleşmiş Milletler, Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasında varıldığı belirtilen ateşkes haberlerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. A milli futbol takımımız FIFA 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Turnuvadaki kritik mücadelede Paraguay'a 1-0 mağlup olan bizim çocuklar, son 32 turuna yükselme şansını kaybederek turnuvaya bahtsız bir şekilde veda etti. FIFA 2026 Dünya Kupası E grubunda heyecan, turnuvaya galibiyetle başlayan iki dev ekibin mücadelesiyle sürüyor. Almanya ile Fil Dişi sahilini karşı karşıya getirecek olan bu kritik mücadele bu gece saat 23'te başlayacak. Dünya Kupası'nda günün bir diğer önemli randevusu ise F grubunda yaşanacak. Grubun ikinci maçlarında Hollanda ile İsveç karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. A milli kadın voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında bugün sahaya çıkıyor. Ankara'da oynanacak olan ve Filenin Sultanları'nın Almanya ile mücadele edeceği bu önemli karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Teniste gururlandıran bir haber Portekiz'den geldi. Milli tenisçimiz Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira'da Foz Ladies turnuvasında sergilediği başarılı performansla adını yarı finale yazdırmayı başardı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinde Beşiktaş Gey'ine 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, düzenlenen görkemli törenle kupasını kaldırdı. Fenerbahçe Beko'yu şampiyonluğa taşıyan baş antrenör Şarunas Yasikevicius, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada çok mutlu olduklarını dile getirdi. Final serisinde Beşiktaş Gey'in karşısında oyuncularının ortaya koyduğu karakterden övgüyle bahseden tecrübeli çalıştırıcı, bu başarıyı taraftarlarına armağan ettiklerini belirtti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevreleriyle Yozgat'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışla, Bünyan, Felahiye, Pınarbaşı, Özvatan, Sarız ve Tomarza 24, İncesu 25, Sarıoğlan, Yahyal ve Develi 26, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 14 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 23, Nevşehir, Sivas 24, Kırşehir ve Niğde 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 26, İstanbul 27, İzmir 31 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

Kültür Panorama. Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Abdülhak Şinasi Hisar, 14 Mart 1887'de İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda bir yılda dünyaya geldi. Doğduğu ev, onun bütün edebiyatının özeti gibidir. Boğaza bakan, geçmişin sessiz ihtişamını taşıyan, zamana direnen bir mekan. Hisar'ın yazarlığı da tıpkı bu yolu gibidir. Modernleşen dünyaya sırtını dönmeden fakat geçmişin zerafetini kaybetmeden var olma çabasıdır. Babası Mahmut Celaleddin Bey, Osmanlı basın hayatının önemli isimlerinden biridir. Annesi Neyir Hanım ise Osmanlı bürokrasisinin köklü ailelerinden birine mensuptur. Abdülhak Şinasi'nin ismi bile bir kültür tercihinin göstergesidir. Tanzimat'ın akılcı ve aydınlanmacı yüzü, Şinasi ile romantik ve estetik duyarlılığı temsil eden Abdülhak Hamit Tarhan'ın adlarının birleşiminden doğar. Bu isim, onun edebiyatındaki ikili yapıyı da haber verir. Akılla hatıra, düşünceyle hayal. Çocukluğu Rumeli Hisarı, Büyükada ve Çamlıca'da geçer. Bu mekanlar, onun eserlerinde yalnızca fon değil, başlı başına birer karakterdir. Hisar için İstanbul, yaşayan bir varlıktır. Şehirle kurduğu ilişki bir tarihçinin değil, bir hatıra insanının ilişkisidir. Paris, modernliğe yakın, ruhen mesafeli. 1898'de Galatasaray Sultanisi'ne giden Hisar, 1905'te ailesine haber vermeden Paris'e gider. Bu kaçış, bir başkaldırıştan çok bir arayıştır. Paris'te École Libre des Skinkes Politikos'a devam eder. Ancak Paris, onu bir batıcıya dönüştürmez. Aksine batıyı yerinde görmüş olmanın verdiği bilinçle, doğunun ve Osmanlı kültürünün kaybolan değerlerine daha sıkı sarılmasına yol açar. Paris yıllarında Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Rıza, Prens Sebahattin gibi isimlerle temas halindedir. Özellikle Yahya Kemal'le kurduğu dostluk, onun estetik düşüncesini derinden etkiler. Batı romanını okur. Prost, Anatole France ve Maurus Barres'i benimser ama taklit etmez. Onlardan zamanı bir bilinç meselesi olarak ele almaya öğrenir. Dönüş ve sessiz memuriyet. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döner. Hayatının büyük bölümünü özel şirketlerde, bankalarda ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda memur olarak geçirir. Bu memuriyet, onun yazarlığını besleyen bir arka plan gibidir. Görünmez, sessiz ama süreklidir. Hisar hiçbir zaman edebiyat çevrelerinin gürültülü figürü olmaz. Yazarlığı bir meslekten çok, bir iş disiplini olarak yaşar. 1948'de İstanbul'a döndüğünde, Ayaspaşa'da Boğaz'ı gören bir apartmana yerleşir. Bu manzara, onun için yalnızca bir seyir değil, geçmişle kurulan son bağlardan biridir. Edebiyat anlayışı, hatıranın romanı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın edebiyatı temelde hatıra edebiyatıdır. Ancak bu, basit bir nostalji değildir. Onun metinlerinde hatıra, estetik bir filtreden geçirilmiş bilinçtir. Geçmişi yüceltmez ama bugün de kutsamaz. Zaman, Hisar için doğrusal değil, daireseldir. En önemli eseri Fahim Bey ve Biz. Bu anlayışın zirvesidir. Fahim Bey, hayata tutunamamış, hayalle yaşayan, gerçeklikle mesafeli bir figürdür. Aslında Fahim Bey, yalnız bir birey değil, çöken bir medeniyetin zarif ama çaresiz temsilcisidir. Hisar'ın Biz diye andığı anlatıcı ise bu kayboluşun tanığıdır. Roman, bir olay örgüsünden çok bir ruh halidir. Hisar'ın bu eseri, roman yerine hikaye olarak nitelemesi, tür anlayışındaki özgürlüğün göstergesidir. Çamlıca'daki eniştemiz ve Ali Nizami Bey'in alafrangalı ve şehli ile Doğu-Batı çatışmasını karikatürize etmeden ince bir ironi ile ele alır. Hisar, ne körü körüne alafrangalığı savunur ne de dogmatik bir gelenekçidir. Onun derdi dengeyi kaybetmiş insan tipidir. Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yılları ve geçmiş zaman köşkleri yalnızca İstanbul kitapları değildir. Osmanlı hayat tarzının son estetik envanteridir. Hisar, bu eserlerde mimariyi, insan ilişkilerini, sohbeti, zamanı ve sessizliği anlatır. Boğaziçi, onun için bir coğrafyadan çok bir ruh halidir. Bu kitaplar, modernleşme sürecinde kaybolan incelik kavramının edebiyattaki son büyük kayıtlarıdır. Dil ve üslup. Abdülhak Şinasi Hisar, Cumhuriyet döneminde yaşamış olmasına rağmen dilde meşrutiyet kuşağının estetik anlayışını sürdürür. Ağır değildir ama sadeleştirilmiş de değildir. Kelime seçimi bilinçlidir. Cümleler ritim taşır. Onun dili acele etmez. Ölüm ve ardından. Hiç evlenmeyen Hisar, 3 Mayıs 1963'te Cihangir'deki evinde beyin kanı

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Erken

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Tam Finans'ın sponsorluğunda Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Hikmet Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Turizm başlıyor.
1: Kayser Radar ve Radyo Radar izleyici ve dinleyicilerimiz, Gündem Turizm programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Doğan. Kayseri'nin binlerce yıllık hikayesi bugün bize ne söylüyor? Kanışkarum'dan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar birçok medeniyetin, kültürün merkezi olan bir şehir, geçmiş hafızasını artık bugüne de taşıyor. Bugüne taşıyan bir konuğumuz artık Halit Hocamız bugün bizlerle. Sevgili hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim davet ettiğiniz
1: aslında
2: için.
1: Aslında siz sadece geçmişi anlatmıyorsunuz, bize bir hafıza kültürünü anlatıyorsunuz, şehrin hafızasını anlatıyorsunuz.
2: Teveccühünüz, teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler katıldığınız için, konuk olduğunuz için bugün bize. Önce birazcık kendinizden bahseder misiniz hocam?
2: Ben Kayseri doğumluyum. Kayseri Orta Mahalle. Şimdi doğduğum evin tam üzerine Koca Sinan Belediyesi yapıldı. Bizim hatıralar, her şey gitti o evle beraber. Eski mahalleler tabii. İlk orta tahsilimi burada yaptım. Kayseri Lisesi mezunuyum. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum 68 yılında. Yani bir ölçüde 68 kuşağıyım. O kuşak önemli bir kuşak, biliyorsunuz. Yani o kuşak Hiroşima'da atom bombası atılınca ondan etkilenen kuşak. 45'te atılmış ama 45'te doğanlar kuşağı, 68 kuşağı. Dolayısıyla biraz hep uçlardayız biz. O kuşak öyle. Mezun olduktan sonra, askerlik görevinden sonra da hep Kayseri'de serbest çalıştım. Diş hekimliği yaptım. 46 sene çalışmışım aşağı yukarı. 10-15 senedir de emekliyim. Yazı, Kayseri tarihi, kültürü ile ilgili yoğun çalışmaları yapıyorum bu yaşıma rağmen. 16 tane yayınlanmış Kayseri ile ilgili eserim
1: ben
2: var.
1: Ben uğraştım biraz, 14-15, tam 16'yı yakalayamadım. Evet. 16 mı oldu hocam?
2: 16 tane oldu. Son Roma döneminde.
1: Roma döneminde.
2: Kayseri'yi de yayınladık. Evet, çok şükür.
1: O kitabın üzerindeki lahit mezarı, kalenin içerisindeki... Evet. Lahit mezarı değil mi hocam?
2: O müzenin en önemli eseri.
1: Evet.
2: Herkül şeysi.
1: Sizden dinleyebilir miyiz bir tane hikayesini mezarın?
2: İşte orada Herkül'ün 11 mucizesi veya 12 mucizesi anlatılıyor üzerinde. Fakat sanat eseri, yani kabartma olarak yapılmış, sadece kabartma değil, heykelleştirmişler adeta. Ta derin oymalarla birlikte o Herkül'ün 12 hikayesini, işte canavarlarla savaşı, bir sürü şeyler var şu anda, hepsi hafızamda değil. Müthiş bir lahit. Bulunma yeri Gültepe. Gültepe değil de
1: müze, Gültepe. Müze kazısında çıkmış.
2: Müzenin yakınında çıktı. Yani böyle bir eserin orada olması, başka bir yerden gelmiş olamaz. Çok önemli bir insana ait, bir krala ait.
1: Herakles'in yarı tanrı oğlu Herkül'ün mezarı.
2: Muhakkak yani. Çok muhteşem bir eser gerçekten. Roma çok büyük bir medeniyet. Biz Roma'dan çok önemli izler taşıyoruz bu sebeple, Kayseri olarak. Onlardan bir tanesi Herakles lahdi. Ondan da önemlisi, Roma'nın adını taşıyoruz, Kayseri. Kayseri, Caesar, Caesar deniyor ya İngilizce. Caesar'ın aile adı. Caesar diye yazılıyor biliyorsunuz, yani Latince Kayseri diye okunuyor. Caesar'ın, Caesar dersem daha iyi anlar dinleyiciler, onun aile adı. Yani önemli bir Roma ailesinin adı. Ben Roma'nın has evladıyım diye bunu ima etmek, belirtmek için Caesar, bu Caesar, Caesar adını kullanmış. Julius biliyorsun. Julius Caesar adı. Julius Caesar. Daha sonra, ondan sonra gelen Roma imparatorları Caesar kullandığı için, onun işte evlatlığı Octavianus, ondan sonra gelen Tiberius, Nero, arkasından işte Hadrian'a, bütün sonuna kadar Romalılar bu Kayseri adını kullanmışlar. Daha sonra Augustus ön plana çıkmış. Yani krallar Augustus sıfatını da almışlar ama hem Caesar hem Augustus adını kullanmışlar. Hem Kayseri hem Augustus adını kullanmışlar. Daha sonra hatta bu Rus Ruslara geçmiş. Ruslar da biz o aileleriniz diye, Roma ailesindeniz diye Çar, Kayseri'nin Çar'ı kullanmış. Almanlar kullanmış. Kayseri Alman imparatorlarının biliyorsunuz sıfatı. Dolayısıyla bu ismi Kayseri olarak taşıyoruz biz. Şu anda Kayseri'deki en önemli eserlerden bir tanesi de, birdenbire konuya girdik ama
1: evet,
2: güzel yani sohbet. En önemli eser kale. İç kale ve surlar.
1: Hocam çok özür dilerim. Kayseri'nin tarihi deyince siz nereden bahsediyorsunuz? Aklınıza ilk ne gelir anlatmaya mesela?
2: Milattan önce 11. yüzyıl.
1: Oradan buraya doğru
2: evet.
1: Gelsek.
2: Yani Kaniş'in önemini kaybetmesinden sonra Kültepe'nin evet. Kaniş oranın adı biliyorsunuz, şehrin adı. Onun önemini kaybetmesinden sonra aşağı yukarı önemini kaybetmesi 11. yüzyıllar falan milattan önce. Geç Hitit dönemi. Taballar. Yani bir nevi. Ondan sonra Kayseri'nin işte bu beş tepelerde yani Taşlıburun'dan Asri Mezarlığın üzerindeki Taşlıburun'dan Esenyurt'a kadar olan tepelerde yavaş yavaş yerleşim başlıyor. Dağınık bir şekilde. Ama niye orada derseniz diyeceksiniz herhalde, orası çok güvenli bir yer. O tarihte bizim şu anda bulunduğumuz yer, bütün Kayseri'nin yerleştiği yer bataklık.
1: Evet.
2: Daha bundan 1000 sene sonra bile bataklık hala. Strabon geldiği yıl tam milat yıllarında gelmiş Kayseri'ye, hala bataklık diyor. Burada iskan yapılamıyor, yerleşim yapılamıyor ovada. Ayrıca güvenlik sebebiyle de arkasına Erciyes'i almış. Erciyes'in kucağına oturmuş şehir. Oradan da bir tehlike gelmiyor, arkadan gelmiyor. Ayrıca Tanrı'ya sırtını dayamış şehir. Tanrı olarak kabul ediliyor Erciyes. Veya Tanrıların mekanı olarak kabul ediliyor. Bu sebeple orada yerleşim olmuş. Orası stratejik bir yer. O yerleşim aşağı yukarı 1400 seneye yakın. 1300-1400 sene orada yerleşim devam etmiş. Yani 4. yüzyıla kadar. 4. yüzyıldan itibaren, şimdi anlatacağız herhalde, o konulara gireceğiz. Kayseri ovaya yayılmaya başlamış.
1: Peki nereye geçelim hocam Kanişkarum'dan bu tarafa doğru gelince?
2: Kanişkarum önemli bir kere. Orayı bir vurgulayalım. Kanişkarum, Kaniş şehri. Biliyorsunuz Hititlerin önemli şehirlerinden biri. Anitta'nın, Kral Anitta'nın şeyden sonra Çorum'daki şeyden, Hattuşa'dan sonra orayı lanetli ilan edip, bir sebeple, sebebini bilmiyoruz, burada ot bile bitmesin diye lanetli şeysi var, tablette çıkmış laneti var. Kayseri merkez yapılmış. Kayseri'nin merkez olmasından sonra burası önemli bir ticari merkez haline gelmiş. Yani Asur'dan çıkan tüccarlar, Asur biliyorsunuz Irak sınırları içinde, şimdiki Dicle Fırat nehirleri arasında küçük bir şehir Asur o dönemde. Oradan çıkan tüccarlar eşek kervanlarıyla, eşek en dayanıklı, o zaman at çok nadir, deve hiç yok, 300-400 eşeklik kervanlarla, yanında korumaları da var çünkü yollarda soyuluyor, hava şartlarından etkileniyor vesaire. Arada Babartümler denilen istasyonlar var. Bu istasyonlarda da alışveriş yapmak suretiyle 8-10 tane istasyon var Asur'dan Kaniş'e kadar. Buralarda alışveriş yapmak üzere hem mallarını satıyorlar hem bir şeyler alıyorlar. Son durak Kaniş. Kaniş'e geliyorlar. Getirdikleri ne? Ne getiriyorlar? Oradan kumaş getiriyorlar. Baharat getiriyorlar. Ve en önemlisi kalay getiriyorlar. Kumaş orada yapılıyor Asur'da. Ama kalay yok. Onlar da İran'dan alıyor, getiriyorlar kalayı. Kalay çok önemli. O dönemde altından daha kıymetli kalay. Sebebi kalayla bakırı karıştırınca 1:9 oranında bronz elde ediliyor. Bakırdan silah yapılamıyor. Yumuşak olduğu için. Kapkacak yapılamıyor. Bakır kullanılamıyor ama içini bu kalayla karıştırıldığı zaman bronz elde edilince çok sağlam silahlar, yani ok uçları, mızraklar, kılıçlar, her şey yapılabilir hale geliyor. Bu sebeple bunu aşağı yukarı 200-250 sene bu ticaret devam etmiş. Bunu burada satmışlar, kalay kumaş ve baharat. Bunları satmışlar. Buradan da altın ve gümüş götürmüşler oraya. Asur çok zenginlemiş o dönemde.
1: Evet. Bugün Kayseri ticaret kültürü 4000 yıl öncesine kadar hala izler gözüküyor mu sizce? Tabletlere de hani çevirip okununca 4000 yıl önce yaşanılan olaylar, şimdiki konular birbirlerine benzerlik gösteriyor mu?
2: Hiç farkı yok. Yani şimdi işin içine ticaret girince ticaretin bir tek ölçüsü var, bir tek birimi var, para. Para, para, para. Bir şarkı var öyle, biliyorsunuz. Nasıl söylüyor?
1: Ajda Pekkan'ın mıydı?
2: Ajda Pekkan'ın şarkısı. Evet. Para bugün de aynı şekilde, o gün de öyle. Parayla, bütün her iş paraya endekslenmiş.
1: Peki Kanışkarma düşününce böyle en çok etkilendiğiniz şey ne oluyor hocam?
2: En çok etkilenen şey, orada iki tane önemli tablet çıktı. Bunun biri yurt dışına kaçırılmış. Aşağı yukarı 23.500 tablet çıkmış. Fikri Hocam'ın evet. ifadesine göre. Bunların içinde iki tanesi çok önemli. Üzerinde aşka şipa sözü geçiyor. Aşka şipa Erciyes'in bilinen ilk adı. Bir tanrı adı. O dönemde çok, yani Hititler bin tanrılı kavim olarak anılıyorlar. Hem kendi ülkelerinin tanrılarına tapıyorlar, hem geldikleri bu yol boyunca geldikleri veya Kaniş burada bulunan mahalli tanrılara da tapıyorlar. Her şeyin bir tanrısı var. Korktukları ve saygı duydukları her şeye tapıyorlar. Bunlardan ama en önemlisi Erciyes. Aşka Şipa o günkü adı. Yani orada çıkan tabletlerin içinde en önemlisi bana göre Aşka Şipa adını taşıyan tablet.
1: Peki Kayseri'nin anlatamadığı, dünyaya ya da hiç insanlara anlatamadığımız en büyük değer bu konuştuklarımızın içerisinde sizce hangisi?
2: Şimdi bu Kültepe bir kere çok en büyük değerlerden bir tanesi. Bir taneyi söylemek zor tabii. Ama ondan sonra burası işte Kayseri'ye gelecek olursak, şehir tarihi 3000 yıllık tarihi var. Milattan önce 1000'li yıllardan itibaren günümüze kadar 3000 yıl var. Bu 3000 yılın 2000 yılı bizim kültürümüzün dışında, Türk İslam kültürünün dışında son 1000 yılda biz buradayız. Ondan evvelki 2000 yılda taballar var, firikler var. Kayseri şehirden bahsediyorum. Arkasından Persler var. Pers valileri var, satraplar deniliyor onlar. Bütün Anadolu'ya hakim olmuş Persler ve buralara valiler tayin etmişler. Genellikle Pers krallarının akrabalarından oluşan. Valiler Pers İmparatorluğu adına vergi topluyorlar, asker topluyorlar, idare ediyorlar buraları. Bütün Anadolu ta Yunanistan'a kadar, aşağıda Mısır Pers İmparatorluğu'nun sınırları içinde. 22 tane satraplık var. Bunların içinde Kayseri bölgesi Kapadokya satraplığı. Kapadokya adını o dönemlerde almış zaten. Milattan önce 550 tarih. O tarihlerden itibaren burası en büyük satraplık. Bütün bu saydığım 22 satraplığın içinde Kapadokya satraplığı. Hudutları bir taraftan Sinop'tan aşağıda Kilikya'ya, yani Adana Mersin'e kadar, doğuda Malatya'ya kadar uzanan bir sınır. Bu zaman zaman küçülmüş, büyümüş bu sınırlar. Ama bu sınırlarda Kapadokya Krallığı devam etmiş. Önce satraplık, sonra Büyük İskender'in bütün Anadolu'yu işgal edip Persleri sona erdirmesiyle birlikte Darius'u biliyorsun yendi. Ondan sonra buraya kendi generallerinden valileri atadı vesaire. İşte o 300'lü yıllar, 324, 334 galiba Büyük İskender'in bu seferi. 330'lu yıllar, 300'lü yıllardan itibaren burası artık krallıklarını ilan ediyorlar satraplar. Ve Kapadokya Krallığı başlıyor. Yine Pers asıllı valiler var burada, krallar var. Ariarathesler sülalesi denilen bir sülale var. Bunlar 11 tane Ariarathes gelmiş geçmiş. Birinci Ariarathes, ikinci Ariarathes, 11'e kadar böyle. Arada bir tane Ariaramnes var. 10 tanesi Ariarathes sülalesi. Ta Roma'nın Roma eyaleti oluncaya kadar, milattan sonra 17 yılı. 17, tam milat yıllarına kadar burası Kapadokya Krallığı. Ve Kayseri, Kapadokya Krallığı'nın önce Sinop, sonra Tiana, yani şimdi Kemerhisar'dan sonra üçüncü ve en uzun başkenti. Burası her zaman krallığın başkenti. Şimdi Kapadokya'yı biz kaptırdık, Nevşehir, Ürgüp vesaire oralara. Çaldırdığımız bir isim bizim. Turizm açısından da öyle. Aslında Kapadokya'nın merkezi, bütün krallar burada oturmuş. Son kral burada yaşamış. Böyle bir şey, bunu anlatamıyoruz işte biz. Sahip çıkamadığımız önemli şey.
1: Erdemli Vadisi Kapadokya Krallığı'nın giriş mezarlarının, giriş kapısının, o Kayseri giriş kapısının olduğu yer başkenti diye biz artık söylüyoruz hocam.
2: Şimdi çok sözünüzü güzel kestim bakın. Bu şu anda Kayseri'nin sağa sola etrafına başımızı çevirdiğimizde her yerde büyük tümülüsler görürüz. En büyüğü Erkilet Tümülüsü, Ali Dağı'nın tepesindeki tümülüs, Kızıltepe Tümülüsü, bu Yılanlı Dağı Tümülüsü, böyle onlarca tümülüs var. Bu tümülüslerin her biri Mısır piramitleri gibi kralların mezarları. Bu bahsettiğim 17 tane kralın 14 tanesi Kayseri'de yaşamış. Bunların mezarları. Bu hiç araştırılmamış. Yani bunları ilk defa ben dile getiriyorum yıllardan beri. Bu oyuna söylemeye çalışıyorum. Mesela Erkilet Tümülüsü en büyüğü o. Bir kazı yapılmadı. Üzerinde bir Selçuklu köşkü var biliyorsunuz. Erkilet'in tepesindeki. Kral Arkelios'un muhtemelen büyük ihtimalle mezarı. Çünkü 57 sene iktidarda kalmış Kral Arkelios. Sonra Roma'da ölmüş ama. Ölmeden önce mezarını yaptırmış oraya. O dönemde mezar anlayışı taştan piramitler şeklinde değil de topraktan piramitler şeklinde yapılmış. Bir nevi piramit bunlar da. İçinde mezar odası var, ortasında bir yerinde. Üzerine yığıyor bütün dağ gibi şeyi. Orada yeniden dirileceğine inanarak orada eşyalarıyla falan yatıyor. Burada yok Arkelios. Burada yatmadı. Roma'da öldüğünü biliyoruz. Çünkü savunmaya gitti kendini, Roma ile ters düştü siyasete falan. Ama yani bu tümülüslerin de incelenmesi gerekir. Çok önemli. Yani bu kadar tarihi bir ortamda yaşıyoruz. Fakat bunu anlatamıyoruz biz. Biz anlatamadığımız gibi anlattıklarımız da halka veya ilgililere iletemiyoruz da. Bu da sizin kabahatiniz. Yani bir, basının, iki, rehberlerin, turizmcilerin görevi bu da. Yani önce hikayeler üretilecek. Bu hikayeler gerçek hikayeler. Zaten hikayenin tarifi olması muhtemel olmuş veya olması muhtemel hikaye, yazılara hikaye denir. Diğerlerine masal denir. Biz hikaye anlatıyoruz. Olmuş veya olması muhtemel şeyleri anlatıyoruz.
1: Bu tümülüsleri açsak, kalsak bir şeyler çıkacak o zaman hocam, tepelerden. Yani Ali Dağı'nı açıyorum, kimin acaba mezarı var o tepede?
2: Yani şimdi şeyleri, tümülüsleri mi diyorsunuz? Evet. Tümülüslerin şimdi ben tahmini bir, yani bir belge ister tabii bu iş için. Kesin bir belge yok, şimdiye kadar bulunamadı böyle bir belge. Ama kralların önem derecesine göre tümülüslerin de büyüklü küçüklü şeyleri var. Yani bu ilk mesela Arkelios'un ki en büyüğü olması gerekir, Erkilet tümülüsünün ona ait olması gerekir diye düşünüyorum. Mesela bu Arkelios şeylerden sonra Ariadatesler'den sonra Ariobarzanesler sülalesinden 3 tane kral geldi buraya. Bu Arkelios en sonuncu. Onların da önemli tümülüslerden birinin onlara ait olması gerekir. Mesela Kızıltepe tümülüsü, küçük Kızıltepe, büyük Kızıltepe değil, o tabii bir dağ tabii olması gerekir. Kesin belge yok ama.
1: Siz milattan sonra 300'lü 400'lü yıllar deyince benim aklım hem Basilya geliyor, hem Aziz George geliyor. Biraz da bunlardan bahsedelim mi hocam?
2: Bahsedelim.
1: Hem kitabınızda da yer aldı çünkü bildiğim kadarıyla. Biraz evet, karıştırdım kitabınızı. Evet.
2: İşte bu Kapadokya Krallığı sona erince milattan sonra 17 yılında Tiberius döneminde, İmparator Tiberius döneminde buraya bir Roma valisi tayin ediliyor artık. Krallık sona eriyor, bir eyalet oluyor çünkü burası. Kapadokya eyaleti. Ve bu Roma tarafından artık Roma kanunlarının hakim olduğu, Roma kültürünün hakim olduğu, işte kaleler, hamamlar, Roma'nın meşhur şeyleri bunlar. Burada Kayseri'de de yapılaşma başlıyor. Romalılar Helen kültüründen çok etkilenmişler. Yunan kültüründen. Dini yönden de etkilenmişler. O Yunan tanrılarının birçoğunu almışlar. Tanrı Zeus, Apollo, Nike, Tişe bilmem ne, Olimpos Dağı'nda yaşayan tanrılar, yarı insan yarı tanrı olanlar. Bir hikaye tabii bu. Bunlardan etkilenmişler. Onların bazılarının adını değiştirmişler. İşte Zeus'u Jüpiter yapmışlar vesaire falan. Ve burada bu kültürü, Kayseri'de bu kültürü uygulamaya başlamışlar. Milat yıllarında, milattan sonra 17. Şehir yine tepelerde. Şimdi Kayseri'de ondan sonra şehir tepelerden sonra 4. yüzyıla kadar Roma'nın resmi dini paganizm. İşte bu dediğim tanrılara inanıyorlar. Ve çok da dinlerine bağlılar. Onun da bir felsefesi var bu paganizmin. Yılın belli zamanlarında, belli günlerinde ataklar adıyorlar tanrıya. Ve bu tanrının Erciyes'te oturduğuna inanıyorlar. Erciyes'in sikkelerin üzerinde kendi bu tanrıların figürleri var. Çünkü yüzlerce sikke var. Bakın bu da çalışılmaya değer bir konu. Erciyes'in yüzlerce şekli var. Üzerinde tanrıların, çeşit çeşit tanrılar var. Tanrılarını orada tasavvur ediyorlar ve ona ibadet ediyorlar. Bu ibadetleri yaparken her zaman Erciyes'e çıkmaları mümkün değil. Erciyes'te tam zirvenin altında bir tapınak mağarası var. Güneyden kuzeye, yani bir taraftan Develi'yi görüyor, bir taraftan Kayseri'yi görüyor. Dağa çıkanlar biliyorlar onu. Onun içinde doğu duvarında bir niş var. Nişin altında da 4 satırlık bir yazı var. Bu yazı okunamadı. Aramice olduğu tahmin ediliyor. Bu yazının ben çok net fotoğraflarını istedim dağcılardan. Çektiler, gönderdiler. Şeye gönderdim bunu. Artuklu Üniversitesi'ne gönderdim. Orada bu Aramice'yi falan okuyabiliyorlar. Orada bir de Süryani papazla tanıştım. Akgüz. Recep Akgüz isimli. O ben okurum dedi. Gönderdim ama onlar da o içinden çıkamadılar. Eğer okunabilse o niş, Kayseri için en eski belge ve belki oradan çok önemli bir şey çıkacak. Bu tapınmayla ilgili, Romalıların tapınmasıyla ilgili falan. Fakat ondan sonra ikinci belge 1900'lü yılların başında İstanbul'a gitmiş her nedense bir 80 santim yüksekliğinde bir sunak taşı. Taşın üzerinde 3 satır halinde yazılar var. Bu yazılar okunabiliyor. Kral Kurti Tanrı Harhara'ya gazel kurban etti. Buna benzer bir yazı var. Şimdi o dönemde tarih milattan önce 717-714 4 sene. Bu Sargon'a bağlı, bağımlı bir ülke. Tiana merkezli. Orada oturuyor. Yani Kemerhisar, Niden orada oturuyor kral. Bu Kral Kurti. Her sene buraya geliyor. Tanrı Erciyes'in önünde dua ediyor Erciyes'e. Ve orada sunak sunuyor. Şimdi bu taştan şunu anlıyoruz biz. Kral Kurti'nin bir kere orada ibadet ettiğini, Erciyes'e çıkamıyor ama Erciyes'in önünde. Şimdiki polis evinin oralarda bir yerde bulundu bu taş. Oradan ibadet ediyor. Kurban şey diyor, adıyor. Ve ceylan adıyor. Demek ki oralar ormanlık. Av hayvanı olarak ceylanlar, bütün Erciyes'in etrafı orman o tarihte. Ve ceylan şey diyor, adıyor krala. Ve Erciyes'in ikinci bildiğimiz adı, birinciye Aşkaşipa demiştik, ikinci Harhara. Beyaz Dağ anlamında. O taşın üzerinde yazıyor. O taşın Kayseri'ye getirilmesi için çok büyük mücadele verdim ben. Özellikle mahalli basında her gün gündeme taşıdık. Taş yerinde ağırdır, taşımızı isteriz vesaire gibi. Sağ olsun yerli basın çok ilgi gösterdiler. Fakat buna rağmen kültür müdürümüz de defalarca yazdı kültür müdürünün şeye, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne, vermediler. Fakat ben Sayın Özeseki'ye rica ettim bunu. Benim yanımda Kültür Bakanlığı aradı. Bakan yardımcısıyla görüştü. Taşı göndereceğiz dediler ve taşımız geldi. Sayın Mehmet Özaseki'ye burada bu vesileyle teşekkür ederim.
1: Ellerine sağlık. Nerede şimdi taşı?
2: Şu anda kalenin içindeki Arkeoloji Müzesi'nde. En önemli belgelerden bir tanesi. Yani Herakles Silahattin'den bahsetmiştik. Bu da önemli bir belge. Şimdi 4. yüzyıla geldiğimizde, 4. yüzyıl işte bu paganizmin değiştiği yüzyıl. Roma'nın din değiştirdiği yüzyıl. Roma paganizmden 325 konsiliyle birlikte, Büyük Konstantin'le birlikte Hristiyanlığı da resmi dinler arasında saydı. Resmi din olmadı hala. Ama Hristiyanları öldürüyorlardı. artık öldürmez oldular. Çünkü Konstantin'in Hristiyan olup olmadığı şüpheli, tartışmalı tarihçiler arasında annesi Hristiyan, Helena. Helena Kayseri'ye de gelmiş. Buradan geçmiş yani, şeye giderken, Kudüs'e giderken buradan geçmiş. Şimdi Konstantin bunu siyasi birliği sağlamak için, çünkü Hristiyanlığın en hızlı yayıldığı dönem 4. yüzyıl. Ondan evvel hep yavaş yavaş, işte mağaralarda, işte Göreme'de falan gördüğümüz gibi kayaların arasında, kiliseleri falan da öyle. Hiç kilise yok daha o tarihte. Kilise yapamıyorlar çünkü Roma müsaade etmiyor çünkü. Öldürüyorlar devamlı. Ölenleri de martir diyorlar. Din şehidi anlamında. Bunları da aziz ilan etmişler hep. Hristiyanlıkta azizler var ya, işte bu azizler hep o tarihte ölenler, din uğruna ölenler. İşte 4. yüzyılda bu İznik konsülünden hemen sonra 339 yılında doğup 379 yılında ölen Aziz Basilius var. Aziz unvanı sonradan verilmiş. Kayseri'li bir aile.
1: Basilius kimdir? Ne önemi vardır?
2: Kayseri'li bir aile. Kayseri'li bu zengin bir aile. Dindar, Hristiyan bir aile. O dönemde Hristiyan. Ve çünkü iki tanesi önemli papaz haline gelmiş. Bir tanesi Basil, bir tanesi kardeşi Gregorius. Nisalı Gregorius. Nisa'da şey yaptığı için oralı diyor. Ama Kayseri aslı. Bir de büyük Gregorius var. Nazion dostu Gregorius. Bu üçü Kapadokya babaları olarak Hristiyanlık tarihinde yer almış üç papaz. Özellikle Ortodoks inancının temellerini atan adamlar bunlar. O tarihte Ortodoksluk yok ama temelleri atılmış. Yani manastır sistemini Basil kuran adam. Bu 330 yılından sonra işte tahsilini Kayseri'de yapmış. Babası öğretmen. O dönemin en önemli mesleği avukatlık ve güzel hitabet. Bunu kazanmak üzere babasından ilk dersleri almış. Daha sonra Atina'ya gitmiş. Atina'da birçok arkadaşlar bu büyük Gregorius'la tanışmış ve en önemlisi Julian diye bir adamla tanışmış. Onu daha sonra söyleyeceğim. Kayseri için önemli. Ve Atina'da bu güzel hitabet ve avukatlık mesleğini öğrendikten sonra Kayseri'ye gelmiş. Bir Mısır'a falan gitmiş. Orada bu manastır hayatını görmüş. Hristiyanlar böyle çöllere falan gidiyorlar. Hiçbir canlıyı öldürmüyorlar o tarihte. Ve orada münzevi bir hayat yaşayarak, bizde de var o biliyorsunuz. Yani yaşayarak Tanrı'yla yakınlaşıyorlar. O tarihte Müslümanlık yok zaten bahsettiğimiz dönemde. Ve oradan bunu gördükten sonra Kayseri'ye gelmiş. Burada toplu manastırlığı kurmuş. Yani komün hayatı yaşamaya başlamışlar. Hristiyanlar birbirlerinin dertleriyle ilgileniyorlar, fakirlere yardım ediyorlar, hastalara yardım ediyorlar. Her şeylerinden ilgileniyorlar birbirlerine. Bunları niye yapıyorlar? Hazreti İsa'nın yolundan gittiğini ispat etmek için, bir de Hristiyan iyilikseverliğini göstermek için. Bizim Hacı Bektaş-ı Veliler, Yunus Emreler gibi. Biz de Anadolu'ya geldiğimizde Türk İslam kültürünü böyle tanıttık Anadolu'da, Anadolu'dakilere. Aynı metotla onlar da o dönemi yapmışlar. Burada 368'li 67 yılında 368 4. yüzyılın ikinci yarısı. Basil artık olgunluğa erişmiş. Burası bir ziyaret yeri haline gelmiş. Basil bütün Hristiyan camiasında tanınır hale gelmiş. Dini bakımdan. Tam o tarihlerde büyük bir deprem oluyor. Bu depremde şehir yerle bir oluyor. Aynen Maraş depremi gibi. Şehir ama tepelerde. Daha ovada şehir yok. 367'den bahsediyorum bakın. Ve yerle bir olunca buna çok üzülüyor. Tabii bu Hristiyan iyilikseverliğini bahsettiğim şey de var. Faaliyetleri de var. Ve şehrin hemen kapıları önüne, yani şimdiki Battalaltı dediğimiz yere, kalıntıları var orada. Yani o Kirikorlu Soğoriç Kilisesi'nin hemen arka taraflarına orada bir külliye yapmaya başlıyor depremden hemen sonra. Çünkü çok miktarda ihtiyaç sahibi insan var. Annesi ölmüş, babası ölmüş, sakat kalmış, evlerini kaybetmişler. Aç bir ilaç herkes, şehir yerle bir olmuş. Bunları nereden biliyoruz? Bunları o tarihte Basil 366 tane mektup yazmış. Bu mektupları o dönemdeki Roma, Anadolu'daki Roma illerine, şehirlerine, oradaki valilere, oradaki komutanlara, oradaki din büyüklerine ve en önemlisi oradaki hekimlere, buralarda hekimlik yapan kişilere mektuplar yazmış. Şehrimiz Babil gibi, Mısır piramitleri gibi çok güzel bir şehirdi. Şimdi yerle bir oldu, çöl oldu diyor mektuplarında. Bize yardım edin diyor. Bu 366 mektubu Sozomes diye bir Hristiyan tarihçisi Grekçe olarak yazmış. O, hemen o dönemlerde yazılmış şeyler, bu mektuplar. Kaybolmamış yani mektuplar. Grekçe olarak arşivlerde dururken bunu ya işte Hristiyan tarihçileri İngilizce'ye çevirmişler. Ben de Türkçe'ye indirdim. Bunlar elimizde var şimdi, bu mektuplar. Çok önemli belge Kayseri için. Kayseri'yi de anlatıyor çünkü. Ha, buradan şunu anlıyoruz. Basil döneminde Hristiyanlık burada neşvü neva bulmuş, canlanmış yeniden. Tam o tarihte İznik Konsili'nden de sonra ya zaten serbest hale gelmiş. Bazı imparatorlar artık Hristiyan hale gelmişler. Mesela ondan sonra hemen Büyük Konstantin'den sonra gelen imparator Valens var mesela. Valens artık iyice Hristiyan olmuş. Ve depremden sonra Kayseri'nin ilk defa orada kurulmaya başladığını anlıyoruz. Bakın, Kayseri tarihi için çok önemli bir nokta. Kayseri Beştepe'lerdeyken 367 depreminden sonra 368 yılından itibaren Basit'in kurduğu külliye ile orada, külliyeden bahsedeceğim şimdi, külliye ile birlikte şehir ovaya inmeye başlıyor oradan itibaren. Bu külliyede şunlar var. Önce bir aşevi var. Mehmet Bey, zamanımız nasıl, ben kaptırdım gidiyorum.
1: Devam hocam, sıkıntı yok.
2: Var mı zamanımız?
1: Var var, daha çok var zamanımız.
2: Bu külliyede şunlar var. Önce aşevi var. Çünkü çok miktarda aç insan var. Depremden zarar görmüş, evini barkını kaybetmiş insan var. Bunları himaye etmek istiyor. Arkasından meslek odaları açıyor. Demirci, marangoz, bilmem ne falan, inşaatçı falan gibi o dönemin mesleklerinden açıyor. Varlıklı bir aileden gelme. Bu arada destek de geliyor tabii bu yazdığı mektuplar sonucunda. Arkasından buraya bir rahip okulu ve rahibe okulu açıyor. Okul açıyor. Arkasından hemen o yine bu külliyenin içine bir de manastır kuruyor yani. Bu manastırın içine bir hastane yapıyor. Hastane, biz yıllardan beri, ben tarihçiyim yani, bu aşağı yukarı 40-50 senedir uğraşıyorum. Hastane yapıldığını bir kelime biliyorduk. Fakat geçen senelerde Amerika'da bir akademisyenin, Tom Haynes diye bir adam, bir makalesine rastladım, İngilizce bir makale. Makalede Kayseri'den bahsediyor. Basil'den bahsediyor. Makalenin başı da dünyanın ilk hastanesi. İlgiyle okuyunca altında da 20 civarında referans vermiş, kaynak göstermiş. Hep kaynaklar da Kayseri'den bahseden ve Basil'den bahseden kaynaklar. Onlardan da birçoğunu indirdim, baktım. Yani şimdi bu internet aracılığıyla bu çok güzel bir şey. Bilgiye ulaşmak kolaylaştı yani. Yani buradan anladık ki Kayseri'deki yaptığı bu hastane dünyanın ilk hastanesi. Orada bu Tom Haynes anlatıyor niye hastane, ilk hastane olduğunu. O tarihte Romalıların asker hastaneleri var. Valete Dinanium deniyor buna. Asker bir millet Romalılar. Lejyonları var biliyorsunuz. Zırhlı askerler var. Bütün dünyanın yarısına hakim olmuş o dönemde. Ve bu hastanelere ama sivil halka bakmıyorlar. Sadece askerlere bakıyorlar bu Valete Dinanium'lar. Hekimler var. Fakat sadece yaralanma, cerrahi tedaviler, kırık çıkık bunlara bakıyorlar. Dolayısıyla hastane sayılmıyor. Profesyonel hastane sayılmıyor. Ondan evvel Skelepion şeyleri var, tapınakları var. Skelepion Roma döneminde sağlık tanrısı. Şimdiki tıbbın da temsili o. Yılan ve asası var elinde. Üzerine yılan dolanmış. Şimdi tıp da biliyorsunuz yılanla ifade ediliyor. İşte bu en büyüğü de Bergama'da. Bu Skelepionların bir tapınak ama hastane değil. Burada rahipler var. Doktor olarak görev yapan. Daha çok psikolojik tedaviler yapıyorlar. Yani müzikle, su sesiyle bizim Geber Nesibe'de olduğu gibi. Aynı metot. İbn-i Sinan usulleri gibi. Ve bir hastane sayılamıyor. Profesyonel hastane sayılamıyor. Bu türlü profesyonel hastanenin üç şartını koşmuş bu Tom Haines denilen akademisyen Amerikalı. Bir, profesyonel hekimler olacak. Yanında profesyonel hasta bakıcılar olacak. Bizim burada rahibeler bu görevi yapıyor. Profesyonel hekimler geliyor Basil'in mektuplarıyla. Rahibeler ona yapıyor. İki, herkese bakacak. Fakir zengin demeyecek. Köle asil demeyecek. Gelenlere bak. Üç, yataklı tedavi kurumu olacak. Yataklar olacak, gelenler orada 20 tane, 30 tane, 50 tane yatak olacak, yatırarak tedavi edecek. Bu modern hastanenin, bugün günümüzde de böyle, başka şartlar da var tabii günümüzde, tarifi bu. Bu tarife uyan ilk hastane, Kayseri'deki bu Basil'in kurduğu hastane. Nitekim,
1: sene
2: 368-373, 5 senede kurmuş bunu. 367 depreminden sonra, bir sene sonra başlamış. 67-73, 5 senede kurmuş. Ve bu hastane öyle meşhur olmuş ki bütün şeyden, Anadolu'dan, hatta Roma dünyasından buraya hastalar gelmeye başlamış. Hatta hem hastalar gelmiş, hem burayı hacca gidenler, yani Hristiyan haccına gidenler, Kudüs'e gidenler buradan burayı da ziyaret etmişler. Hem dini merkez olmuş,
1: hem sağlık
2: merkezi olmuş. Evet. Bakın yani turizm açısından ne kadar önemli bir şeylerden bahsediyorum. Bunları nasıl anlatacağız? Bunlar bizim hikayelerimiz. Şimdi bunu yaptıktan sonra hep her cümlemin sonunda diyorum ki daha da önemlisi var diyorum. Bundan da daha önemlisi var. Daha önemlisi bu dediğim hastaneden sonra, bu yataklı tedavi kurumunda olan profesyonel hekimlerin olduğu hastaneden sonra, bunun 300-400 metre güney tarafına, şimdiki Cem Evi'nin olduğu yerler aşağı yukarı, oraya bir de cüzzamlı hastanesi kuruyor. Cüzzam hastanesi kuruyor. Cüzzam o dönemde cüzzamlılar bulaşıcı bir hastalık. Lepra denilen bir mikropla bulaşıyor. Ve çok kötü bir hastalık. Yani insanların organlarını kopartan bir hastalık. Yani burnu kopuyor, kulağı kopuyor, dudağı kopuyor. İnsan eli kopuyor. Görünüşlük değişiyor insanların. Dolayısıyla insan içine giremiyorlar. İnsanlar da kabul etmiyor zaten onları. Bunlar ormanlarda, dağlarda, bayırlarda, aç bir ilaç oralarda ne bulursa öyle yaşıyorlar. Bunları korkmadan bu hastaneye getiriyor. Duyulunca tabii çok miktarda cüzzamlı da geliyor buraya. Ve hastanede korkmadan bunların işte o yaralarını o gün usullerine göre ılık sularla pansuman yapıyor. Belli yağlar sürerek tedavi etmeye çalışıyor falan ediyor. Niye yapıyor bunu tekrar? İncil'de geçen bir ayet var. Hazreti İsa'nın bir cüzzamlığı iyileştirdiği hikayesi var. Onun yolunda olduğunu belli etmek için Aziz Basil böyle bir işi yapıyor. Yani gerçek inanmış bir adam. Yani yolu doğru mu değil mi? Tabii bana göre değil. Yani çünkü hızlı bir üçlü tesis savunucusu. O dönemde İznik Konsili'nde kabul edilen Hristiyanlığın temeli üçlü tesis. Tanrı, Tanrı'nın oğlu ve kutsal ruh. Roma'nın çok tanrılı dinleri gibi bu da çok tanrılı bir din Hristiyanlık. Günümüzde de öyle. Aralarında ufak tefek farklılıklar var ama yani Katoliklerle Ortodoksların veya Protestanların farklılıkları var ama bu üçlü tesise hepsi inanıyorlar.
1: Evet.
2: Yine çok tanrılı. Üç tane tanrıyı kabul ediyorlar. İşte bunu savunuyor. Tabii bu bize ters. Bizim buna karşılık İslamiyet'te tevhid var, birlik var biliyorsunuz. İşte Gül huvallahu ahad, Allahü samet, lem yelit ve lem yulet. Bu sure buna cevap olarak gelmiş. Doğmadı, doğurmadı, o tektir diyor. Cenab-ı Hak bu cevap veriyor buna. Bizim inancımız böyle, tevhid inancı var. Şimdi bu üçlü tesisi o gün söylediğimiz günde Müslümanlık yok tabii. Söylediğimiz günde bu üçlü tesise inanıyorlar ama tam inanmış adam. Böyle bir şey var. Hastalıklı da bir adam. 379

0: Romanya da Cermenler yıktı diye biliyorum. Evet. Doğu Roma'ya da Alparslan yıktı. Evet.
1: Doğu Roma. Zaten bizim Fatih bile Roma İmparatoruyum diyor.
0: Evet.
1: İstanbul.
0: Yani Roma'nın başkenti dedik bir
1: zaman. Ve böylece bu 1000 yıl içinde, yani 700 yıl içinde, 368'den işte 1000'in Malazgirt'e kadar olan dönemde bütün Doğu Roma ülkesinde bu Basilia'da örnek oluyor. Buna benzer külliyeler kuruyorlar hep. Bu Basilia'nın kurduğu şey. Şimdi bunun kalıntıları duruyor. Bakın. Batta şeye çıkarken, tepelere çıkarken hemen yolun sağında üzerinde bir sağlık ocağı var. 2-3 tane gece kondu var. 1-2 tane de apartman var. Fakat o kadar alanda değil. Daha geniş alanda kazı yapılsa çıkacak. Duvarlar duruyor bakın. Yerinin ne, orada olduğunu nereden biliyoruz? Yerinin orada olduğunu Blumberg diye bir adam 1900'lü yıllarda Kayseri'ye gelmiş. 1908 yılında galiba. Buradan bir yayın yapmış. Bir Fransızca dergide yayınlamış bunu. Bir harita çizmiş. 1908 yılında yayınlamış bunu. Bir harita çizmiş. Orada 35 civarında 1908 yılındaki, 1900 yılın başındaki önemli noktaları işaretlemiş. Burada Basil'in işte mezarı, Basil'in külliyesi falan gibi Selçuklu eserlerini de işaretlemiş. Bunları burada bir arkadaşımız bu makaleyi görüyor ve bu makaleyle bugünkü haritayı üst üste aplike ediyor. O bugünkü yerleri ortaya çıkmış aşağı yukarı. O gün çizilen haritayla 1900'lü yılların başında. Ki bu harita 100 yıl önceki Kayseri. O zaman daha yenileşme yok Kayseri'de. Eski Kayseri, Orta Çağ Kayseri. Ve yeri tam belli tutuyor. Tam o bahsettiğimiz kalıntıların orada. Bunu gündeme taşıdık. Defalarca anlattım ben. Koruma kurulunda da anlattım. Kent konseyinde de anlattım. Orada bir de konferans verdim hatta. Yakın zamanda tıp fakültesinde bir konferans verdim. Bu anlattım. Neticede karşılık buldu bu. Şöyle 2-3 defa da basında, ulusal basında da dile geldi. Karşılık buldu. Orayı koruma kurulu tescil etti. Birinci derecede, üçüncü derecede, evet. Üçüncü derecede.
0: Sit alanı ilan edildi.
1: İlan edildi. Bu da bir başarı. Yani oranın etrafına en azından yeni bir şey yapılamayacak oraya. Önümüzdeki seneler içinde de inşallah orada bir kazı başlar. Ve bu Kayseri için tarihi bakımdan çok önemli. Hem tıp tarihi açısından hem Kayseri tarihi açısından. Şehrin başlangıcı orası çünkü. Önemli nokta ortaya çıkarılır.
0: Evet. Hocam biraz kaybolan ve yaşayan değerlerimizden bahsetmek istiyorum müsaadenizle.
1: Sağ olun.
0: 30-35 yıl önce biz küçükken annem Endülük'te, babam Akçakayalı benim. Endülük'te de üzüm bağlarımız olurdu. Eşeklerle gider, bağ bozar, gelir, işte pekmezimizi kaynatır. Daha sonra işte cevizli o ipe dizer, onu da yapar. Bir geçirirdik. O kültür bitti. Biz gitmiyoruz şimdi. Dedem rahmetlik olduktan sonra kaldı. Buna benzer böyle eskiden yaşayan ama hala şu an hangisinin devam etmesini istersiniz? İsterdiniz mesela hangi kültürün?
1: Şimdi o eskiden dediğiniz benim çocukluğumda da geçen kergah bağlarındaydı bağımız. Tamamı kayboldu onun.
0: Evet.
1: Şimdi o dönemde işte bağa göçme zamanı tam bugünler aşağı yukarı göçme zamanında bir heyecan başlar şehirde. Şehir oturulamaz hale gelir yazın.
0: Evet.
1: Çok sıcak.
0: Sıcak.
1: Bir de hayvancılık olduğu için her evde pastırma sucuk evde yapılır o zaman. İşlikler yok. Ve bu sakatatlar bilmem neler dar sokaklar vesaire oralara dökülür falan edilir. Kanalizasyon yok zaten her evde soposeptik çukurları var vesaire. Yani hijyen şartları çok kötüydü eski. Bir ortaçağ şehir 1950'lere kadar Kayseri. Ve dolayısıyla sıcaktan sinekten durulmaz şehirde yazın. Hem çok sıcak hem çok sinek. Bundan kurtuluş işte Erciyes'in alçak tepelerinde
0: bu yerlere doğru
1: oralara Talas, Hisarcık bütün evet. Şeye kadar işte Kerkya, Hacılar, Erkilet tarafları oralara millet basit evler yani öyle çok muhteşem sıvalı muvalı evler değil. İşte alaçık bir tol bilmem işte.
0: Ama o evler çok güzel hocam ya.
1: Çok güzel tabii.
0: Ağaç,

0: Orada küçükleri var.
1: Tabii. Oralara gidince altyapı yok ama. Su yok, elektrik yok. Ondan sonra hiçbir şey yok. O zaman işte Fener, lüks sonradan geldi. Lüks denilen bir şey. Onlarla şey edilir. Burada bağdan göçülür. Göçme önce ellere eşeklerle atlarla olurmuş. Ben o dönemi hatırlamıyorum. Daha sonra arabalarla olmaya başladı.
0: Anlattıklarınızın içerisinde kaybettiğimiz zaman şu an tekrar kazanabileceğimizi düşündüğünüz hiçbir şey var mı hocam?
1: Yok. Yok. Yani o şartlar çok iptidai şartlar tabii. Yani o şartlarda hem o taşınmak, bütün eşya taşınıyor. Bütün eşya tekrar bağdan göçerken de şehre taşınıyor. Şimdi öyle değil. Orada da ayrı eşyası var. Eğer bağ yazlıklara gidiyorlarsa veya şimdi yazlıklarda oturulur hale geldi. Yazkış oturulur hale geldi. Şimdi yazlıklar kısaca bütün o adetler terk edildi. Su yok, elektrik yok bilmem ne şimdi hepsi var. Her imkan var. Onlar şimdi bağcılık 3 noktaya indi. Çim, çam, gül. Bütün bağcılar şimdi yaptıkları bu.
0: Evet. Hocam size hızlı hızlı 3-4 tane soru hazırladım müsaadenizle. Kayseri'nin sokakları konuşabilseydi sizce bize ilk hangi hikayeyi anlatırdı?
1: Kayseri sokaklarında?
0: Sokaklar konuşabilseydi ilk anlattığı hikaye ne olurdu sokakların?
1: Yani şimdi Gürsel Korat diye bir romancı var biliyorsunuz. Çok güzel romanları var. Onun Kapadokya dörtlüsü var. Biz romanlarının birinin adı da Sokakların Ölümü. Kayseri'yi anlatıyor. Kayserili zaten Gürsel Bey. Sokakların ölümü. Eski sokaklar öldü. O eski sokaklarda şu yaşanıyordu. Dostluklar, arkadaşlıklar, komşuluklar en yakın akrabadan daha yakındı. Herkes birbirinin derdine ilgilenir. Birbirinden haberi olur. Herkes birbiriyle selamlaşır. Büyükler küçüklerin yanlışını görünce ikaz eder. Kulağını çeker. Ve küçükler büyüklerden korkar. Böyleydi. Ben bir tarihte geçtiğimiz senelerde bir arkadaşım davet etti. Paris'e gittim. Orada 10 gün kadar misafir oldum. Paris'in banliyölerinde oturuyor. Sabahleyin evden çıkıyorduk. Bisiklet turu yapıyorduk orada falan. O banliyöde. Herkes birbirine selam veriyor Mehmet Bey. Yani Afrika'dan falan oraya Paris'te çok yerleşen var. Cezayir'den vesaire biliyorsunuz. Buna rağmen hep yabancı adamlar. Ama herkes birbirine selam veriyor. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Herkes birbirine selam veriyor. Bizde olması gereken özellik o. Bizim eski sokaklarda bu özellik vardı. Herkes birbirinin derdiyle ilgilenir. Selamlaşır falandı. Bu terk edildi. Bir şey kalmadı yani. Şimdi yani güzel lüks evlere çıktı.
0: Komşu komşuya selam vermez oldu hocam. Vermez oldu. Bazen öyle komşular
1: denk hayır geliyor. Asansöre biniyorsunuz. 4 kişi birbirine selam veriyor. Herkes sırtını dönüyor. Bir karış surat.
0: Evet.
1: Ne oluyor?
0: Çok enteresan. Biraz
1: nasıl birbirimize ısınacağız?
0: Pandemiden sonra da biraz
1: kültür. Sosyal hayat kayboldu.
0: Evet. İkinci sorum hocam. Kanişka Rum'dan bir tüccar, Selçuklu döneminden bir esnaf, Cumhuriyet'in ilk yüzyıllarında bir Kayserili aynı masaya otursa ne konuşurlar? Kanişka Rum'dan esnaf, Selçuklu dönemi, Cumhuriyet dönemi, bir Kayserili atıyorum 3 yani biner yıl arayla yaşanmış 3-4 Kayserili oturtursak muhabbetleri nasıl olur sizce?
1: Ben tam sözlerini hatırlamıyorum. Demin söylediğim para, para, para. Sözlerini sen söyle tamamını.
0: Para da para, para diye. Varlığı bir dert, yokluğu yara.
1: Yara.
0: Evet.
1: Bunu konuşurlardı.
0: Evet.
1: Aynı.
0: 100 yıl sonra bir Kayseri'ye mektup bırakacak olsanız, Kayseri'ye koruması için neler söylerdiniz?
1: Şimdi bugünkü hayatımızda bizim şimdi anlattıklarımızı eski 1000 sene, 2000 seneyi anlatıyoruz ya, onlara da öyle gelecekti. Günümüzde Kayseri ilim ve fen geometrik diziler gibi artıyor. Yani dünden bugüne her şey değişiyor. Bir hafta sonra daha değişiyor. Bir sene sonra bir tanıyamaz oluyoruz. Bakın ben ilk muayenehane açtığımda 1968 yılında bir telefon için 2 sene bekledim ben. 2 sene değil, 13 sene bekledim. 13 sene. O zaman manuel telefon var. Bir tane boşalacak da bana muayenehaneme telefon olacak diye. Emanet telefon verdi PTT'de. Öyle kullandım. Şimdi elimizdeki şu telefonlarla yapmadığımız bir şey yok. Yani dünyanın her yerine ulaşabiliyoruz, herkesle konuşabiliyoruz, el feneri olarak kullanabiliyoruz. Hatta bir de sakal tıraşı yapsa her işi yapacak. Şimdi 100 sene sonrayı soruyorsunuz bana. Ben hayal etmekte zorlanıyorum değil mi? Hayal edemiyorum. Mümkün değil. Yani bana siz 1 sene sonrayı sorsanız gene hayal edemem. O kadar büyük, hızlı değişim oluyor Mehmet Bey.
0: Peki gelecek nesillere bir mesajınız var mı hocam? Gençlere, Kayseri ile alakalı.
1: Yani bütün bu değişimler olduğu halde temel özelliklerini koruyan milletler ilelebet yaşıyorlar. Temel kültürlerini koruyanlar. Temel kültürün de en önemli unsuru bu yayınlar ve kitap tabii. Kitap özelliğini hiç kaybetmedi. Bütün bu görsel basın falan ön plana çıktı ama kitap hala önemini taşıyor. Bakın size biraz önce 1700 sene evvelki Basil'in mektuplarından bahsettim. Günümüze gelmiş o. Zozomes diye bir Hristiyan tarihçisi o gün yazmış, bugün gelmiş. Bugün yazdıklarımız da yarın 100 sene sonraya, 300 sene sonraya gidecek. Gençlere bu yazılı belgeler bırakmamız gerekir diye düşünüyorum.
0: Değil mi? Çok dijitalleşiyoruz hocam ya. Gitgide daha da dijitalleşiyoruz.
1: Evet.
0: Hocam yavaş yavaş yayına geldik. Ben daha hani aradan seçmeye çalışıyorum. Yarısını zor sorabildim. Bir kere daha sonra sizi misafir etmek isterim yayına. Müsait olursanız beklerim yine. Başka bir zaman inşallah, tekrar beklerim.
1: İnşallah.
0: Eklemek isteyeceğiniz, şunu da söyleyelim diyeceğiniz bir şey varsa lütfen buyurun.
1: Size teşekkür ederim. Yani bunları tekrar anlatma fırsatı verdiniz bana.
0: Estağfurullah.
1: Kayseri Radar'a çok teşekkür ederim. Her zaman burası açık, bizim kendi evimizde olarak görüyorum ben burayı. Özellikle Mustafa Bayram ve bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. İnşallah yeni bir yayında buluşmak üzere. Tamam. Bir araya geliriz.
0: Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Fikri Hocam'la konuştuk geçen. Bir gün kazı alanında bir program yapalım dedik. Yazın. Orada inşallah sizi de beklerim. Hep birlikte bir program yapalım. Yaparız. Siz sohbet edin. Ben dinleyeyim daha doğrusu. Bizim için çok keyifli olur. Müsaadenizle programı kapatayım hocam o zaman.
1: Peki.
0: Ekleyeceğiniz bir şey varsa zamanımız var. Birkaç dakika daha.
1: Yani bu şimdi siz turizmcisiniz.
0: Evet.
1: Turizm hikaye demek demiştik.
0: Evet.
1: Kayseri'de çok miktarda hikaye var. İşte anlattıklarımızın dışında da yüzlerce hikaye var. Ve çok önemli hikayeler bunlar. İnsanlığa yön vermiş hikayeler. Turizm olarak, turizm otellerin doluluk oranıyla ölçülmez. Yani turizm farklı bir şey. Bu hikayeleri hayata geçirmemiz lazım. Siz turizm derneği olarak, siz başkanısınız oranın. Destek verin. Bu hikayeleri yazanlara destek verin diye düşünüyorum.
0: Biz hem hikaye yazanlara destek vermeye çalışıyoruz, yazan bulmaya çalışıyoruz, kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hikayesi olan varsa çıksın gelsin dinleyelim, anlatsınlar, yani paylaşalım, hepimizin olsun çünkü bu memleket hepimizin.
1: Evet.
0: Hep birlikte sahip çıkmaya çalışıyoruz. Turizmi Kayseri'de, hatta Kayseri Türkiye'de veya uluslararasında hak ettiği yere ulaştırmamız lazım.
1: Değil, hayır.
0: Ben diğer şehirlere, yani eşim Eskişehir'de, Eskişehir'e gittiğimde kıskanıyorum hocam. Her gittiğim yerde otobüs turist geliyor bir yerlere. Bizim de Kayseri'de ne zaman gittiğimiz destinasyonlarda böyle şu an gene, yani her yıl 200-250 bin kişi daha fazla konaklıyor şehirde. Gitgide ivmemiz artıyor. Özellikle Vali Bey geldikten sonra, biz de görevlendirdikten sonra yani birçok kişi de güzel çalışmaya başladı. Kamu kurumları çok uyumlu çalışıyor. İşte kent konseyi olsun, turizm müdürlüğümüz olsun, üniversitelerimiz olsun, hep bir aradayız artık. Çok güzel bir sinerji yaratıldı, çok güzel bir elektrik oluştu. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor.
1: Rehberliğe önem vermemiz lazım. Rehberler çünkü yönlendiriyor.
0: Bir an önce arkeoloji bölümümüz umarım açılır. Yani burada yıllar sürecek kazılar olduğunu söylüyorlar, biliyorlar. Kaniş Karum'a benzer bir kazı alanı da İncesu'da sanırım çıkacakmış.
1: Keykubat kazılıyor biliyorsunuz.
0: Evet.
1: İncesu'da bir yer kazılıyor, evet. Biliyorsunuz. Bir de fosil, evet, için.
0: Erkilet'teki fosiller.
1: 4 tane kazımız var.
0: Evet, 4 tane kazımız var. Yani daha da açıklanacak kazılar var. Daha tam ilana çıkmamış. Turizm müdürümüz geçen bahsetmişti. Bakalım daha iyi yerlere inşallah geleceğiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet sayın izleyicilerimiz, Gündem Turizm'de bu hafta Halit Erkilet'te hocamızı konuk aldık. Bu topraklar 5-6 bin yıl önce dünya ticaretinin merkeziydi. Kaniş Karum bu coğrafyanın dünyaya açılan kapısıydı. Bu topraklardan Mimar Sinan çıktı, dünya mimarlık tarihine damga vurdu. Vadilerde inanç, medreselerde ilim, dağlarda güç, bağlarda üretim vardı. Kapadokya bir il değil, bir hafıza. Kayseri bir durak değil, bir başlangıç noktasıdır. Ben Mehmet Doğan. Bir sonraki program görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Mehmet Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Turizm sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. A milli futbol takımımız FIFA 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Turnuvadaki kritik mücadelede Paraguay'a 1-0 mağlup olan bizim çocuklar, son 32 turuna yükselme şansını kaybederek turnuvaya bahtsız bir şekilde veda etti. FIFA 2026 Dünya Kupası E grubunda heyecan, turnuvaya galibiyetle başlayan iki dev ekibin mücadelesiyle sürüyor. Almanya ile Fil Dişi sahilini karşı karşıya getirecek olan bu kritik mücadele bu gece saat 23'te başlayacak. Dünya Kupası'nda günün bir diğer önemli randevusuysa F grubunda yaşanacak. Grubun ikinci maçlarında Hollanda ile İsveç karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. A milli kadın voleybol takımımız 2026 FIBA Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında bugün sahaya çıkıyor. Ankara'da oynanacak olan ve Filenin Sultanları'nın Almanya ile mücadele edeceği bu önemli karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Teniste gururlandıran bir haber Portekiz'den geldi. Milli tenisçimiz Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira'da Foz Ladies turnuvasında sergilediği başarılı performansla adını yarı finale yazdırmayı başardı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinde Beşiktaş Gey'ine 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, düzenlenen görkemli törenle kupasını kaldırdı. Fenerbahçe Beko'yu şampiyonluğa taşıyan baş antrenör Şarunas Yasikevicius, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada çok mutlu olduklarını dile getirdi. Final serisinde Beşiktaş Gey'in karşısında oyuncularının ortaya koyduğu karakterden övgüyle bahseden tecrübeli çalıştırıcı, bu başarıyı taraftarlarına armağan ettiklerini belirtti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar Hava Durumu.
4: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevreleriyle Yozgat'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışla, Bünyan, Felahiye, Pınarbaşı, Özvatan, Sarız ve Tomarza 24, İncesu 25, Sarıoğlan, Yahyalı ve Develi 26, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 14 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 23, Nevşehir, Sivas 24, Kırşehir ve Niğde 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 26, İstanbul 27, İzmir 31 derece olacak.
2: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: bizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül Mobilya.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmoğlu AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Yayın tekrarı.
9: Adalet terazisi başlıyor. Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında.
10: ...91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ekranlarından herkese merhaba. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Bugün siber güvenlikte yeni dönem 7545 sayılı kanun hakkında konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan uzmanımız Adli Bilişim Uzmanı Özlem Duran bizlerle birlikte. Özlem Hanım hoş geldiniz.
11: Hoş buldum Merve Hanım.
10: Nasılsınız?
11: İyiyim, teşekkürler, siz?
10: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Eğer bu süreçte bize sorularınız olursa 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Özlem Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım, sonrasında konumuza geçeriz.
11: Özlem Duran, bilgisayar yüksek mühendisiyim. Yaklaşık 8 yıldır adli bilişim uzmanı olarak uzmanlığımı devam ettiriyorum.
10: Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten bu dönemde, bu süreçte gerçekten işiniz çok evet. Zor diye düşünüyorum. O yüzden en temelden başlayalım. Biraz biz vatandaşlar olarak çok da bu konularda bilinçli değiliz diye düşünüyorum. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülen bu 7545 sayılı kanun nedir ve biz bu kanundan tam olarak ne anlamalıyız?
11: 7545 sayılı siber güvenlik kanunu 2025 yılı Mart ayında aslında kanunlaştı. Ama bu çok da bilmediğimiz bir kanun değil. Aslında birkaç kanunun birleşmiş hali olarak tek bir çatıya toplanmasıyla gerçekleşti. Özellikle son yıllarda teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesiyle birlikte bu kanun çok gerekliydi. Bunun uluslararası alandaki örnekleri de çok fazla. Ülkemizde de bu tarz bir kanuna ihtiyaç vardı. İşte log yönetimi, fikri mülki haklar, KVKK alanları hepsi tek bir çatı altında, daha kontrollü, tek bir merkezde ve denetimi daha sık olabilecek şekilde 7545'in altında Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmuş oldu.
10: Evet. Peki siber güvenlik artık milli bir güvenlik haline gelmiş oldu. Peki evdeki bilgisayarlarından internete giren vatandaşlar bu kanundan ne anlamalı? Günlük dijital alışkanlıklarımızda bir değişiklik oldu mu?
11: Aslında sadece yönetim ve denetim merkeziyle ilgili bir değişikliğimiz oldu. Zaten önceden 56-51 gereği loglar kayıt altına alınıyordu. Herhangi bir suç unsuru oluşturan web sitelerine erişimler ve bunların kayıtları, herhangi bir olay olduğundaki dökümleri, işte ulaşım, IP adresleri, bunların hepsi zaten kayıt altında tutuluyordu. Ama artık 7545 ile birlikte bunları kontrol eden Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun görevleri daha da artırılarak bu tarafta ön kanun uygulanmaya başlandığında ön izlenimler, İşte gerekiyorsa ceza yaptırımlar ve veri toplama süreci hızlanmaya başladı. Vatandaşlar için de bu durum çok daha önemli hale geldi. Çünkü önceden oluşmuş bir suç belki bir süre sonra fark ediliyordu ama artık anlık olarak fark edilecek seviyede bir teknoloji yapı bizi bekliyor. Ve burada da aslında bir siber güvenlik olayı oluşma tehlikesi anında müdahale edilmiş olacak burada.
8: Evet, şimdi o kadar şey oldu ki uluslararası bile bir şey varsa hemen duyabiliyoruz. Bu asılsız siber saldırı veya veri sızıntısı haberleri de hızlıca yayılabiliyor. Şimdi bir vatandaş işte veriler çalındı iddiası attı diyelim, WhatsApp üzerinden veya X hesabı üzerinden bir şey paylaştı. Bu vatandaşa cezai bir risk var mıdır? Bunlar hakkında da bilgi verir misiniz?
11: 7545 öncesinde de zaten böyle bir risk vardı. Çünkü kişi suç unsuru oluşturduğu kamuoyuna duyuluyor ve onun itibari değeriyle aslında oynama gerçekleştiriliyor. Bunun tabii ki kanunda farklı kanunlarda yeri vardı ama 7545'in içerisinde de bu madde ayrıca eklendi. Çünkü bu İşte veriler çalındı, verilerle oynama yapıldı gibi daha toplumu galeyana getirebilecek bir unsura dönüştüğü için 7545'in içerisinde bir veri sızıntısıyla ilgili netleşmeyen bir durumu paylaşmaları durumunda kişilere çok yüksek cezalar kesileceği, hapis cezalarına kadar cezalar verilebileceği yönünde özellikle madde eklendi. Bu da aslında toplumu o galeyandan kurtarmak ve bu şekilde büyük firmaları değerlerine aykırı hareket etmekten ve ülkemizin de, çünkü bazı firmalar yurt dışı firmalar oluyor ve ülkemizden o yurt dışı firmalara itibari bir zarar geldiğinde de ülkemiz sorumlu kılınmış oluyor. Bundan da aslında uzaklaşmak anlamında 7545'in içerisinde direkt bir madde eklendi bununla ilgili.
8: Evet, şimdi bu konuyla ilgili mi tam bilmiyorum ama kişiler de bazen mesela deprem döneminde bunu çok yaşamıştık. Evet. İşte burada yıkıntı var, insanların sesi geliyor gibi yanlış ihbarlar olmuştu. Bu şahıslar için de geçerli oluyor
11: tabii,
8: yani.
11: Tabii. Onlar yanlış bir bilgi, veri yayımı bu tarz durumlarda yine kanun içerisinde yer aldı.
8: Evet. Peki şimdi bir vatandaş kişisel verilerinin çalındığını düşündüğünde Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yeni internet sitesi üzerinden bir bildirimde bulunabiliyor mu? Bunu sormak istiyorum. Bir de KVKK dediğimiz bu yeni başkanlık rolleriyle vatandaş nezdinde nasıl ayırabiliyoruz?
11: 7545 dediğim gibi 2025 yılı Mart ayında kanunlaşmış bir yapı. 2025 yılında bir atama gerçekleşti ve şu an yavaş yavaş Mayıs ayında bir toplantı gerçekleşti. Kapsamını genişlettiler. Daha sadece yapı kuruluyor. Bundan belki bir yıl sonra artık yapı tamamen kurulmuş olacak. Ama veri sızıntıları ile ilgili süreçlerimiz hala 6698 sayılı Kişisel Veriler Koruma Kanunu'nun içerisinde devam ediyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'na taşınan yapı şu anda sadece Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi dediğimiz bir yapı var. Özellikle kurumların, kamu kurumlarının ve kritik altyapı kuruluşlarının denetimden tabi olduğu ve uymakta zorunlu olduğu denetim modülleri. Bunlar eklendi oraya ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun siber güvenlikle ilgili oluşturduğu zararlı sitelerin yer aldığı kısımda yine Siber Güvenlik Başkanlığı'nın web sitesine eklendi. Ama hala 6698 ile ilgili bir birleşme durumu yok. Bir bildiri yapılacaksa direkt Kişisel Verileri Koruma Kanunu sitesinden veri sızıntısı ile ilgili orada gerekli formu doldurarak başvuruda bulunabilirler.
8: Evet, şimdi peki kişiler işte bu yeni düzenlemeyle birlikte siber olaylara müdahale süreçlerinde işte aramalar, el koyma gibi olaylar da oluyor. Bu durumda dijital gizlilik haklarımız nasıl dengeleniyor ve adli bilişim uzmanları bu süreçte delil güvenliğini nasıl sağlıyor?
11: Şimdi adli bilişim uzmanları o kısımda delil güvenliğini sağlamakla mükellef değil. Yani delil kendine gelmedikçe delili bulmak ya da araştırmakla mükellef değil. Sadece kanun gereği gelen davalarda bir veri verildiyse onları aynen teslim etmek ve o veriyi analiz ederek süreci tamamlamakla görevli. Bu süreç adli bilişim uzmanları için güzel bir süreç olacak. Çünkü bazen veriye ulaşmak daha uzun bir süreç alabiliyor. İzlemelerin geç olması ya da izlemelerin farklı merkezde olması, verilerin toparlanamaması, işte tek elden izin çıkamaması, yetkilerin az olması gibi. Bundan dolayı verilerde gecikme olabiliyor ve veri kaybına sebebiyet verebiliyor. Ama bu kanunla birlikte artık tek elden yürütüleceği ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'na da çeşitli yetkiler verileceği için burada çözümlenme süreleri daha hızlı olacak ve adli bilişim uzmanlarına daha net veriler gelmeye başlayacak, daha hızlı veriler gelmeye başlayacak. Veri ne kadar artarsa oradaki inceleme alanı da bu kadar artacak ve daha kaliteli, daha sağlıklı sonuçlara ulaşmış olacağız.
8: Evet, inşallah öyle olur. Şimdi Mart ayında bu kanun çıktı dediniz. Mayıs'ta da yeni güncellemeler oldu. Bunlara neler eklendi, neler değişti? Onlardan da bahseder misiniz?
11: 2025 Mart ayında kanun çıktıktan sonra o yıl sadece bir atama yapıldı ve bir kanunun içeriği paylaşıldı. Aslında kanun içeriği bizim yıllardır beklediğimiz yapıların birleşmesini içeriyordu. Bu çok beklediğimiz bir durumdu. Çünkü çok dağınık bir siber güvenlik yönetimi vardı ve artan teknolojiyle birlikte yapı iyice karmaşıklığa gelmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Başkanlığı'nın altına gelmiş oldu. BTK Siber Güvenlik Başkanlığı'yla birlikte eşdeğer çalışmaya başladı ve konuştuğumuz gibi 6698'in de bir 7545 ile uyumunu şu sürede bekliyoruz. Mayıs ayında yapılan toplantıda kritik bir karar alındı. Normalde kamu kurumları ve kritik altyapı dediği işte elektronik haberleşme firmalarına Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin bağımsız denetimleri vardı. Her yıl çok yoğun bir şekilde denetimlere tabi oluyordu. Buna kritik altyapılara imalat sanayi de artık dahil olmalıdır diyerek kapsam genişletildi. Bu birçok işletmeyi etkileyen, aslında süreci etkileyen bir karar olmuş oldu ama hala şu bu kavramın neleri ifade ettiğini, yani imalat sanayi dediğimiz eli kişilik imalat sanayiden mi bahsediyoruz? Yoksa holding benzeri yapılardan mı bahsediyoruz? İşte bunların siber güvenlik yapılarının incelenmesi için altyapılarında beklediğimiz temel şeyler mi var? Yani o kapsam daha olmadı ve özellikle yerli üretim olan yazılımların kullanılacağı yönünde de bir madde içerisine eklenmişti. Bu tekrardan vurgulandı ama bu yerli üretimden kastımızın ne olduğunu ve hangi izinli firmalar olduğu da hala açıklanabilmiş değil. Ama bu iki madde Mayıs ayında bizim dönüm noktamız diyebiliriz. Artık şunu biliyoruz, imalat sanayi de bu sürecin içerisinde ve bu artık katlanarak gidecek. Demek ki kamu kurumları ve kritik altyapının içerisine eklemeler yapılıp çoğu kurum içerisine alınıp tedbirler genişletilmiş olacak.
8: Evet, şimdi bir dinleyenimiz sormuş. Hemen onun da sorusunu sormak istiyorum. Bu yeni siber güvenlik başkanlığı artık bizim internet geçmişimizi, girdiğimiz siteleri, kiminle ne mesajlaştığımızı anlık olarak takip edebilecek mi? Güvenlik sağlayacak derken özel hayatımızın gizliliğini tamamen bitiriyor mu diye sormuş.
11: Şimdi girilen siteler bu şekilde direkt herhangi bir suç unsuru içermediğinde herhangi bir şekilde izleme yapılmıyor. Zaten mesajlaşma hiçbir şekilde görülemiyor. Yani WhatsApp kullandığımızda da orada çıkan ibarede şifreleme oluyor. Yani hiçbir şekilde ona direkt ben numarasını vereyim, buradaki WhatsApp verilerine ulaşın gibi bir
8: onu göremiyor.
11: Hayır, o tarafta ya tabii ki o özel sistemlerle işte bazı mesela sıkıntılı durumlar oluyor. Direkt WhatsApp'la yazışma yapılıp oradaki veriler talep edilebiliyor ama bu dava açılmış oluyor ve davanın ilerleyen zamanlarında olmuş oluyor. Kesinlikle özel, zaten bu kanunun amacı özel hayatın gizliliğini korumak. Bilgilerimizin ne kadar kıymetli olduğunu ve onlarla ilgili kurumların da bilgilenebilmesi için sert tedbirler alınmaya başlandı. İşte kullanılan, evet, mesela bir yere üye oluyoruz, bir siteye üye oluyoruz, çok fazla veri alıyor. O siteye o verileri almaması gerektiğiyle ilgili bildirim yapan bir yapı ya da herhangi bir veri sızıntısına hemen müdahale edebilecek bir yapı kuruluyor. Aslında tamamen özel hayatın gizliliğin korunması yönünde ya da bizim herhangi bir özel hayatımızla ilgili bir sızıntı ya da işte bir durum gerçekleştiğinde direkt başvurabileceğimiz kanallar oluşturulmaya başlanıyor. Bu tamamen aslında yani vatandaşın burada daha iyi bir şekilde verilerin korunması, kişinin verilerin korunması ve kurumların da burada daha çok bilinçlenmesi amacıyla oluşturulmuş bir kanun.
8: Evet, bu da çok önemliydi. Teşekkür ederiz. Şimdi sızıntı deyince bazen böyle arama motorlarında bana da geliyor. Mesela şifreleriniz sızdırıldı, değiştirin gibi şeyler. Bu durumlarda bu siber saldırı gibi bir şey mi oluyor?
11: Siber saldırı şeklinde değil. Bazen biz farkında olmadan daha düşük kontrollü, daha böyle parola zayıf şekilde koyabiliyoruz. Bu tarz durumlarda da ister istemez onunla eşleşen bir parola ya da birden fazla yerde kullandığımızda bu tarz uyarılar çıkıyor. Çünkü parolayı kaydet dediğimizde orada paroları görebiliyor. Onlarla ilgili işlem yapabiliyor. Ama şu tarz web siteleri de var. Kendi işte mail adresinizi girdiğinizde veri sızıntısı olan yerlerde sızma olabileceği ile ilgili bildirim verenler de var. Bunlar tamamen zaten son kullanıcı bilgilendirme, ama biz hep şunu söylüyoruz. Her bir kullandığınız yapının şifresi farklı olsun ve en az 3 aylık sürelerle şifrelerinizi değiştirin. Çünkü çok çabuk şekilde ulaşabilecek şifreler olabiliyor. Hepsine de aynı verildiğinde bu sefer sistem algoritmayı çözüp diğer kanallara da ulaşabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca parolaları daha güçlü kılmakta ve bilgisayar kullanırken onları kaydetmemek burada alabileceğimiz en güzel önlemlerden.
8: Evet, şunu da sormak istiyorum. Biz şimdi bazen kartı çıkarıp o kartı girmek için online alışverişlerde biraz eriniyoruz. Evet. Ve diyoruz ki aman kaydedeyim, bir şey olmaz diyoruz. O da bize sıkıntı yaratabilir mi?
11: Yani zaten şu şekilde, eğer herhangi bir altyapıya kaydediyorsanız zaten oranın bir sözleşmesi var. Orada sıkıntı yok. Yine telefondan doğrulama geliyor. Bilgisayar üzerinden İşte E-Devlet'e girdiğinizde de şifrelerimizi kaydet gibi kullanıyorsak o tarafta da, orada son 3 haneyi zaten tekrardan istiyor. Oradaki güvenlik önlemleri de oluşturulmuş biçimde. Ama yine de kaynağını bilmediğimiz yerler, özellikle kendi kartımız diye sanal kart kullanılırsa tabii çok daha güvenli olur. Yani bütün o olumsuzlukları sıfıra indirmek. Yani kaydetseniz de sonuçta içerisine yüklemediğiniz durumda herhangi bir müdahalesi olmayacak. O yüzden sanal kart kullanımını biz bu tarz durumlarda öneriyoruz.
8: Evet, bu da çok önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz bilgilendirmeniz için. Şimdi Mayıs 2026'da Siber Güvenlik Kurulu dijital altyapı, sağlık, gıda ve tarım gibi kritik sektörleri belirledi. Bu şirketlerin siber olayları bildirmeme zorunluluğu olmadığında da 120 bin TL'ye kadar cezalar verilebiliyor. Adli bilişim açısından baktığımızda şirketler bu sızıntıyı yaşadıklarında bunu gizleyebilirler mi? Yoksa dijital ayak izleri bunu her türlü ele veriyor mu?
11: Her türlü ele veriyor. Aslında çoğu sızıntıyı şirketler fark etmiyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu fark ediyor. Bu 7545 ile birlikte Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun USOM altyapısı var. Ulusal Siber Güvenlik Organizasyon Merkezi aslında. Bunların içerisinde SOME dediğimiz ekiplerin her firma tarafından kurulup içerisinde firmanın dışa yönelik IP adreslerinin tanımlanıp BTK'nın taramasına izin verilmesi gerekiyor. Bu bir zorunluluk. Siz fark etmeseniz bile aslında çoğu açıklığı Bilgi Teknolojileri Kurumu fark ediyor ve onun öncesinde savunma talep ediyor. Eğer siz bunu fark edip BTK sizden önce bunu fark ettiyse zaten savunmada bildirip KVKK'ya bildirim yapabiliyorsunuz. Ama siz fark ettiniz ama BTK'da sonradan sizin fark ettiği anlaşılırsa BTK ilgili dokümanı direkt kurula veriyor ve bu sefer siz hem veriyi sızdırmaktan ceza alıyorsunuz hem bildirmemekten ceza alıyorsunuz. Ki bildirmemenin cezası daha yüksek. Hem kurumun web sitesinde yayınlama yapılıyor. Bu ilgili firma hani bildiri şeklinde yapmıştır. Ve cezaları da çok yüksek oluyor bildirim yapmadıkları için. Bu çünkü bizim için kurumun farkındalığının yeteri kadar oturmadığının, süreçlerin eksik işletildiğinin bir göstergesi. Orada da zaten bir savunma talebi geliyor kuruldan.
8: Evet, şimdi bir dinleyenimiz daha sormuş. Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu ama daha dün telefonuma sahte bir kargo veya fatura linki geldi. Tıkladım ve maaşım çalındı. Bu yeni başkanlık benim çalınan paramı geri verebilecek mi? Yoksa sadece büyük şirketler ve devlet kurumlarını mı koruyor demiş.
11: Şimdi bu tarz zaten bu konuşacağımız konulardan biri olacak. Oltalama phishinglerde biz neler yapacağız? İlk 10 dakika neleri yapmamız gerekiyor? Şimdi bu tarz durumlarda ilk başta bir para çalıntısı varsa mutlaka bankaya haber verip ilgili çekimin ya da ilgili işlemin kendisiyle ilgili olmadığını mutlaka belirtmesi gerekiyor. Yani ilk yapılacak husus orada o. Ve Şimdi gelen, evet, 7545 bunları önleyecek. Belki bundan sonra çok daha az sayıda oltalama gelebilecek. Çünkü onların kontrolleri artırılmış olacak. Ama biz vatandaş olarak bunların zaten çok fazla duyuruları yapılıyor. Hani nelere tıklamamız gerektiği kaynağı bilinmeyen kısımlar. Burada veri girişini bizzat kendisi gerçekleştirdiği için, yani bu tarafta kendi veri girişi gerçekleştirmiş ve verilerini alenileştirdiği için buradaki sorumluluk aslında kişiye ait oluyor. Tamamen kişinin orada eğer bir oltalama saldırısıysa bunu mutlaka bildirmesi gerekiyor. İşte BTK'ya bildirebilir, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na bildirebilir, o site yasaklanabilir. O şekilde ve kendisinden mutlaka silmesi gerekiyor. Eğer bir link içerisi, önce tabii SS'ini alıp kaydını oluşturup ve hemen bankaya bir bildirim de gerçekleştirmesi gerekiyor. O şekilde ücretini zaten, çünkü aktarımı gerçekleştirme provizyonda kalıyor ve geri aktarımını alabiliyor.
8: Evet, bu da gerçekten çok önemlidir. Çünkü çok yaşanan şeyler, yani çok çok bilgili insanlar bile bir şekilde dolandırılabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor. Buradan da uyarmış olalım. Şimdi sadece büyük holdingler değil, internette satış yapan ve e-ticaret sitesi veya müşteri verisi tutan küçük işletmelerimiz de var. Bunlar kanunda ne gibi bir yükümlülüğe sahip? Ben küçük işletmeyim, işte bana bir şey olmaz demeleri doğru mu?
11: Hayır, şimdi veriyi kullanan her işletme sorumludur. Yani bu kesin olarak, çünkü bir e-ticaret yapınız var, küçük bir işletmeniz dahi olsa kişinin bilgilerini alıyorsunuz, kargo hizmetiyle bu bilgileri paylaşıyorsunuz ve oradaki sorumluluğu almış oluyorsunuz. Kurduğunuz e-ticaret yapısının da mutlaka işte bir açık rıza metni içermesi lazım, çerez politikası olması lazım, güvenlik KVKK ile ilgili bir politikanın olması lazım. Mutlaka kanunun istediği en azami şekilde yapıyı kurulması gerekiyor. Ama büyük kurumlara göre tabii ki idari ve teknik tedbirler anlamında daha az bir yükümlülükleri olacak. Yani onlardan çok yoğun bir şekilde teknik tedbirler beklenmiyor. Çünkü yapıları bu şekilde uyuşmuyor, ama e-ticaret kapsamında ne varsa yazılımsal olarak tedbir, mutlaka bunları gerçekleştirmeleri gerekiyor. Zaten e-ticareti kendileri yapmadıkları için bir firmaya yaptırıyorlar ve mutlaka firmaya yaptırırken de biz şunu söylüyoruz: sözleşmelerinizde birincisi gizlilik sözleşmeleri mutlaka eklenmesi gerekiyor ve sözleşmelerin içerisinde de İşte o seneki 6698, 7545 gibi hukuki kanunlarda bir eksiklik olduğunda sorumluluğu alabileceklerine dair bir maddenin de eklenmesini istiyoruz. Çünkü bir e-ticaret, ben alıyorum, site satın alıyorum ya da yaptırıyorum, ben oradaki kanun hükmündeki her şeyi detayıyla bilmek zorunda değilim. Ama e-ticaret sitesini geliştiren bunları farkında olarak o yapıyı kurmak zorunda. Ben herhangi bir hukuki yaptırımla karşılaştığımda sözleşmemi sunabilecek kadar güçlü bir sözleşme oluşturmak zorundayım.
8: Evet. Şimdi kanunla birlikte kurumlar için de erişim hakkı, yani log tutma dediğimiz şey zorunluluk geldi. Evet. Bu durumda mahkemelerde dijital delillerin doğrulanma hızı ve mahkemenin seyri nasıl etkileniyor?
11: Log tutma zaten 56-51 gereği zorunluydu. Hatta burada zaman damgası dediğimiz bir kavram var. Zaman, TÜBİTAK zaman damgası ile birlikte logların tutulması gerekiyor. Logların değiştirilmediğinin kanıtlı olması gerekiyor. Tabii 7545 ile birlikte bu kavram çok daha ilerlemeye başladı. Evet, loglar var ama logların bir de anlaşılır olmasını bekliyor. Bir, yani sadece bir web sitesine girdiğinizde belki 500 tane arkada log üretiliyor. İşte gittiği alanlar, kullandığı yapılar, işte girdi, kaydetti, çıktık tarzında böyle bir log yapısı var. Bunların anlaşılabilir, mahkemeye sunulabilir, okunabilir olması, herhangi bir siber güvenlik olayı ya da farklı bir durum olduğunda kanıt oluşturabilecek yapıların oluşturulması bekleniyor. 56-51 aynen bu tarafa devam ettirildi ama biz burada aslında log tarafında farklı yapılar bekliyoruz. İşte yapay zeka bizim için en önemli konulardan birisi. Yapay zeka alanındaki adli suçlarda log süreçlerine nasıl ulaşacağız? Kişinin o veriyi oluşturduğuyla ilgili logları nasıl kayıt altına alacağız? Çünkü yapay zeka sistemlerin çoğu yurt dışında. Biz buralardaki adli vakalardaki süreçleri nasıl kontrol altına alacağız? Onlarla ilgili de çok yakın zamanda bir genişlemenin olacağı beklentisindeyiz.
8: Evet, şimdi yapay zeka da büyük bir kabus olmaya başladı. Çünkü hem sesi değiştirebiliyorlar, görüntüyü değiştirebiliyorlar. Evet. Yani bazıları anlaşılıyor ama anlaşılmayanlar da oluyor. Tabii ki bunu da geliştiriyorlar. Peki bu yapay zeka üretimi olup olmadığını nasıl anlayabiliyoruz ya da biz anlayabilir miyiz? Teknoloji ve kanunlar bu konuda ne kadar hızlı?
11: Şimdi adli bir olaya düştüğünde yapay zeka ya da bir metin, görüntü anlaşılıyor. Zaten görüntü çok net bir şekilde anlaşılıyor. Ama bir metine geldiğimizde, özellikle fikri mülki hakları, telif hakları, bu konulara geldiğimizde oralarda daha spesifik incelemelere tabi olmamız gerekiyor. Şu anda teknik yapımız bunlara aslında uygun. Yani çok rahat bir şekilde bunlar bakılabiliyor. Sadece bunlar değil, yani bir görüntünün üzerinde değiştirilme yapıldığında da, yapay zeka değil farklı bir şekilde de yapıldığında onların anlaşılması çok kolay oluyor. İşte bir WhatsApp görüntüsünün SS'ini alıp oradaki kişinin ismini değiştirip mahkemeye sunduğunuzda şey diyorsunuz, her şeyiyle yaptım ve bunu bulamaz şeklinde söylüyorsunuz ama biz o taraflarda mesela bakarken işte profil fotoğrafıyla oradaki yazı karakterin arasındaki santim ölçülerek bakılıyor orijinalliğine. O yüzden de çok rahat bir şekilde yapay zeka ile ilgili verinin doğru olup olmadığı kanıtlanabiliyor. Ama bu adli boyutta. İşin bir de aslında sosyal tarafı var. Yani yayımlanan verilerin herkes tarafından bu yapay zekadır denilemediği nokta var. Ama bunlarla ilgili de önlemler alınmaya başlandı. Artık büyük kurumlar ya kendi içlerindeki işte yapay zekalarını geliştiriyorlar ya da bazı yapay zekalara erişim engelleri getirmeye başladılar. Bunlarla ilgili sözleşmeler imzalanmaya başlandı. Aslında bu şu an çok artan yapay zeka furyasının bir süre sonra azalacağı beklentisindeyiz. Ama biz yine de son kullanıcılara, vatandaşlara şunu söylüyoruz. Hani veriniz kıymetli, o yüzden kaynağını bilmediğiniz hiçbir yapay zeka aracına verinizi yüklememeniz, bunlarla verilerinizle yapay zekayı eğitmemenizi, özellikle sadece işte resimle ilgili yapılan bir uygulama, kaynağı belli değil, nereden yüklendiği belli değil, uygulama hangi amaçla oluşturulduğu belli değil. Ama onun yanında Microsoft'un çok kaliteli portalları var. Kaynağını bildiğimiz yapay zeka araçlarını yine veriyi minimalize ederek kullanmak en az tehlike yaratacaktır.
8: Kesinlikle, ama her konuda dikkat etmeliyiz. Evet. Çünkü bazı uygulamalar, mesela bir oyun indiriyorsun. Evet. Oyunda bile diyor ki işte rehberine erişime izin veriyor musun, vermiyor musun? Hı-hı. Yani oyunsun sen, niye rehberime erişiyorsun, değil mi? Bunlara da çok dikkat etmek
11: lazım. Aynen, bunu hatta anlatırken şey diyorum, bir uygulama var, hala aktif bir uygulama. Kim beni rehberine nasıl kaydetti?
8: Evet, bütün bilgileri
11: yani bu,
8: veriyoruz.
11: Şey zannediliyor. Yani benim buluyor demek ki, ama rehberindeki kişiler ekliyor ve tüm rehberine izin veriyor. Rehberindeki veriyi çekiyor, veri tabanına atıyor ve sen beni nasıl kaydettin dediğinde veri tabanından senin numaranla eşleşen her şeyi çekip getiriyor. Ana mantığı bu tamamen. Ama o kadar iyi servis edildi ki sanki o gidiyor da buluyor gibi. Ama herkes merak ettikçe, girdikçe oradaki veri arttı, veri arttı dersen, aynen, sınırsız bir veri kapasitesine sahip oldu. Mesela en tehlikeli uygulamalardan birisi, hem telefon numarası hem kişi kaydı, belki ileride çok büyük sıkıntılara sebebiyet verecek veriler şu an o sistemin içerisine yüklenmiş oldu. Ama yine de o uygulamada yurt dışı uygulaması olduğu için oradan verilerini silme yetkisi var. Yine şu an öğrenenler varsa da yine verilerini silerek sistemden ayrılabilirler.
8: Aynen, bunu soracak. Evet. İşte ben baktım sonra sildim diyor. Hı-hı. O zaman da siliniyor.
11: Evet, silinir.
8: İyi bari Allah'tan. Şimdi bir dinleyenimiz daha yazmış. Her gün bahis sitelerinden, dolandırıcılardan, tanımadığımız numaralardan SMS alıyoruz. Bu yeni kanun bizi gün içerisinde rahatsız eden bu mesajların ve verilerin başkalarına satılmasını engelleyecek mi? Bunlara ceza var mı diye sormuş.
11: Şimdi tabii ki bu bahis siteleri ya da diğer oltalama mailleri ya da SMS'lerine yönelik sert bir kapsam gelecek onunla ilgili. BTK tarafında da çalışmalar yapılabiliyor. Ama veri çok olunca ya da veri yayılmış olunca bu tarafta bu tarz işlemler çoğalmış oluyor ister istemez. BTK bunlarla ilgili önlemler alıyor. Yani bu kısımla ilgili işte kendi telefon numaranın kayıtlı olduğu siteleri görebiliyorsun vatandaşlık. İYS dediğimiz ileti yönetim sistemine girebilirler. Verdiğim her eğitimde bunu mutlaka söylüyorum. Bu devletin oluşturmuş olduğu bir portal. Mail adresiniz ya da telefonunuzda ileti yönetim sistemine girdiğinizde sizin telefon numaranızla nerelere arama yetkisi, mesaj atma yetkisi verdiğiniz

0: Sahibi eğer o veriyi vermek istiyorsa buna devletin yapabileceği hiçbir şey yok. Burada tamamen şu yapılabilir. Kişi farkındalıkları artırılabilir. İlgili kurumların veri sızıntıları ile ilgili önlemler artırılabilir. İnternet tarafındaki güvenlik önlemleri artırılabilir. Bu kısımda yapılabilir ama %100 veri sızıntısı engellenemez maalesef.
1: Evet, yani bu devirde biraz
0: Evet.
1: zor dediğiniz gibi. Şimdi çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Çok güzel geçti program. Çok bilgilendirici de oldu kendi adıma ve evet, dinleyenlerimiz adına. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak ben şunu da sormak istiyorum. Ortalama dedik biz. Bu yöntemin işte hesabı ele geçirilen veya siber suç mağduru olan vatandaşın dijital delillerin kaybolması için işte ilk 10 dakikada ne yapabilirler? Hem şöyle programı bir toparlayalım hem de buyurun.
0: Şimdi eğer bir oltalama, bir phishing saldırısına maruz kaldınız, bir linke tıkladınız, bir veri girdiniz, belli bir miktar ücretiniz gitti, bu tarz bir durumla karşılaştığınızda öncelikle ilgili gelen linkin bir ekran kaydının alınması gerekiyor. Ekran kaydını aldıktan sonra kesinlikle bunun silinmesi gerekiyor. Ve orada bir para çekimi varsa, dediğim gibi bankalara bildirim yaparsanız, o tarafta geri tam o işlem provizyondayken bunu yapabiliyorlar. Bu sadece phishing saldırıları için söylemiyorum. İşte bir ürün, bir hizmet aldınız ve e-ticaret sitelerinin aldığınız ürün ya da hizmet gelmediyse, ücret üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin, işte bir 10 gün, 15 gün, bankayı aradığınızda banka bununla ilgili bir süreç başlatıyor ve karşı tarafa ürünü ya da hizmeti teslim ettiğine dair kanıt istiyor. Eğer teslim etmediyse ücreti tekrardan geri alabiliyorsunuz. Bu süreç bazen eğer yurt dışı bir kurumsa 6 aya kadar uzayabiliyor ama yine de ücretinizi geri alabiliyorsunuz. Özellikle ard arda çekilen paralar, dolandırıcılık vakalarında bazı bankalar zaten bunun kontrolünü koyup hemen kartı iptal ediyorlar o tarz durumda, ama yine de bir bankaya bildirim yaparak o paraların tarafına geri ödenmesini talep edebiliyorlar. Bunu özellikle bildirmek istiyorum. Eğer yaşadığınız oltalama ya da phishing'de bir görüntü sızması ya da farklı bir durum söz konusuysa, dediğim gibi ekran görüntüsünü alıp mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor ki oradaki süreç başlatılsın ve işte orada arka taraftaki yapı neyse onlar BTK kurumuna iletilerek orada işlem yapılabilsin. Ama kaynağını bilmediğiniz aramalar, özellikle aramalarla ilgili işte başta aranıyor ve sessiz kalarak sizden bazı kelimeler duyulmak istiyor. Aslında orada ses analizinizin alınması gerekiyor. İşte evet dediğiniz şekli, tamam dediğiniz yapıyı. O yüzden kaynağını bilmediğimiz aramaları hiçbir şekilde açmamız gerekiyor. Yani banka arıyorsa SMS ile de yapılabiliyor, mobil bankacılıkla da halledilebiliyor. En kötü şubeye gidilebiliyor. Ve yapı, arka planda yapı şu şekilde çalışıyor. Özellikle yurt dışı aramalarında elinde 1000 tane numara var. Kaynağı belirsiz, nereden aldı belirsiz. Ama bugün çok rahat bir şekilde telefon numarası siz de üretebilirsiniz. Bunu bir yerden almanız gerekmiyor. Yapıyı biliyorsunuz. Yani bir telefon numarasının neyle başlaması gerektiğini, neyle bitmesi gerektiğini biliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde üretebilirsiniz. Ve o sistem üzerinden o 1000 tane numaraya arama gerçekleştiriliyor. Bu arka planda bir kişi yok, bir sistem var ve size gelen numarayı siz açtınız. Sistem diyor ki bu numara doğru, bu numarada karşıda irtibat var. Bu sefer arka arkaya aramalar gelebiliyor, dolandırıcılıkla ilgili mailler gelebiliyor, SMS'ler gelebiliyor. Aslında tüm süreç buradan başlıyor. O yüzden kaynağını bilmediğimiz numaraları hiçbir şekilde açmamız. Mesela ben şey yapıyorum, bir arama geldi. Ve normal işte 352 ile başlıyor mesela, ama bilmiyorum kaynağını, açmıyorum, önce bir aratıyorum. Gerçekten bu numara bir yere, kuruma aitse zaten internetten hemen çıkıyor. Ya da hemen bazı sitelerde bu bir dolandırıcılık numarasıdır diye yazıyor. Hemen engelleme şeklinde koyuyorum. İşte tanımadığım numaraları direkt sessize alıyorum burada. Eğer benim dönmem gereken bir şeyse ben dönüyorum ya da tekrar aramalarını bekliyorum. Ben kendim kaydediyorum. O şekilde ilerlersek bu tarz risklerle daha az karşılaşmış oluruz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Atladığımız ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim.
0: Yok, teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere diyelim. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Adalet Terazisi programının bugün de sonuna geldik. Adli Bilişim Uzmanı Özlem Duran bizler için siber güvenlikte yeni

0: Dönem 7545 sayılı kanun hakkında bilgiler verdi. Çok da değerli bilgilerdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında.
2: Yayın tekrarı. Müzik Radarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıp

Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
2: Müzik Radarı.

0: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
3: Müzik Radarı.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yapan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Joseph Haydn'ı konuk edeceğiz.

31 Mart 1732'de Aşağı Avusturya'nın Rohrau köyünde doğan Haydn, 12 çocuklu yoksul bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Her ne kadar ailesi müzik notası okumayı bilmese de, Haydn'ın hatıralarına göre hem ailesi hem de komşuları sık sık şarkı söylerdi. Sanatçının müzikal yetenekleri daha küçükken fark edildi ve ailesi onu 6 yaşındayken bir koroya katılmak üzere Viyana'ya gönderdi. Orada Aziz Stefan Katedrali'ndeki müzik yönetmeni George von Reuter tarafından fark edildi. Reuter, Avusturya civarında çeşitli şehirleri gezerek Haydn gibi yetenekleri keşfediyordu. Haydn, sesi kalınlaştıktan sonra da Viyana'da kalarak müzisyenlik yapmaya devam etti, bestecilik dersleri aldı. 1761'de Esterhazy ailesinin yanında iş buldu ve hayatının 30 yıldan fazlasını bu soylu aileye hizmet ederek geçirdi. İşi, onların istekleri ve ihtiyaçlarına uygun müzik bestelemekti. Diğer bestecilerden ve müzik çevrelerinden uzak oluşu, onun yaratıcılığını ortaya çıkardı, ününün yayılmasına ise engel olmadı. 1780'lerde besteleri tüm Avrupa'da çalınmaktaydı.

Sanatçı ününden ötürü çeşitli yerlere davet edilir ve davet edildiği şehirlerde ilk kez çalınmak üzere bir eser bestelenmesi istenirdi. Bu şekilde yazdığı Paris senfonileri ve Londra senfonileri en çok bilinenlerdi. Yaylı dörtlüleri için yazdığı eserlerde de kendinden öncekilerden farklı olarak her çalgıya eşit rol vererek yenilik getirmiş ve bu düşüncesiyle Mozart'ı etkileyerek Haydn'a adanmış 6 kuartet bestelenmesine neden olmuştur. Beethoven'ın ilk dönem eserlerinde de Haydn etkisi görülür. Haydn ve Mozart'ın 1781'de başlayan arkadaşlıkları yıllarca sürmüştür. Beethoven'a ise saraylarda özel ders vermiştir. Profesyonel meslek hayatının büyük bir bölümünde zengin Macar Esterhazy ailesinin himayesinde baş müzisyen olarak yaşayan sanatçı, orada kaldığı süre içerisinde orkestra şefi olarak birçok konser ve opera idare etti. Diğer bestecilerden uzak ve müzevi bir yaşam sürmesi, dönemin müzikal akımlarından farklı ve özgün eserler ortaya koyabilmesine yol açtı. Sanatçı bu durumu, müzevi bir hayat sürdüm. Etrafımdaki hiç kimse beni benim kadar şaşırtamaz ve hiç kimse bana benim kadar ızdırap veremez. İşte bu yüzden farklı ve özgün olmak zorundaydım, sözleriyle ifade eder. 1797 yılında Kutsal Roma Kralı 2. Franz için bir beste hazırlayan Haydn, yazmış olduğu besteden Avusturyalı Rolens Leotop Haşka'ya ilham alıp Tanrı Frans'ı Korusun şiirini yazmıştır. Bu beste, Habsburg monarşisinin 1918'deki yıkılışına kadar kullanılmış olup, 1. Cumhuriyet'te de kullanılmıştır.

Sanatçı 1841'de Alman şair August Heinrich Hoffmann von'un yazdığı Das Lied der Deutschland şarkısını bestelemiş. Beste 1922'de formu değiştirilerek sonradan Almanya'nın milli marşı haline gelmiştir. Haydn 100 kadar senfoni, çok sayıda konçerto, oda müziği eserleri, 40 sonat, şarkılar ve oratoryalar bestelemiştir. Esterhazy ailesinin müziksever üyesi Prens Nikolaus öldükten sonra emekli olmuş ve daha önce Viyana'ya kadar gitmesine bile izin verilmeyen ortamdan kurtulup seyahat özgürlüğüne kavuşmuştu. İki defa İngiltere'ye giden Haydn, Oxford Üniversitesi'nden Fahri Doktor ünvanını almış, ömrünün son yıllarındaysa Viyana'ya yerleşerek koro ve orkestra için Yaratılış Oratoryosu, Mevsimler Oratoryosu gibi dini koro ve orkestra eserleri bestelemiş, 31 Mayıs 1809'da Viyana'da hayatını kaybetmiştir.

Haydn'ın eserlerinin çoğunun hikayesi vardı. Örneğin 45 numaralı senfonisi Veda Senfonisi olarak bilinirdi. Eserin 4. bölümünde 2 ya da 3 müzisyen kendi bölümlerini bitirir ve müzik hala devam ederken sahneyi terk eder. Bu, sahnede şef ve tek bir kemancı kalana kadar devam ederdi. Bu senfonide Haydn ve müzisyen arkadaşlarının kış mevsiminde şehirdeki ailelerinin yanına dönmek isteklerini Prens Esterhazy'ye anlatmak istediklerini hikaye ederdi. Prens mesajı almış ve onlara izin vermişti. Sürpriz senfonisi denilen 94 numaralı senfonisi ise akşam yemeği sonrasındaki konserlerde dinleyicilerin çoğunun uyuduğunu anladığında bestelediği söylenir. Haydn'ın çoğu senfonisi gibi canlı birinci bölümle başlayıp yumuşak, yavaş tempolu ikinci bölümle devam eden senfoni, dinleyicilerin uykuya daldığı sırada davullar ve çok yüksek sesli telli çalgıların melodisiyle onları uyandırırdı. Kafka ile Konuşmalar kitabında Franz Kafka, Haydn'ın beste yapmadan önce özel hazırlanmış pudralı bir peruk taktığından söz etmekteyiz.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 20 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1481, 2. Beyazıt ile Cem Sultan arasında Yenişehir Savaşı yapıldı. 1837, Kraliçe Victoria, 18 yaşında İngiltere tahtına çıktı, 63 yıldan fazla tahtta kalarak en uzun süre saltanat süren Birleşik Krallık hükümdarı olacaktır. 1840, Samuel Morse, telgrafın patentini aldı. 1877, Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario bölgesindeki Hamilton şehrinde başlattı. 1884, Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu. 1920, Çerkez Etem Kuvvetleri, Yozgat ayaklanmasını bastırmak üzere Ankara'dan yola çıktı. 1925, İstanbul'da Velid Ebu Ziya, Fevzi Lütfi ve bazı gazeteciler tutuklandı. 1927, tarım okulları kurulmasını öngören kanun kabul edildi. 1943, Adapazarı'nda meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 346 kişi öldü. 1946, Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi, Şefik Hüsnü liderliğinde kuruldu. 1960, Mali ve Senegal bağımsızlığını ilan etti. 1963, Küba füze krizinin ardından Sovyetler Birliği ile ABD arasında kırmızı telefon adı verilen bir doğrudan iletişim hattı kuruldu. 1987, Pınarcık katliamında PKK militanları 16 çocuk, 6 kadın, 8 erkek toplamda 30 köylüyü öldürdü. Abdullah Öcalan eylemin ardından "Öldürelim, otorite olalım" açıklamasını yaptı. 1987, İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi hizmete açıldı. 1990, Akçaabat'ta büyük bir sel felaketi meydana geldi. 39 kişi öldü, 4 kişi kayboldu. 1990, Eureka adı verilen asteroid keşfedildi. 1990, Ziraat Bankası, Ziraat Visa adıyla yeni bir kredi kartı uygulamasını başlattı. 1991, Alman parlamentosu, ülkenin başkentini Bonn'dan tekrar Berlin'e taşıma kararı aldı. 2001, Pervez Müşerref, Pakistan Cumhurbaşkanı oldu. 2008, Türkiye Milli Futbol Takımı, Hırvatistan Milli Futbol Takımını, Euro 2008'de normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltılarla 3-1'lik skorla eleyerek yarı finale yükseldi. 20 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. 15 Nisan Pazartesi. Haftanın ilk gününde Beştepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyor. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.
0: Haftanın özeti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel istikrara vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulması küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imza genel merkeze iletildi ve 9 milletvekilinin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bazı grup başkan vekillerinin isim tabelalarının kaldırıldığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurasız olarak satışa sunulacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular başladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl, 1 ay, 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalandı. 101 şahıs ise tutuklandı.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Haziran Salı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Vali Gökmen Çiçek konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahit ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Haziran Çarşamba. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulda ABD ile İran arasındaki mütabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gibi kritik önemli konular masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 listesinde bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğde Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8. 18 olarak belirlendi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Haziran Perşembe, Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Meclis gündeminde yargı paketi, öğrenci affı ve emekli aylıkları bulunuyor. Emniyet ve Jandarma Koordinesi'nde Kayseri'nin de dahil olduğu onlarca ilde yapılan operasyonlarda siber suçlardan 330 şüpheli, narkopars uyuşturucu operasyonunda ise 352 şüpheli yakalandı. Kayseri Üniversitesi Uygulama ve Proje Odaklı Üniversite Misyonunu yürüten Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs unvanı verildi.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Haziran Cuma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek tarihi bir eşikten geçildiğini belirtti. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir çağrısında bulundu. 26 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle trafikte makas atma sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 37,380'den 3

0: Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
1: Müzik Radarı.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. 15 Nisan Pazartesi. Haftanın ilk gününde Beştepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyor. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.
0: Haftanın özeti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel istikrara vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulması küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imza genel merkeze iletildi ve 9 milletvekilinin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bazı grup başkan vekillerinin isim tabelalarının kaldırıldığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurasız olarak satışa sunulacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular başladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl, 1 ay, 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalandı. 101 şahıs ise tutuklandı.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Haziran Salı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Vali Gökmen Çiçek konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahit ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Haziran Çarşamba. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulda ABD ile İran arasındaki mütabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gibi kritik önemli konular masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 listesinde bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğde Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Haziran Perşembe. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Meclis gündeminde gündeminde yargı paketi, öğrenci affı ve emekli aylıkları bulunuyor. Emniyet ve jandarma koordinesinde Kayseri'nin de dahil olduğu onlarca ilde yapılan operasyonlarda siber suçlardan 330 şüpheli, narkopars uyuşturucu operasyonunda ise 352 şüpheli yakalandı. Kayseri Üniversitesi Uygulama ve Proje Odaklı Üniversite Misyonunu yürüten Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs ünvanı verildi.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Haziran Cuma. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek tarihi bir eşikten geçildiğini belirtti. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir çağrısında bulundu. 26 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle trafikte makas atma sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 37,380'den 3306'ya gerilediği açıklandı. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GPS verisini ele geçiren 17 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Yayın tekrarı.
3: Vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
4: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
5: 91.8 Radyo Radar dinleyicileri, Kayser Radar takipçilerimiz, herkese merhaba. Ben mali müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok değerli bir konum var. Kayseri Model Fabrikası Genel Müdürü Sayın Salih Yalçın. Hoş geldiniz müdürüm.
6: Hoş bulduk Fatih Bey.
5: Nasılsınız?
6: Çok şükür, siz de iyisiniz inşallah.
5: Sizleri burada gördük, daha iyi olduk. Allah bayağı olsun. Oldu. Bir baktım 1,5 yıl olmuş.
6: Evet.
5: En son İsmail Bey ile beraber yapmıştık.
6: Evet.
5: Buradan da selam olsun.
6: Evet.
5: Evet müdürüm, Kayseri Model Fabrikası diyoruz. Bizi ilk defa dinleyenler, aradan da bayağı bir süre geçti. Bir Kayseri Model Fabrikası'nı tanıyabilir miyiz?
6: Tabii. Şimdi Türkiye'de 13 ilde model fabrika var. Bunlar aslında Sanayi Bakanlığımızın projeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın. Kayseri'deki oluşum ise %51 hissesi Sanayi Odası'nda olmak üzere Ticaret Odası ve Abdullah Gül Üniversitesi'nde paylarının olduğu bir anonim şirket olarak kuruldu. 2020 yılında, o zamandan beri de faaliz. Ne yapar model fabrikalar? Aslında bakanlığımız 2010'lu yıllardan beri şu kaygı içinde, eskisi kadar rahat batıya ürün satamayacağız. Neden? Giderek işçilik maliyetleri, başka maliyetlerin olduğu gibi ama özellikle işçilik maliyetleri Türkiye'de artacak. Ve bizim en önemli rekabetçi avantajlarımızdan bir tanesi buydu yıllar boyu. Bu tabii asgari ücretin çok yüksek seviyede olduğu filan gibi bir husustan bahsetmiyoruz. Bir şekilde bizim batıyla kıyaslandığımızda avantajlı yanımız buydu. Bunun ortadan kalkacağı, azalacağı bu farkın kaygısıyla bakanlığımız şunu öngördü. Sanayicimizin üretim verimliliğinin artmasına, akabinde onların dijitalleşmesine ihtiyaç var. Bu bir tercih meselesi değil, artık zorunluluk. O zamandan beri bu kaygılarla dünyada örneklerini inceleyip ya bu konuları başka ülkeler nasıl çözmüş buna bakıp model fabrikalar konseptini fark ediyor ve 2018 yılında ilk olarak Ankara'da bir model fabrika kuruluyor. McKinsey'nin Frankfurt'ta kurduğu model fabrikanın bir benzeri Ankara'da kuruluyor. Akabinde Bursa, Kayseri geliyor ve şu an dediğim gibi 13 ilde aktif model fabrika var. 3 ilde daha planlandı. 2027 ortasına kadar onların da aktif olması düşünülüyor inşallah. Model fabrikaların iki temel değer önermesi vardı. Bunlardan birincisi yalın dönüşüm dediğimiz endüstri mühendisliğinin konularıyla sanayicimizin üretim verimliliğini nasıl artırırız? Akabinde onları dijitalleşmeye hazırlayabilir miyiz? Bir takım dijital bileşenler de var model fabrikalarda. Ne yapıyoruz peki? Ne yaparak onların üretimlerini artırıyoruz? 30 farklı konuda 20'ye indirgenmiş senaryoda eğitimlerimiz var. Bunları elbette işte slide sunumlarla ekrana yansıtıp gelen sanayicimize, KOBİ'mize anlatıyoruz. Farklı olan konu şu, ya bunları bir de deneseydik, evet. Elimiz hamurun içine girseydi dediğimizde işte her model fabrika bir şey üretiyor, bir üretim alanımız var. Adı fabrika deyince böyle devasa fabrikalar anlamayalım. Bir atölye aslında ve eğitimini verdiğimiz konuların pratik uygulamasını bu ortamda gösterebilelim diye var bu üretim alanları. Biz Kayseri'de pilli baharat değirmeni üretiyoruz. Evet. Tuz karabiber öğütücüsü. CNC tezgahlarımız var. Kesme ünitesi, yıkama kurutma, 3D yazıcı, montaj istasyonu falan. Yani bunu sıfırdan üretelim desek gerçekten üretiyoruz da zaten. Bu ortam var. Ama Burada biraz önce dediğim gibi biz bir makine nasıl kullanılır bunun eğitimini vermiyoruz. Esas konu üretirken istesek de istemesek de bazen farkında olmadan birçok israf yapıyoruz. Japonlar bunu 8 başlıkta toplamış. İşte gereksiz hareketler, gereksiz yürümeler, gereksiz elleçlemeler, taşımalar, ara stoklar, hatalar, kullanılmayan çalışan yetenekleri gibi başlıklarda. Dolayısıyla hangi sektör olursa olsun birçok işletmemiz bu hataları yaparak ciddi kayıplarla karşılaşıyor. Biz model fabrika alanında hem bu kayıpları nasıl fark ederiz, nasıl eleyebiliriz ya da yok edebiliriz? Peki bunun eğitimlerini aldık. Gelin bir de pratik uygulamasını beraberce deneyimleyelim diye o üretim ortamları var. Yaptığımız da bu. Normalde bir işletmeyle şöyle çalışırız, tanışırız. 3-4 işletmemiz bir araya gelir, bir sınıf oluşur. Her işletmeden 4'er 5'er çalışan model fabrikamızda eğitim alır. Bir 20 kişilik, 16 kişilik sınıf oluşur. Genelde yapımız 1 saat teorik eğitim, 1 saat uygulama alanına geçelim, burada pratik uygulamasını yapalım şeklindedir. Bu eğitimler 5 gün sürer, 3 artı 2 gün gibi 2 haftaya yayılır. Daha sonra da işletmemizin sahasına gideriz ve yaklaşık 6 aylık bir proje başlar. Her hafta bir gün ziyaret ederek, yani şey diyorum, bizden arkadaşlarımız tulumu çekip çalışırlar. O işletmenin bir çalışanı gibi, bir mühendisi gibi. Genelde bir uzman, bir uzman yardımcısı ve iki üniversite öğrencisiyle gideriz sahaya. İlk bir ayda o işletmenin darboğazı nedir, bunu çıkartacağımız iş etütleri içerisinde, metot ve zaman etütleri içeri, video analizleri, SOP dediğimiz standart operasyon prosedürlerinin çıkartılması filan. Darboğazı anladık. Bu sefer nasıl azaltacağız ya da yok edeceğiz o darboğazı? Bunlara odaklanırız ve yalın tekniklerin unsurlarıyla onu geri kalan aylarda yok etmeye, azaltmaya çalışırız. Kabaca böyle. Peki işe yarıyor mu bunlar? Biz 2020 yılında kurulduk. Pandemi dönemiydi. 2021'de aktif hale geldik. O zamandan günümüze 165. projemizdeyiz. Bunlardan 136'sı tamamlandı. Her biri 6 ay süren projeler. Hemen hepsinde %20 ile %90'a varan günlük üretim artışları yaşandı. Hiçbir yatırım yapmadan, aynı makine, teçhizat, işçilikle. Ya ne yaptık, hani bandın hızını artırdık, çalışanı daha mı çok çalıştırıyoruz? Tam tersine, çalışanın daha rahat çalıştığı, emeğinin daha verimli kullanıldığı yapılar oluşturuluyor ve yalının odağında insan vardır. Hani bu belki bile ilerleyen dakikalarda sohbetin konusu olabilir. Ama hani kesinlikle izleyenlerin aklına şey gelmesin, yani çalışanı daha fazla çalıştırarak bir sonuca elde etme prensibi kesinlikle yoktur. Orada bir önce bahsettiğim, ya işte niye 18 kez gidip yerinden kalkıp da operatör filan malzemeyi almak için yürüyor, bunu azaltabiliriz. Ara stok bir maliyet unsurudur. Evet. Niye çok yüklü ara stoklarla çalışıyoruz? Daha parti büyüklüklerini azaltarak akışı sağladığımız bir yapı kurabilir miyiz gibi pek çok israf unsurunu azaltmak şeklinde bu kazançlar çıkıyor ortaya. Dolayısıyla Kayseri'de ağırlıklı olarak sanayi odasının himayesinde yürüyen bir yapı. Sanayicimizin üretim verimini nasıl artırabiliriz? Buna ilişkin kaygılar güden, eğitim danışmanlık hizmetleri veren bir işletme. Tabii ki ticaret odasının, Abdülhak Üniversitesi'nin de katkıları, payları çok. Bu şekilde hizmetlerimize devam etmeye çalışıyoruz.
5: Gerçekten bilirim. Yani daha önceki programlarımızda bahsettik. Yani bir sanayi odasının, bir ticaret odasının, bir üniversitenin bir araya gelerek gerçekten sanayimize, yani ilimiz sanayi şehri.
6: Evet.
5: Yani bunu sanayi üretirken nasıl daha verimli üretirsek, maliyet nasıl daha az düşebilirsek, bize şu andaki en önemli şey zaten kar marjları.
6: Evet, evet.
5: Bunları ne kadar yükseltebilirse bizim değerli olur. Gerçekten de daha önceki programlarda da bahsettik ve siz bunu hedefi tutturmuşsunuz.
6: Evet, evet. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bu 13 aktif model fabrikamız içinde, yani bakanlığımızın veri tabanında PİDES dediğimiz performans izleme değerleme sistemi var. Bu veri tabanındaki tüm parametreler şu anda çok şükür Kayseri Model Fabrika'nın önde olduğunu gösteriyor. bu bir rekabet unsuru anlamında söylemiyorum. Hiçbir model fabrikamızda rekabet halinde değil hiçbir model fabrikamız. Tam tersi birbirimizi kollayarak, evet, bakanlığın gözetiminde hizalanarak ilerliyoruz. Ama hani bir kıyas unsuruysa da çok şükür Kayseri'miz önde gidiyor pek çok parametrede. Ve dediğiniz gibi bakın çok yakın zamanda tamamladığımız bir proje A işletmemiz. Yani firma ismi veremiyoruz diye şey yapmayayım. Setup süreleri yani bir makine ayar süreleri büyük ölçekli bir işletme 33 saat sürüyor. Yani bir tipten başka bir tipe geçmesi için yaklaşık 100 metrelik uzunluğundaki hattında 8-10 makine var. Her birinin hassas ayar süresi 33 saat sürüyor. 3 vardiya sürüyor diyor. Yaklaşık 5,5 aylık çalışmamızla bu 11 saate indi. 8 saatleri de görebildik. Ama 11 saat standartize olmuş durumda. Tabii bu yani bir model fabrikanın başarısı anlamında söylemiyorum. Yalın tekniklerin, yalın bakış açısının başarısı. Biz sadece yol gösterici olmaya çalıştık. O işletmemiz hakikaten çok içselleştirdi konuyu ve kendi uygulamalarıyla bu noktaya gelebildi. Bu örneklerden bir tanesi.
5: Evet.
6: Yani onun dışında mesela bir 10 çalışanlı bir montaj istasyonunda böyle 3 saat videoya çekiyoruz montaj esnasındaki faaliyetleri. Bir bakıyorsunuz spagetti diyagramı dediğimiz bir çalışma var. A4 kağıdına layout'u çizeriz. Ofiste inceliyoruz o videoyu. Ahmet Usta şu kadar yürümüş, buraya gitmiş gelmiş. Mehmet Usta böyle, forklift buraya gidip gelmiş. Burada malzeme alınıyor. Karman çorman bir hal alır o kağıt. O sebeple spagetti diyagramı diye anılır. Bakıyorsunuz 60 bin adım yürüme var sadece 2 saatte. Yani vardiyada şu kadar saat patron sadece ya buralarda gezin tozun biraz diye harçlık veriyor evet, çalışanına gibi bir şey. Yani bunu ne o çalışanı eleştirmek için söylüyorum ne patronu eleştirmek için söylüyorum. Ama böyle reel bir durum var ve bu kayıp. Bir işletmede böyleyken Kayseri'deki sanayi odamızın üyesi 3000 küsur işletmemizde böyle. Türkiye'de böyle. Dolayısıyla biz ne kadar tasarruf sağlarsak bunlardan. Yani o ne oldu o çalışmamız sonucunda? Bir hat dengeleme çalışmasıyla beyaz eşya sektöründen bir işletmemizdi. 150 saniyede bir ürün alıyorken hattından bu çalışmalardan sonra 58 saniyede bir ürün alır hale geldi. Hem yürümeler azaldı hem daha az yorulur hale geldi çalışan hem de mola süreleri arttı ve özlük hakları daha iyi noktaya geldi. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Kaygı bu. Yani bakanlığımızın da kaygısı bu. Bakın bir işletmede bunlar sağlanabiliyorsa Kayseri'de, bugün Aksaray'da, Antep'teki tüm işletmelerimiz evet, böylece kalkınırsa Batı'yla daha rekabet edebilir hale geleceğiz. Yoksa inanın 2030'a kadar hele biliyorsunuz önümüzde bir sınırda karbon düzenleme mekanizması hususu geldi. Mutlaka su ve karbon ayak izini azaltmayan işletmelerimiz çok ciddi yaptırımlarla karşılaşacaklar. Maliyetler daha da artacak. Yani onlara gelmeden önce biz bu üretim maliyetlerimizi azaltıp karlılığı artırmalıyız ki rekabet edebilir olmaya devam edelim.
5: Kesinlikle. Geçen hafta bir telefon görüşmesi yaptık. Müdürüm işte programlamak için işte Ankara'da olduğunuzu söylediniz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Strateji ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bir çalıştayı oldu.
6: Evet.
5: Bu çalıştayda neler konuşuldu müdürüm, neler planlandı?
6: Şimdi biz dediğim gibi sanayi odamız, ticaret odamız ve AGÜ ortaklığında bir şirketiz. Ama yatırımı yapan elbette bakanlık ve bakanlığın eli her zaman üzerimizde. Çoğu zaman ayda bire denk gelecek şekilde elektronik ortamda tüm model fabrika direktörlerini bir araya getirir. Bu işin koordinasyonu Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün himayesindedir, yönetimindedir. Dolayısıyla onların koordinasyonunda ayda bir toplantılarımız olur. Yılda bir ya da birkaç kez çalıştaylar, kamplar olur Ankara'da, Antalya'da. Buralarda tüm model fabrikalardaki faaliyetlerin hem hizalanması hem varsa iyileştirme açık alanlarımızın tespiti ve güçlenmek için çalışmalar yürütülür. Geçen haftaki çalıştayda da daha doğrusu 2 hafta oldu. Bu çalıştayda da eğitim senaryolarımız gözden geçirildi. Yani biz tüm model fabrikalarda eğitimler aynıdır. Yani 30 farklı konuda 20'ye indirgeyen bir senaryoda eğitimler vardır. Bunlar yalın tekniklerin şimdi konuya aşina izleyenler bilir ama diğerleri için uzak gelebilir. İşte 5S, Kaizen, TPM, değer akış haritalama, hat dengeleme gibi pek çok konuda nasıl eğitim veriyoruz? Bunları senaryoları nasıl aktarılıyor sanayicimize? Bunu Ankara nasıl yapıyor? Antep nasıl yapıyor? İzmir'de durum nasıl? Kayseri'de nasıl? Her model fabrika direktörü, uzmanı sırayla belli konuyu anlattı. Diğerleri notlarını aldı. Bakanlık nezaretinde işte Türkiye'nin çok saygın kurumlarından üst yöneticiler, yalın direktörleri, birkaç üniversitemizin işte bu ODTÜ'den hocalarımızın olduğu ortamda da aslında bir hizalanma çalıştayıydı. Bu çalıştaylarda genelde dışarıdan gözle olur ki hem anlatan gözüyle hem dinleyen gözüyle evet, nasıl iyileştirebiliriz? Buna yönelik çok 3 günlük çok başarılı, keyifli bir çalıştay oldu. Bu da şunun için var. Biz nasıl KOBİ'mize gidip kendinizi geliştirin diyoruz. Tabii. Biz de hala kurulduğumuz yıldaki eğitim senaryoları, eğitim dokümanlarıyla eğitim vermeye devam ediyorsak kendimizle çelişiriz. O sebeple bunlar periyodik aralıklarla tekrarlanır. Bu da onlardan bir tanesiydi. Güzel bir çalıştay oldu. Çıktılarını da yaklaşık bir ay içerisinde alacağız inşallah.
5: Gene TOB'un ev sahipliğinde sürebilir büyüme. Sanayi odamızı temsilen evet, katılmışsınız müdürüm.
6: Evet.
5: İşte geçen sürdürebilirlik.
6: Evet. Geçen hafta da böyle bir çalıştaydaydık. Şöyle Euro Chambers yani Avrupa Odalar Birliği'nin tüm Avrupa ülkelerinde, Avrupa odalarında sürdürülebilir konusunda ilgiyi artırmak ve temel seviyedeki farkındalığı artırıp sanayi odalarımız, ticaret odalarımız vasıtasıyla KOBİ'lere bu konuların ulaşmasını sağlamak üzere bir eğitimdi. Bu bir çalıştay değil, eğitimdi. Türkiye'deki pek çok sanayi ve ticaret odasından ilgili uzmanlar bu eğitimdeydi. İşte Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerinden eğitmenlerden eğitimler aldık. Açıkçası şöyle, Kayseri Model Fabrika olarak bu konudaki yetkinliğimizi artırmak için zaten çok öncesinden faaliyetler yürütmüştük. Sanayi Odası Başkanımız, Rektör Hocam, Ticaret Odası Başkanımız, ya bu konu önümüze geliyor. Bir süre sonra su karbon ayak izini hesaplamak evet, için belki Kayseri'de yetkin uzmanlar bulamayacağız. İstanbul'dan, Ankara'dan evet, birilerini Kayseri'ye davet etmek zorunda kalacağız. Bu olmasın diye erken önlem alalım talimatlarıyla biz de kendi kaslarımızı bu konuda güçlendirmeye çalıştık. Ve doktorasını sürdürülebilirlik üzerine tamamlamış bir uzman arkadaşımız model fabrikada çalışmalarına devam ediyor. Yakın zamanda istihdam ettiğimiz bir arkadaşımız var. Yüzün üstünde su ve karbon ayak izi hesaplaması yaptı. Ben ne Türkiye Kalite Derneği'nin sürdürülebilirlik ödül süreçlerinde değerlendirici görevlerim var. Kendi donanımlarımızı bir araya getirerek sürdürülebilirlik konusunda KOBİ'mizin durumunu nasıl tespit ederiz, nasıl bir yol haritası çizeriz kendilerine, buna için bir enstrüman geliştirdik. Şu anda hem su karbon ayak izi hesaplaması yapabiliyoruz, hem yol haritası çizip yön vermeye çalışıyoruz işletmelerimize, hem de arzularlarsa sürdürülebilirlik raporlarını hazırlayacak kadar kabiliyetlerimiz var. Dolayısıyla sanayi odamız kendi bünyesinde bulunan yeşil ofisi birçok görevini Kayseri Model Fabrika üzerinden yürütüyor. Dolayısıyla sanayi odamızı temsilen katılmıştım bu bahsettiğim Euro Chambers'ın etkinliğine. Açık söylemek gerekirse zaten eğitimlerini verdiğimiz konu evet, olduğu için biraz donanımımızın, yetkinliğimizin orada teyidini görmüş olduk. Birçok odamız başlangıç seviyesinde olan bu eğitimlerden yararlandı. Çok da yararlı, anlamlı oldu. Biz de tabii kendi notlarımızı aldık. Oradan kendimize aldığımız farklı unsurları da KOBİ'lerimize aktarmak üzere yararlandık ama çok şükür ki kendi kabiliyetlerimizin de Euro Chambers gibi önemli bir meslek örgütünün seviyesinde çok daha hatta iyi olduğu noktaları fark ettik. Kendimizi de teyitlemiş olduk. Orada böylesi bir etkinlikti. Oradan da başarıyla döndük. Çok şükür.
5: Çok güzel. Bunu zamanla etkisini göreceğiz herhalde müdürüm. Yani evet, sürdürülebilirlik dediğin gibi karbonize, yani önümüzdeki zorlu bir süreç bekliyor.
6: Bekliyor.
5: Ve biz Kayseri olarak ona hazırlık olmalıyız.
6: Ben şöyle çok karamsar değilim. Kayseri'de birçok işletmemiz artık olayın öneminin farkında. Hatta kendileri gelip bizi bulup ya nasıl yol almamız gerekiyor diyor. Konu şu. Biliyorsunuz 2015 yılında özellikle Avrupa Birliği rehberliğinde iklim mutabakatına imza attı dünyadan pek çok ülke. Dünyamız kısıtlı kaynaklara sahip ve insanın beklentisi, istekleri neredeyse
5: sınırsız.
6: Yani bugün baktığımızda bir Fransa halkının tükettiği kadar tüm dünya tüketecek olsa 4,5 dünyaya ihtiyacımız var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tükettiği kadar tüketecek olsak 5 dünya kaynağına ihtiyaç var. ABD hemen öyle. Dolayısıyla bu konu sürdürülebilir değil. Dolayısıyla hem çevremize zarar veriyoruz, hem tüketim çılgınlığı önemli ölçüde zarar verir hale geldi. Temel konular bu olmakla birlikte işletmelerin de kendilerini sürdürülebilir kılmaları için bu kaynakları doğru kullanmak, dolayısıyla doğru üretim, doğru tüketim yapmak gerekiyor. Kaygılarıyla 2015 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma İlkeleri, 17 Kalkınma İlkesi benimsendi. 2030 yılına kadar bir yol alınması gerektiği önemsendi. Peyderpeyde buna ilişkin Avrupa Birliği'nde kararlar alındı. Şimdi sınırda karbon düzenleme mekanizması var ve Avrupa Birliği şunu diyor kendi ülkelerine. Ey Fransa'daki, Almanya'daki, İtalya'daki işletmemiz, şu sektördesin, bu karbonun üzerinde salınım yapamazsın. İyi de diyor efendim, biz ne bileyim Mısır'dan, Hindistan'dan, Çin'den, Türkiye'den mal da ithal ediyoruz. Evet. Onlar bu kadar hassas değil, beni ilgilendirmez. Ben şu sınırların üzerine çıkarsanız karbon vergisi ödeyeceksiniz. Dolayısıyla dönüp Türkiye'ye diyor ki sen yani bana ihraç ettiğin bu ürün grubunda şu karbon seviyesinin üstüne çıkamazsın. Bize şu anda doğrudan bir yaptırım yok ama müşterimiz olan Avrupa Birliği ülkesine ürün satabilmek için onun beklediği karbon seviyesine düşmemiz gerekiyor. Bunun için bir önce hesaplamak gerekiyor. İki, beklenenler nedir? O seviyeye nasıl indirebiliriz? Bunun kaygısını yutmak gerekiyor. Çoğu işletmemiz henüz bunu yapamayacağı için diyor ki o zaman vergisini ödeyeceksiniz ya da ceza ödeyeceksiniz buna ilişkin. Yani Avrupa'da karbon borsası var. Bugün 74 ila 77 dolar arasında tonu. Kabaca şöyle söyleyelim. Örneğin 100 bin ton karbon salan bir işletme 2027 yılı itibariyle bu 100 bin tonun %2,5'undan sorumlu. Hadi şimdilik geçiş dönemi, evet. 2034 yılına kadar size süre tanıyorum. Peyderpey artıracağım bunu diyor. Örneğin 2030 yılında bu 2,5'luk oran %48,5'a çıkacak. Diyecek ki o 100 bin tonun artık 2,5'u falan değil. %48'inden sorumlusun. Yani 48.500 tondan sorumlusun ve buna ilişkin tonu 75 dolar olmak üzere ceza, vergi adı ne olursa ödeyeceksin. Şimdi bu da şöyle yansıyor bize. Ne yapıyor Avrupa ülkesindeki sanayici? Dönüp Türkiye'ye, arkadaş senden gelen ham madde kaynaklı ya da diğer malzeme kaynaklı ben bu kadar karbona katlanmak durumunda kalıyorum. Sana yansıyan kısmı bu, bunu öde. Yaklaşık %15 ile %25 arasında işletmelerimizin maliyetleri artacak. Bu şu demek. Karbon bir yönüyle gelir kaynağı. Niye? Karbon hesapladınız, bunu düşürebilirseniz düşürdünüz ton kadar çarpı 75 dolar bir kazanca vesile. Tabii bu kadar kolay basit değil ama anlaşılsın diye anlatıyorum. Oradaki mekanizmalar, diğer değişkenler, biraz daha detay isteyen hususlar. Hani burada ders vermek üzere bir arada değil, sohbet ediyoruz ama hassasiyetini anlatmak istiyorum. Hangi işletmemiz olursa olsun, hangi sektörde olursa olsun bunlarla karşılaşacak. Çok yakın zamanda Türkiye'de de karbon borsasının işlemesi, yani şöyle çöp vergisi gibi karbon vergisinin
5: ortaya çıkması,
6: ortaya çıkacağı günler çok yakın, 2027 gibi görüşülüyor ama bu devlet mekanizması nasıl karar verir, sarkabilir, ama öngörüler 2027 yılında bunlarla çok daha net karşılaşacağımız yönünde. Örneğin 2 yıldır geçiş sürecinde olan su yönetmeliği hususu, Haziran 28 itibariyle sağlanan geçiş döneminin son tarihi. Bu tarihten sonra NACE kodu şu olan işletmeler su yönetmeliğine uymak zorunda. Bu nedir? Örneğin bu işletmedeki iş sağlığı güvenliği sorumlumuz bu, işçi temsilcimiz bu demek gibi su yöneticisi kimdir? Bunu tespit etmenizi bekliyor. Temelde 3'e ayırdığımız su tüketim alanlarını tespit etmeniz gerekiyor diyor. Yani mavi su, gri su, yeşil su dediğimiz, yani tükettiğimiz birincil su. İşte bahçemizi işletme için söylüyorum, bir kobimiz için bahçesini suladığı, aracını yıkadığı su ne kadar, geri dönüştürüp, daha doğrusu arıtıp tekrar üretime beslediği su ne kadar, bunları ayrıştırması gerekiyor. Hatta en son noktada bir yeşil su raporu çıkartabilmek için mümkünse yağmur sularını da toplayacak sistemler kurun, bunları da kullanın gibi. Bu dediğim 28 Haziran 2026 tarihi itibariyle devletin tanıdığı süre, geçiş süresi tamamlanmış olacak ve bundan sonra bunları yapıyor musunuz diye bakacak. Gereklilikleri sağlamayan işletmelerimiz bir takım mali yükümlülüklerle karşı karşıya kalacak. Yani su kısmında böyleyken karbonda çok daha ciddi sorunlarla karşılaşacağız. Bunlar olmadan işletmelerimizin gelip bu hizmetleri almasına ihtiyaç var.
5: Kesinlikle. Bir de müdürüm, yalın olgunluk değerleme analizi birçok firmada.
6: Evet.
5: Baktım 150'yi aşkın firmada çalışma yapılmış.
6: Yaptık bu konuda. Evet. O da şöyle, önceki yıllarda KOSGEB'in farklı başlıklar altında destekleri vardı sanayicimize. KOSGEB başkanımız dedi ki ya bunlar biraz dağınık görünüyor. Bunları derleyip toplayıp tek başlık altında daha takip edilebilir, kontrol edebilir yapı altında sunmakta fayda var. Tüm destekleri kaldırdı. Bu kalkmadan önce örneğin hayal edilebilsin diye rakam olarak söyleyeyim. Model fabrikanın bir proje için 100.000 TL ücreti varken 80.000 TL'sini KOSGEB karşılıyordu sanayicimiz için. Çok daha ulaşılabilir bir yapı vardı. Şu anda bir kredi çekebilir kapasite geliştirme programı dediğimiz program kapsamında KOSGEB'e başvurup üst limit 20 milyon TL olmak üzere kredi kullanabilir ve bu kredinin 20 puanlı kısmını KOSGEB karşılıyor. İşletmelerin bu desteğe başvurabilmeleri için ön şartlardan bir tanesi de YODA, yani yalın olgunluk değerlendirme analizi raporu. Buradan maksat şu: Sanayi Bakanlığımız böyle bir şeyi neden istedi? Birincisi, YODA dediğimiz çalışma işletmemizin yalın olgunluk konusunda hangi seviyede olduğunu tespit ediyor. Yani arzuladığımız şey, biraz önce bahsettiğimiz 5S, Kaizen, TPM, hat dengeleme, çok bu konulardan bir haber işletmelerimiz var ya da çok başarılı şekilde bunları uygulayıp verimli olmaya çalışan işletmeler var. Bir kendiliğinden bir doğal anket gibi tüm Türkiye'de KOBİ'lerimizin yalın konusunda olgunluk seviyeleri ne olduğuna ilişkin bir veri tabanı oluşuyor kendiliğinden. Yani gelin buna başvurun desek belki zor ikna ederiz ama kredi alacaksınız. O zaman bir YODA yaptırın dediğimizde devlet kurumları, Sanayi Bakanlığımız sanayicimiz için aksiyon almak için önce ölçüm yapmak zorunda, durum tespiti yapacak. Dolayısıyla YODA çalışması böyle bir durum tespiti için önemli bir enstrüman, bir veri tabanı oluşuyor. İki, destekleri kişiselleştirmek istiyor bakanımız. Ben bir bakanlık çalışanı değilim, onlar adına konuşamam ama bakanlıktan ilgili yöneticilerimizle sohbetten edindiğim bilgileri aktarmaya çalışıyorum.
5: Bugün Ahmet Müdür'ü de konuk almak istedik beraber de Kayseri dışında olacağı için katılamadı.
6: Evet.
5: Yani gerçekten bu, o zaman müdürüm, siz KOSGEB'de işbirliği içerisindesiniz.
6: Sürekli. Bu
5: Bu destek için.
6: Evet. Yani bir kere adı geçmişken Ahmet Bey'e de selamlar, saygılar olsun. Çok değerli bir yönetici. Çok sıkı mesai yapıyoruz. Yine Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Yunus Emre Bey öyle. Allah razı olsun. Her zaman işleri sanayicimiz için kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla model fabrika da hepimiz aynı çatı altında, aynı bakanlığın himayesinde işler yapıyoruz. Yoda konusunu devam ettirecek olursak, şimdi dediğim gibi bir veri tabanı oluşuyor. İki, bakanlık şunu istiyor. İşte kalkınmada öncelikli bölgeler var biliyorsunuz. Filan destekten %80 şu il yararlanıyorken %80 değil de kalkınmada öncelikli olan değil A ili de %60 yararlanıyor filan. Şimdi bölgesel ayrımdan ziyade KOBİ'nin başarısı, kendini geliştirmesi ön planda olsun. Onlara yönelik destekleri artıralım niyetiyle. Örneğin geçen sene YODA yaptırmış. 35 puan almış bir işte. Bu arada 100 üzerinden değerlendirilir. Ona göre bir olgunluk puanı verilir. 100 en yüksek puandır. İşte %0 aralığında gider gelir. 35 puan almış bir işletmeye bu sefer örneğin yeşil konusunda, dijitalleşme konusunda ya da yine yalın teknikler konusunda destek paketi açıldı, yararlanmak istiyor KOBİ'miz. Soracak tekrar, ya YODA yaptırmış mıydınız? Evet. Kaç almışsınız? 35. Bir daha yaptırın. Yaptırdı. Kaç çıktı? 68, 75. Ha, bu işletmemiz kendini geliştiriyor. Dolayısıyla doğru bir yolda, onu daha fazla destekleyelim. Alacağı, başvuracağı destekler konusunda aday firmalar arasında daha da önde yer alsın gibi niyetlerle dolayısıyla hem bir veri tabanı oluşuyor hem de destekleri kişiselleştirmeye çalışıyor bakanlığımız. O sebeplerle model fabrikalarla da tanışmaya vesile olsun diye bu YODA konusu var. Şöyle de katkılarını görüyoruz. Ya elbette biz faaliyet planımız, strateji planımız çerçevesinde hem Kayseri'deki sanayicimizi hem çevre illerdeki sanayicimizi bir öncelik sıralamasına göre sıralayıp tek tek ziyaret ediyoruz. Yani biz mutlaka bunu yapmalıyız ve devletin bence en önemli projelerinden biri sanayicinin ayağına gittiği, onları kendi yerinde dinleyip görüşlerini alıp beklentilerine çözüm üretmeye çalıştığı. Şimdi bu vesileyle Yozgat'taki bir firmamız veya Aksaray'daki, Niğde'deki bir işletmemizle de tanışabiliyoruz. Yani belki biz kendi listemizde arkalarda bir sıraya attığımız işletme çok daha istekli ve o YODA dediğimiz çalışma dolayısıyla daha erken şekilde bizle tanışıyor. Biz onunla tanışmış oluyoruz. Bu sayede yalın tekniklerle tanışmış oluyor işletmemiz ve YODA'da şöyle bir husus var. 50 puanın altındaysa işletme temelde bir takım eğitimler öneriyor YODA uzmanı. 50 puan üstünde ise öğren dönüş dediğimiz bakanlığımızın adına öğren dönüş dediği 6 aylık danışmanlık programımıza yönlendiriyor. Yani bu sayede işletmelerimizi yalınla tanıştırıp daha iyi noktalara taşımaya çalışıyoruz. YODA'nın temel amacı da bu, işleyiş şekli de bu. Bir ücreti var elbette. Hatta KOSGEB'in de buna destekleri var. Yani 20.000 TL'sini tekrar alabiliyor işletmeler. Şu anda model fabrikaların kendi aralarında bakanlığımızın tavsiyesiyle belirlediği bir rakam var. Tüm model fabrikalar buna uyar. Ama bir taraftan da bunun yarısını zaten karşılamış oluyor
5: KOSGEB. Evet. O zaman yani firmaların bu desteği kaçırmasın diyoruz. Herhalde bildiğim kadar 30 Haziran son müdürüm.
6: Üçer ayda bir açıklanıyor. 4 mü yanlışım olmasın, yıl içerisinde dediğim gibi 3 ya da 4 kez tekrarlanıyor, bu açılıyor. Takip edebilir KOBİ'lerimiz bu dönemki son tarih, evet, 30 Haziran. 30 Haziran'a kadar işletmeler bir krediye başvurmak istiyorsa, evet, KOSGEB vasıtasıyla başvuru dosyalarında sunacakları dokümanlardan bir tanesi de YODA raporu. YODA
5: hizmeti, işte küçük ve orta ölçekli olması gerekiyor. İşte sanayi sicil belgesine sahip olması, imalatçılarımız.
6: Evet, evet.
5: Bunlara sahiplerse gerçekten bu fırsatı kaçırmamaları gerekiyor.
6: Evet.
5: Hem ileriye dönük de dediğiniz gibi, yani oradan bir yalından bir şeyler kaparsa firmalar, evet, geleceğe, evet, dönük yatırım da yapmış olurlar müdürüm.
6: Yani biz şöyle bakın, ölçek fark etmeksizin yani 20 çalışanlı KOBİ'mizle de 11 çalışanlı serbest bölgede bir işletmemizle de çalıştık. 2000 çalışanlı işletmemizle de mesai yaptık. beyaz eşya sektörü, çelik kapı, PVC, pencere, gıda sektöründen işletme, yani 20 mobilya, 26 farklı sektörden firmamıza, 14 farklı ilden kurumumuza Kayseri Model Fabrika olarak hizmet verdik şu ana kadar. Dolayısıyla KOBİ ise bu tip desteklerde Yalın'la tanışmasına vesile oluyor. Bu projelerin hemen hepsinde %20 ile %90 aralığında günlük üretim artışı oldu dedim. %100'ü geçen projelerimiz var. Böyle 8-10 proje var ki istatistiksel olarak biraz hava atmamıza yardımcı oluyor. %350'ye varan günlük üretim artışı yaşadığımız projeler var. Yani bu sadece Kayseri Model Fabrika için değil. Ankara'da da, İzmir'de de, Antep'te, Samsun'daki model fabrikalarımız da benzer başarıları üretiyorlar. Sağ olsunlar, çok değerli arkadaşlarımız. Asıl başarı Yalın'ın. Yalın prensipleri anlayan işletmelerimiz zaten bu başarıları elde edecekler. Hani biz herhangi bir danışmanlık şirketi değiliz. Bir yönüyle devletin huzurlarından biriyiz. Sanayi odamızın işletmesiyiz. Ticaret odamızın, AGÜ'nün. Evet. Dolayısıyla o güvenle de o güveni vererek KOBİ'mize gitmeye çalışıyoruz. Yani temsil ettiğimiz kurumları bildiğimiz için aman işimizi kaliteli yapalım, hassas olalım diye de özeniyoruz. Ne zaman arzularsa herhangi bir işletme biz bize ulaşır.

enerji harcamaları, saldığımız karbon, ürünün yaşam çevrim süresi, varsa bakım, yani birçok verinin yer alması gereken sistem de girecek. Tüm bunlar için işletmelerimizin nasıl karbon hesaplayacağını ya da karbonu hesaplatıp nasıl düşüreceğini bilmesi lazım. TÜBİTAK da diyor ki ya gelin bu sancılar artmadan önce kendinizi buna hazırlayın. 3 fazda destek veriyor. Birinci fazda desteği tutarında söylemekte beis yok herhalde. 310 bin TL hibe veriyor. %10'unu KOBİ'miz karşılıyor. Geri kalan kısmını TÜBİTAK bu konudaki akredite işletmelere sunuyor. Yani siz bu hizmeti alabilirsiniz diyor KOBİ'mize, ama bunu bizim akredite ettiğimiz yerlerden alın, doğru yerlerden almış olun diye. Kayseri Model Fabrikamız yaklaşık 1,5-2 yıl oldu. Bu konuda akredite işte kurumlardan bir tanesidir. Birinci fazda durum tespiti yapılır, temel eğitimler verilir, bir yol haritası sunulur işletmemize. Bunun bedeli dediğim gibi 310 bin TL. İkinci fazda yine aynı tutarda bir destek ve bu sefer su ve karbon ayak izi hesaplanıp bunlara ilişkin nasıl bir veri seti oluşturması gerekiyor işletmemizin, bunlar sunulur. Üçüncü fazda da artık nasıl hesapladığımız bu karbonu düşürmemiz gerekiyor. Hangi yöntemlerle, hangi alanlarda, nereleri düşürebiliriz, potansiyeller neler, buna ilişkin çalışın diyor. Bu yönüyle de destek veriyor TÜBİTAK. Biz de dediğim gibi akredite işletmelerden bir tanesiyiz. Bu konularda şimdiden biraz vizyoner davranıp erken yol alma, erken de değil aslında, geç bile kaldık ama hizmet almak isteyen işletmelerimiz bize ulaşabilir. Bu şöyle önemli bir konu. Neden geç bile kaldık? Şimdi sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında eğer bir karbonunu görmek istiyorsa Avrupa'dan bir işletme, Türkiye'deki KOBİ'mizin, işletmemizin, bunun önce hesaplanması gerekiyor. Bir 14.064 dediğimiz kalite yönetim sistemi kapsamında kurumsal karbon ayak izi hesaplanır. Bizler bu konuda yetkiniz. Bir de sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında hesaplama da bekliyor karşı işletme, Avrupa işletmesi. Daha sonra bunu doğrulatmanız gerekiyor. Diyor ki tamam hesaplattın, anladım. Hele de Kayseri Model Fabrika gibi TÜBİTAK'ın güvendiği bir yere de hesaplattın, ama benim için önemli olan benim akredite ettiğim yerlerde onaylanması, bunun doğrulanması gerekiyor. 14.064 dediğimiz kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını doğrulatabileceğimiz TÜRKAK'a akredite bir 10-12 işletme var. Buradan doğrulama yaptırılabilir. Ama sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında henüz Avrupa Birliği'nin onayladığı çok az sayıda enstitü işletme var Avrupa'da. Şimdi biz hesapladık da bir de doğrulama yapalım dediğimizde inanın veri setine kadar inceleniyor ve doğruluğu için çok ciddi bir yapı var karşılaştığımız. Bugün hesaplanmış olsa dahi hadi doğrulatalım dediğinde birçok dokümantasyonla karşılaşacak işletmelerimiz ve inanın şuraya kadar misafiriniz geldi işletmenize, güvenlikteki arkadaşın şunu sorması lazım: efendim hoş geldiniz de şehir içinden mi şehir dışından mı geliyorsunuz, uçakla mı geldiniz, karayoluyla mı? Sizden bir arkadaşımız seyahat ediyor, fuara katılacak İtalya'daki. Business'ta mı uçtu, normal mi uçtu, gittiği otel kaç yıldızlıydı filan. Ham madde alıyoruz, işte ton bazında aldığımız var, kilo, metre cinsinden, hatta işte 4 torba şundan ver dediğimiz ölçeği belirsiz ham madde alışlarımız da var. Bunların her birinin artık kilo cinsinden değerine de ihtiyaç var. Dolayısıyla bir veri setini şimdiden oluşturup bu veri setleri bizim işte kapsam 1-2-3 dediğimiz kategori 1-2-3-4-5 dediğimiz alanlarda bir yerlere yerleşecek. Bunlar için veri setini şimdi oluşturmamız gerekiyor ki işletmeler rahatlıkla Avrupa'dan sorulduğu zaman biz hesaplattık bu yöntemlerle, şöyle bir veri setimiz var, bu kanallarla bu verileri toplattık diyebilmesi lazım. O yüzden ya neyse şimdilik bizi doğrudan etkilemiyor dediğimizde, seneye geldiğinde ne bunu hesaplatmak için yeterli zamanı olacak, ne doğrulatırken o veri seti ve altyapısı yoksa o kadar kolay geçemeyecek. Mutlaka cezalarla karşılaşacak. Bunlar olmasın diye işte devlet bir uzvuyla destek vermeye çalışıyor. Ticaret Bakanlığı'nın Responsible programı var. Orada da yine benzer destekler var. Yine Sanayi Bakanlığımızın
yeşil dönüşüm

0: programı var. Orada da yine yatırım yapan işletmelerimize benzer destekler var. Hani biz sadece daha kolay ve hızlı ulaşılabilir bir destek olduğu için bu TÜBİTAK'ın 1831 koduyla andığı destek programını tavsiye ediyoruz sanayicimiz. O konuda akretteyiz.
1: Çok teşekkür ederim müdürüm. Zamanımızın sonuna geldik. Bayağı yani nasıl geçti anlamadık.
0: Evet, ben kendi adıma sevdiğim konular zevk alarak yani, paylaştım evet. Ama inşallah sıkmamıştır.
1: Yok anlattığınız konular çok önemli konulardı. Evet. Sanayicimiz için çok önemli konulardı bu konular. Evet. Gerçekten zaten biz daha ilk programda model fabrikanın neyle uğraştığı siz anlattığınızda ben hayretle dinlemiştim sizi. Gerçekten öyle. Gerçekten ülkemize, Kayseri'mize özellikle büyük bir fayda olduğuna kanaatindeyim.
0: Ben şöyle finalde şunları söylemek tabii isterim. Kayseri'miz hamdolsun hakikaten tüm model fabrikalar arasında Sanayi Bakanlığımızın da benim yorumlarım değil onların yorumları ne diyelim özenerek işaret ederek gösterdiği bir model fabrikamız. Mutluyuz bu durumdan. Bu bir başarıysa hani evet. İyi gidiyor model fabrikamız ama bundaki en önemli pay gerçekten Kayseri'mizde birçok önde gelen kurumun ticaretimiz, sanayidamız, üniversitelerimiz, sayın valimiz ve valilik birimleri, kalkınma ajansı, KOSGEB çok uyumlu çalışıyorlar. Sanayi Odası Başkanımız çok vizyoner bir yönetici Mehmet Büyüksimitçi Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bize alan tanıyıp
1: tabii
0: imkan sağlıyor. Ömer Başkanım keza rektör hocamız öyle. Hepsinin hem bize güvenip yol açması hem onların kendi aralarındaki uyumlu çalışma şeyi getiriyor. Yani dilim var mı yani başarıyı getiriyor. Bir ukalalık addedilmesin diye kendi başarımız değil yani şehrimizin
1: tabii ki
0: bu projeyi sahiplendiğini gösteriyor. Sanayicimiz ilgi gösterdi. Güzel de yol aldı. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde iyi gitti. Biz de bize verilen görevi, evet. Rolü doğru yapmaya çalışıyoruz. Öyle diyelim. Teşekkür ederim size davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz. İnşallah arayı soğutmayalım müdürüm.
0: İnşallah. Gerçi
1: yeni projelerle, yeni desteklerle size burada konuk ederek ağırlamakta mutluluk duyarız.
0: Çok teşekkür ederim. Biz de sizin programınızı takip ediyoruz. Sosyal medyadan faydalı programlar oluyor. Biz de yararlanıyoruz. Emeklerinize sağlık sizinle.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun müdürüm. Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyici ve kayseri takipçimiz haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi. Yayın tekrarı. Müzik Radarı.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. 15 Nisan Pazartesi. Haftanın ilk gününde Beştepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyor. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya Zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.
0: Haftanın özeti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel istikrara vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulması küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imza genel merkeze iletildi ve 9 milletvekilinin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bazı grup başkan vekillerinin isim tabelalarının kaldırıldığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurasız olarak satışa sunulacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular başladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalandı. 101 şahıs ise tutuklandı.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Haziran Salı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Vali Gökmen Çiçek konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahit ediyoruz. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Haziran Çarşamba. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulda ABD ile İran arasındaki mütabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gibi kritik önemli konular masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 listesinde bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğde Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Haziran Perşembe. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Meclis gündeminde gündeminde yargı paketi, öğrenci affı ve emekli aylıkları bulunuyor. Emniyet ve Jandarma Koordinesi'nde Kayseri'nin de dahil olduğu onlarca ilde yapılan operasyonlarda siber suçlardan 330 şüpheli, narkopars uyuşturucu operasyonunda ise 352 şüpheli yakalandı. Kayseri Üniversitesi Uygulama ve Proje Odaklı Üniversite Misyonunu yürüten Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs ünvanı verildi.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Haziran Cuma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek tarihi bir eşikten geçildiğini belirtti. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir çağrısında bulundu. 26 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle trafikte makas atma sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 37,380'den 3306'ya gerilediği açıklandı. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GPS verisini ele geçiren 17 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bugün de Duman grubuyla karşınızda olacağız.

90'lı yılların başında müzik hayatına atılan Kaan Tangöze, öğrenim görmek amacıyla gittiği Seattle'da müzik hayatına devam etti ve Türkiye'de çıkarmak istediği albüm için parçalar hazırladı. Kendisi, Ari Borakas ve Yakup Trana'dan oluşan Türkiye'deki grubu Mat Madam'la Seattle ve Los Angeles'ta yayınlanan toplama albümlerde yer aldı. Türkiye'ye döndüğünde Blue Blues Band'de çalan Batuhan Mutlugil'i gruba dahil olmaya davet etti ve 1999'da Duman grubu kurulmuş oldu.

Vokal ve gitarda Kaan Tangöze, gitar ve geri vokalde Batuhan Mutlugil, bas gitar ve geri vokalde Ari Borakas, bateride başta Alen Konakoğlu'ndan sonra Cengiz Baysal'dan oluşan Duman, ilk albümünü çıkarmak için yola koyuldu ancak grubun henüz bir ismi yoktu. Bunun üzerine grubun ismi Halimiz Duman isimli şarkıdan esinlenildi.

Duman, 99'da çıkan ilk albümü Eski Köprünün Altında'yla müziğe giriş yaptı. Albümün Köprü Altı, Hayatı Yaşa ve Bebek parçalarına klip çekildi. Bebek parçasına klip çekilmeden önce Duman yaptığı bir röportajda "Halimiz Duman" parçasını akustik olarak çaldı ve bu klip olarak düzenlendi. Ancak klip 2004'te çıkacak olan Bu Akşam DVD'sine kadar yayımlanmadı. Grup 2002'de ikinci albümü Belki Alışmam Lazım'da büyük bir çıkış yaptı. Her Şeyi Yak yorumuyla beğeni toplayan Duman, aynı isimli parçasıyla birlikte Oje, Bu Akşam ve Belki Alışmam Lazım parçalarına da klip çekti.

2005'te Seni Kendime Sakladım adlı 3. stüdyo albümlerini yayınlayan ve albümde aynı adı taşıyan parçayla çıkış yapan grup, ardından Aman Aman ve En Güzel Günüm Gecem şarkılarına klip çekti. Bu albümdeki ve konserlerdeki başarılarından dolayı Altın Kelebek ödülüne aday gösterilip ve kazanan grup, ödüllerini "Bu bize değil size layık" diyerek Erkin Koray'a verdiler.

Kaan Tangöze ve Batuhan Mutlugil 2006 yılında vatani görevlerini yerine getirmek için askere gitti. Askerlik öncesi Number One müzikle tüm bağlar koparılmıştı. Askerlikleri bittikten sonra konserlere hızla geri döndüler. Başta davulcu sorunları yaşayan grupta sonradan taşlar yerine oturdu. İlk albümde gruba Alen Konakoğlu eşlik etti. Fakat ikinci ve üçüncü albüm kayıtlarındaysa Cengiz Baysal vardı. Alen Konakoğlu ise 2007'ye kadar sahne performanslarında grupla birlikte olmaya devam ederken, 2007'den itibaren Konakoğlu gruptan ayrılarak Nilkara İbrahimgil'in davulculuğuna geçmiş ve Cengiz Baysal, Duman'ın hali hazırda çalışmakta olduğu tek davulcusu olmuş.

Duman artık yeni albüm sinyallerini veriyordu ki Number One 11 Aralık 2007'de En Güzel Günüm Gecem 1999-2006 albümünü çıkardı. 2008 yılında çıkması beklenen yeni stüdyo albümlerinin 2009 yılına sarkması hayranları arasında büyük üzüntü yaratmıştı. Duman, 2008'in Eylül ayında Antalya'da vermiş oldukları konserde yeni albümde yer alan iki parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Bunun üzerine aynı sene Number One, Duman'ın 2 Eylül 2006'da verdiği Rock'n'Cop konserinin DVD'sini yayınladı.

Duman 18 Mart 2009 tarihinde çıkardığı Duman 1 ve Duman 2 albümünden ilk klibini Dibine Kadar şarkısına Kemerburgaz'da bulunan taş ocaklarında hayranlarıyla birlikte çekti. Bu klibin yönetmenliğini Pearl Jam, Radiohead, Placebo gibi ünlü sanatçıların da klip yönetmenliğini yaptığı Jon Thomas yaptı. Duman bu albümlerinin ikinci klibini ise Senden Daha Güzel şarkısına 16 Ekim İzmir ve 17 Ekim Ankara Saklıkent konserleri sırasında çekti. Klibi birçok hayranları beğenmese de klip Türkiye'de bir ilkti. Çünkü klibi izleyenler Duman'ın gözünden konser alanını gözlemleme fırsatı buldular.

0: yaşarım.
1: Duman, Duman 2 albümünün 3. klibini ise Elleri Ellerime isimli şarkıya, 2010'un Nisan ayındaysa Sor Bana Pişman Mıyım isimli şarkısına çekti. Ancak klipler teknik aksaklıklar yüzünden yayınlanamadı. Daha sonra 2011'in Şubat ayında yayınlanabildi.

Darma Duman albümünü takip eden yıllarda grup üyeleri ayrı ayrı albüm ve tekli çalışmalar yaptı. Grubun solisti Kaan Tangöz'e ilk solo akustik albümü olan Gölge Etme albümünü 2015'te piyasaya sürdü. Kaan Tangöz'ün solo albüm çıkaracağı Gezi Parkı eylemlerinin ikinci yıl dönümünde duyurulmuş, albümde yer alan Taksim Meydanı isimli şarkı paylaşılmıştı. Tangöz'e 6 Ocak 2022 tarihinde Aşık Mahsuni Şerif Türküleri adında ikinci solo albümünü yayımladı.

Grup 24 Haziran 2024'te 11 yılın ardından sessizliğini bozarak yayınlayacaklarını duyurdukları 16 şarkılık albümlerinin iki parçasını Kufi adlı single'la yayınladı. Single'ın içinde Nerede Benim Kafam ve Kufi şarkıları bulunmaktaydı. Grup bu şarkıların ilk canlı performanslarını 26 Haziran 2024'te Antalya Açık Hava'da sergiledi. Bu şarkı uzun bir aradan sonra Duman'ın dijital platformlarda en çok dinlenenler listesine giren ilk şarkısı oldu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. 15 Nisan Pazartesi. Haftanın ilk gününde Beştepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyor. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.
0: Haftanın özeti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel istikrara vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulması küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imza genel merkeze iletildi ve 9 milletvekilinin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bazı grup başkan vekillerinin isim tabelalarının kaldırıldığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurasız olarak satışa sunulacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular başladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl, 1 ay, 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalandı. 101 şahıs ise tutuklandı.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Haziran Salı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Vali Gökmen Çiçek konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahit ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Haziran Çarşamba. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulda ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gibi kritik önemli konular masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 listesinde bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğde Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Haziran Perşembe. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Meclis gündeminde gündeminde yargı paketi, öğrenci affı ve emekli aylıkları bulunuyor. Emniyet ve jandarma koordinesinde Kayseri'nin de dahil olduğu onlarca ilde yapılan operasyonlarda siber suçlardan 330 şüpheli, narkopars uyuşturucu operasyonunda ise 352 şüpheli yakalandı. Kayseri Üniversitesi uygulama ve proje odaklı üniversite misyonunu yürüten Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs unvanı verildi.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Haziran Cuma. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek tarihi bir eşikten geçildiğini belirtti. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir çağrısında bulundu. 26 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle trafikte makas atma sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 37,380'den 3306'ya gerilediği açıklandı. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GPS verisini ele geçiren 17 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
4: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
5: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
0: Yayın tekrarı.
6: Gençlerin gündemini gençlerden dinlemeye hazır mısınız? Yeni nesil anlatıyor, gençlerin nabzını tutup sözü gençlere bırakıyor. Rabia Akburak'ın sunumuyla Yeni Nesil Anlatıyor, her çarşamba saat 12'de Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak canlı yayınında. Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor başlıyor.
7: Kayseri Radar, Radyo Radar ortak canlı yayınından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Yeni Nesil Anlatıyor programıyla karşınızdayım. Programımıza da hoş geldiniz. Bugün çok başka bir konukla karşınızdayım. Uçak mühendisliği bölümünden mezun Enes Halil Şimşek. Merhaba, nasılsın?
8: Merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız?
7: Ben de iyiyim, teşekkürler. Kendini biraz tanıtabilir misin?
8: Tabii ki. Adım Enes Halil. Enes Halil Şimşek. Uçak mühendisliği, Erciyes Üniversitesi Uçak Mühendisliği'nden mezun oldum. Şu an yüksek lisansa yeni onay aldım. Bir hafta oldu. Aynı zamanda mobil şirketinde üretim mühendisi olarak çalışıyorum. Bu şekilde.
7: Yani çok güzel. Uçak mühendisinden ancak mobilya fabrikasında çalışıyorsun. Hani evet. İnsanlar demiyor mu hani uçak mühendisi okumuşsun, mobilya sektöründe çalışıyorsun, ne alaka demiyorlar mı?
8: Evet, çok karşılaşıyorum o soruda. Hatta direkt şirketin içerisindeki çalışanlardan da, şefimizden de çok geliyor o soru. Yani sen ne geziyorsun burada tarzında. Yani hem imkanlar o şekilde gösterdi biraz, yani mobilya şirketinde çalışmakta, hem de mühendislik olduğu için birazcık da zorlanmadım açıkçası, yani ona kendimi adapte etmeye, uyum sağlamaya çalıştım ve yani kolay da oldu. Çok da aslında evet, uçak deyince çok farklı algılanabiliyor zaten. Hani makine mühendisi olsa belki neyse, endüstri mühendisi olsa belki neyse
7: evet,
8: ama
7: uçak çok başka yani bir alan.
8: Uçakla mobilya evet biraz tuhaf, farklı. Ama şöyle diyeyim, uçak mühendisliğinde çok uçağa dayalı dersler yani belki bir iki tanedir ama daha çok kendimiz hani yazılım, tasarım, işte yapısal analiz, bu tür konularda kendimizi geliştirdiğimiz için çoğu mühendislik kısmında da uyumumuz çok daha kolay olabiliyor. Yani mühendislik bölümlerinde de genelde öyle oluyor zaten.
7: Peki mobilyaya ilgin mi vardı yoksa şimdi şöyle, yeni nesilde bu biraz aslında sorun. İşte kendi bölümlerini okuyorlar, farklı alanlarda işe girebiliyorlar. Öyle bir şey mi oldu yani yoksa?
8: Ya doğru, yani şey söylemeye gerek yok. Birazcık şartlar öyle gösterdi. Ancak zaten bitirme tezimi de birazcık daha üretilebilirlik, bir tasarımın üretilebilirliği konusunda çalıştığım için aynı zamanda yüksek lisansta da bu konu üzerinde çalışmak istiyorum. CNC makinelerinde de işleme konusunda veya tasarım konusunda. O yüzden de kendimi geliştirebileceğim bir alan gördüm orada açıkçası. Sağ olsunlar patronum da bu konuda beni destekledi. Hem yüksek lisansa başvurmamın da biraz motivasyonu oldu açıkçası. Çünkü iki tarafı da kolay bir şekilde besleyebiliyorum. Sonuç olarak yani yüksek lisansta yapacağım bir çalışmayı o şirkette, fabrikada, atölyede rahat bir şekilde yapabilirim. Bunu konuştuk kendisiyle. Bu konuda da rahatlığı olduğu için birazcık açıkçası bana iyi bir seçenek gibi göründü.
7: Çok güzel. Peki böyle mobilya fabrikasına işte çalışmaya gireceksin. CV'ni hazırladın. Uçak mühendisi. Niye geldin demediler mi sana? Böyle yani nasıl karşılaştılar?
8: Başta öyle bir konuşma oldu. Hani senin ne işin var burada konuşması gene gerçekleşti. Şöyle anlatayım. Üretim konusunda yani mobilyada aslında tasarım Ar-Ge kısmı çok da detaylı yapılmıyor. Hani bir Ar-Ge yapılır, bir tasarımı yapılır. Daha sonra genel olarak üretimdir aslında zor olan kısım. Birazcık da işçilik. O konuda hani birazcık mantıksız geldi aslında görüştüğüm insan kaynakları. Orada evet biraz tuhaf oldu ama kendimi de zaten Teknofest yarışmasına katılmıştım 2 sene önce. Elektrikli araba yapmıştım. Orada yani arabayı bildiğiniz kendimiz yapıyoruz. Üretim kısmını kendimiz bulunuyoruz. O şekilde olduğu için üretim konusunda da tasarım yaptığım bir tasarımı üretime adapte etmek birazcık zorlu bir süreç olabiliyor. Çünkü yaptığın tasarım güzel bir tasarım. Analiz yapıyorsun, yapısal analiz. Evet dayanıklı bir tasarım olmuş, tamam. Ama bunun üretim kısmı çok farklı oluyor. Onu Teknofest'te tecrübe ettiğim için aslında üretim kısmında da veya montaj kısmında da çok zorlanmayacağımı söyledim. Orada da hani mülakat sırasında da.
7: Teknofest aşaman nasıl oldu? Hani Teknofest nedir? Hani bilmeyenler de çok fazla var. Geçenlerde de hatta liseler arası Teknofest yarışması yapıldı. Birçok öğrenciye de aslında ödül verildi. Biraz bahseder misin?
8: Tabii ki. Teknofest'e giriş aşamam. Ya açıkçası ben birazcık yetersiz buldum yani dersleri. Yani sadece teorik olarak ders işlemek veya işte o lisanstaki dersleri işlemek benim için yetersiz geldi. İkinci sınıfım, üçüncü sınıfın başında artık dedim bir şeyler yapayım hani kendim bir projelere katılayım. Daha sonra bu Teknofest takımlarını araştırmaya başladım. Daha sonrasında çok farklı alanlar olduğunu gördüm. Yani gerçekten hani işlediğim derslerin ötesine geçen, yani okuduğum bölümün ötesine geçen projeler bunlar. Bu projelerde bulunmak da istedim. Sonrasında takıma girdim ve çok farklı. Yani ilk başta benim şeyim böyle değildi. Tahminim yani böyle bu şekilde düşünmüyordum. Çok daha farklı bir şey hayal ediyordum ama işin içine girince gerçekten çok farklı olduğunu gördüm. Gençlere de şu şekilde söyleyebilirim. Yani örnek veriyorum. Çoğu genç veya üniversitede korkabiliyor. Yani örnek veriyorum. SİHA yarışması var. Yani biz SİHA yarışmasına girmiştik. SİHA yarışmasında uçağın kendini üretiyorsun. SİHA'da uçağın kendi kendine kalkması gerekiyor. Bu otonom bir şekilde olacak. Bu da aslında birazcık yarı yapay zeka diyebiliriz. Yani bu kodunu biz yazıyoruz. Daha sonra SİHA silahlı aslında ama oradaki kasıt şu, kameradan tespit edecek ve 5 saniye boyunca kilitlenebilecek. Bunun kodunu da biz yazıyoruz. Şimdi bir gence veya sadece derslere giren bir üniversite öğrencisine, mühendislik öğrencisine bunları anlatınca korkabiliyor. Yani nasıl yapacağız falan. Veya mesela bizim takımımız kaç kişiydi? 10 kişilik bir ekipti SİHA'da. Mekanik kısmında bir de yazılım kısmı vardı. İnsanlar biraz çekinebiliyor nasıl edeceğiz diye ama işin içine girince yapılabilirliğini görünce ve bir şeyler başarmaya başlayınca ve aslında okuduğun derslerin, o gördüğün derslerin de bir anlamı olduğunu görünce insan gerçekten hem okuma şevki artıyor hem de o mühendislik yapması onun birazcık daha motive edebiliyor.
7: Çok güzel. Peki o atmosfer nasıl? Hani aslında Teknofest yarışmaları işte teknolojik aletten ya da yapılan şeylerin sergilendiği bir alan mı oluyor yoksa gençlerin vizyonunu değiştirecek gerçek bir okul mu oluyor? Yani çünkü oraya işte Farklı insanlar da katılıyor, izlemeye gelenler oluyor. Şey oluyor mu mesela, işte iş olanaklarında bu size bir artı sağlıyor mu Teknofest yarışmaları?
8: Şöyle söyleyeyim, ilk Teknofest zamanlarında, ilk yıllarda evet iş olanakları fazlaydı. Yani Teknofest'e giren iş buluyordu tarzında. Ama şu anki dönemde aslında pek öyle olmuyor. Belki birinci olursan iş bulma imkanın artabiliyor. İş konusunda çok bir katkı sağlamıyor. Belki yarışma alanında sağladığı network sana iş imkanı sağlayabilir. Çünkü yarışma alanında birçok üniversiteden birçok hoca, birçok insanla görüşebiliyorsun orada. Mühendislerle konuşabiliyorsun. Orada network sağlayıp kendini tanıtabiliyorsun, kendini açıklayabiliyorsun, projelerinden bahsedebiliyorsun. Orada güzel bir atmosfer oluyor aslında yarışma alanında. O sayede iş imkanını artabilir. Ama iş imkanından çok ben daha farklı bakıyorum olaya. Biraz daha kendini geliştirmek, işi öğrenmek. Yani siz de mesela okuyorsunuz şu an bir yandan da burada evet. Sunuculuk yapıyorsunuz, işi öğreniyorsunuz. Yani işin tam sahanın içerisinde bulunuyorsunuz. O Teknofest de bunun gibi bir şey. Yani hem okurken hem işin içerisinde bulunmak, mühendislik işinin içerisinde bulunmak. Bu katkısı gayet yüksek mühendislik açısından.
7: Çok güzel. Evet ya, gerçekten hani belli bir zamana gelmeden, yani örneğin işte üniversite okuyorsunuz, 4 senelik, 6 senelik bir üniversite okuyorsunuz ya da 2 senelik. Bölüme ilk başladığınızdan itibaren bir şeyler yapmaya, kendinizi geliştirmeye odaklandığınızda zaten karşınıza mutlaka bir şeyler çıkıyor. Hani siz enerjinizi o yönde doğrulttuğunuzda, yani oradan çıkmasa başka yerden çıkıyor. Ya siz yeter ki isteyin, bir şeyler yapmaya çalışın, bir şeyler için deneyin, yani denemekten vazgeçmeyin. Hani ya olmaz demeyin. Teknofest yarışmalarında da öyle. Ya zaten ne oluyor? Edison bile kaç defa denemiş, yapamamış. En sonunda çok güzel icatlar yapmış ki şu an hala icatlarını kullanıyoruz. Siz de bunlardan biri olabilirsiniz. Eğer bir isteğiniz ya da bir fikriniz varsa Teknofest yarışmasına katılmaktan ya da fikirlerinizi sunmaktan çekinmeyin. Bunlar çünkü çok önemli. Evet. Geleceğe katkı sağlayacak. Belki de yani bir ürün üreteceksiniz, onun patentini alacaksınız ve sizi ömür boyu bu geçirtirecek yani. Evet. Öyle de düşünebilirsiniz. Peki böyle kendi alanında iş bulamayıp işte evde bekleyen çok genç var, bu benim alanım değil demeden o masaya oturmayı nasıl başardın? Çünkü uçak mühendisisin. Fakat işte mobilya sektöründe çalışıyorsun. Bunu diyebilmek gerekli mi? Yani uçak mühendisliğinin aslında önü kapalı mı?
8: Şöyle söyleyeyim. Bence öğrencilerin, şimdiki bu dönemdeki öğrencilerin kendini kısıtlamaması gerekiyor. Zaten yeni nesil artık her konuda kendini geliştirmeye çalışıyor. Yani şu an bunu da yapayım, yazılım da yapayım, tasarım da yapayım. Bu belki kötü görünebilir bazı insanlar için. Hani her konuda kendini geliştirmen, her konuda kötü olman gibi bir sonuca çıkabilir. Ancak şöyle bir artısı var, uyum sağlaman çok daha kolaylaşıyor. Yani üretimde de bulunman, yani mühendislik açısından söylüyorum. Hem üretimde bulunman, hem tasarımda bulunman, analizde bulunman, yazılım yapman, farklı alanlarda çalışman, hem akademide hem sahada. Farklı alanlarda çalışarak çok daha uyum sağlayabiliyorsun. Örnek veriyorum, yani ben mesela mobilya şirketinden çıksam şu an, bir metal, herhangi organize sanayide bir metal şirketinde, metal büküm şirketine girsem, orada da uyum sağlayabilirim. Biz elektrikli araba sırasında mesela roll bar'ı yapmak için bir atölyeyle anlaştık, bir fabrikayla anlaştık. Orada büküm yaptırmıştık, orada da işi öğrenmiştik. Kendini çok fazla alanda geliştirerek çok fazla, daha fazla uyum sağlayabilir. Bu yüzden örnek veriyorum, uçak mühendisliği okudum, benim uçak yapmam lazım değil de uçak mühendisi olman için zaten belli aşamalardan geçmen gerekiyor. Yazılımı iyi bilmen gerekiyor, tasarımı iyi bilmen gerekiyor, analizi iyi bilmen gerekiyor. Bu benim durumumda mesela. Tasarım analizi iyi bilince zaten aslında mobilya için yeterli olabiliyor. Veya farklı bölümlerde de geçerli. Sadece uçak mühendisliği değil. Belki spesifik gelebilir yani. Uçak mühendisliği, uçak yapar yani.
7: Evet.
8: Yani zaten uçak mühendisi adı. Ama birazcık da dersler de aslında sadece uçağa özel dersler olmadığı için. Yani makine dersleri işliyoruz aslında. Makine mühendisliğinin bir spesifik haliyiz diyebiliriz aslında. Öyle olunca çok daha farklı alanlarda çalışabiliyoruz. Zaten okul da sağlıyor bunu. Yani ders seçimi, seçmeli derslerde istediğin dersleri alabiliyorsun. İstersen yazılım, yani uçak mühendislerinin zaten çok gidebileceği, aslında dönebileceği çok fazla rota var önünde.
7: Yani uçak mühendisliği mezunu ne iş yapabilir, hangi alanlarda çalışabilir?
8: Şöyle, uçağa özel bir şeyse bu, yani uçak üzerine çalışmak istiyorsa bakım mühendisi olabilir. Yani uçakların bakımını yapıldığı alanlarda çalışabilir. Ar-Ge kısmında, tasarım kısmında bulunabilir, yazılım kısmında bulunabilir. Şu an zaten yazılımdan kastım hani bildiğiniz algoritma aslında, yapay zeka. Algoritma yazarak yapay zeka ile uçaklara entegre edebilir. Elektrik kısmında bulunabilir. Veya direkt yapısal kısmında bulunabilir. Çok daha farklı alanlarda çalışabilir uçak mühendisi. Aslında daha yeni önceki soruya biraz da şey oldu. Hani elektrikte de yapısalda da onda da çalışınca zaten birçok alanda da yönelebilir. Sadece uçakta da kalmayabilir. Ama uçak mühendisinin şu an bu alanlarda çalışabilir. Farklı olarak pek bir şirket olanı aslında yok şu an. Çünkü biraz aslında tekelleşme var diyebiliriz bu konuda. Hı. Mesela örnek veriyorum, TÜSAŞ var, Bayraktar var. Diğer yani bilinenleri söylüyorum. Diğer şirketler daha aslında küçük şirketler. Yani örnek veriyorum, adam sadece drone, işte tarımsal dronlarla işte tarlayı sulayacak veya ilaçlayacak. Hı hı. Yani böyle bir şirketi var, küçük bir şirket. Geri kalan şirketler biraz daha yan şirket, alt şirket, küçük şirketler olduğu için pek bir o konuda aslında pek iş imkanı yok diyebiliriz ya. Yani. Çünkü söylediğim o TÜSAŞ'la Bayraktar'da uçak mühendisinden çok makine mühendisi alıyor. Çünkü makine mühendisi aslında her konuda zaten bilgi sahibi oluyor okulda. Yani termodinamik, ısı konusunda da veya yapı konusunda da çok daha bilgisi olabiliyor. O yüzden makine mühendisi tercih edebiliyorlar. Yani bizim uçak mühendisinin tek farkı aslında aerodinamik. Yani aerodinamik tasarım, yani havanın etkileşimi uçakla. Yani tek farkımız bu oluyor.
7: Yani makine mühendisi okuyan bir insan da aslında uçak mühendisliği alanlarında da çalışabilir. Tabii, yani.
8: Makine mühendisi aslında her alanda çalışabilir. Makine mühendisinin böyle bir artısı var. Sonuçta işin makine. Yani makine olduğu her yerde makine mühendisi olabilir yani. Bu konuda bu şekilde.
7: Peki tekrar üniversite bölümü seçme şansın olsaydı uçak mühendisliğini mi seçerdin yoksa makine mühendisliğini mi?
8: Yani şöyle, insanın hayalleri çok farklı olabiliyor. Yani benim çok farklı hayallerim vardı. Ben açıkçası mesela felsefeye çok daha seven birisiyim. Çok ilgilenirim felsefeyle, kitaplarını okurum veya radyo televizyon gene. Yani ilgilendiğim alanlardan biri. Yani filmler, işte diziler, o yorumlamak, o çok hoşuma giderdi. Ya işte daha çok sanat konusunda da çok geliştirmek isterdim kendimi, o konuda okumak da çok isterdim. Ancak yani bizim neslimizde biraz şey var işte, bu ailelerimizden de kaynaklanıyor. İş bulman lazım. Şimdi sen felsefe okuyunca nasıl iş bulacaksın tarzında şeyler olabiliyor. Öyle olunca birazcık da baskıyla birlikte mühendislik bölümlerini tercih edebiliyor insanlar. Ama şu anda öyle bir devirdeyiz ki, anne babamızın devrinde mühendislik tercih edersen iş bulursun. Zaten her türlü. Veya doktor olursan iş bulursun.
7: Bulunuyor mu peki?
8: İşte o konuda şu an artık gittikçe daha da farklılaşıyor
7: evet.
8: Olay.
7: Ya çok fazla mezun var. Çok fazla üniversite okuyan var.
8: Evet maalesef.
7: Üniversitede çok fazla var. Aslında üniversitenin her yerde olması, çok fazla olması güzel bir şey. Yani insanlar tabii ki üniversite okusun. Fakat her öğrenci üniversite okumasın. Yani ticareti de yapan olsun, başka evet. Meslekleri de yapan olsun. Yani okusun, kendine bir şeyler katsın, istediği bölümle ilgili bir şey okusun ya da istediği alanla ilgili bir şey olsun. Yani mesela çiftçi olmak istiyorsa tarımla ilgili bir alan okusun. Evet. Hani onun derslerini öğrensin ama yine çiftçi olsun. Aynen. Ya da ne bileyim, ticaret yapmak istiyorsa ticaret alanında işte işletme okusun, başka bir şey okusun ama yine ticaret yapsın. Hani çünkü şöyle oluyor artık, insanlar kendi bölümlerinde, kendi mesleklerinde çalışmamaya başladı.
8: Evet.
7: Hani işte işletme okuyor mesela, işte tasarım alanında mesela çalışıyor ya da tasarım alanını okuyan işletme yapıyor. Hani hepsi birbirine karıştı. Mesela mobilya, işte makine mühendisliği okuyor mesela. Evet. Aslında makineyle ilgili bir şey yapmak gerekirken mesela uçakla ilgili yapıyor.
8: Evet.
7: Bu da şöyle, şu yüzden oluyor. Sektörde belli bir açık oluyor. O zaman diğeri mezun olmuş oluyor. Ya ben yaparım diyor. Ona yönleniyor. Ya da işte parası iyi diyor. Bu sefer mezun olan açıkta kalıyor.
8: Evet. Önceden sınıfsal farklılıklar vardı. Bunun dezavantajı da çoktu. Yani önceden dönemlerde, örnek veriyorum, zengin insanlar okurdu.
7: Evet.
8: Yani bunun dezavantajı da çok, yani çünkü sonuçta parası olmayan bir öğrenci veya parası olmayan aileler çocukları zeki ve okumak istiyor ama okuyamıyordu. Ne oluyordu? Zenginin çocuğu okurdu, parası vardı. Diğer çocuklar, diğer öğrenciler sanayiye veya daha farklı alanlara yönlendirilirdi, kendi işini kurardı. Bu dezavantajı ortadan kaldırmak için de aslında şu an herkes okuyor. Yani bildiğimiz herkes okuyor yani. Bütün herkes okuyunca yani bu çok daha pek iyi yönetilememiş bir aslında durum. Yani çünkü evet tabii ki parası olmayan dokusun ama birazcık da seçilme konusunda veya üniversitenin sayısı konusunda bir değişiklik yapılabilir. Yani sistem biraz kötü bu konuda. Yani kötü kuruldu, kötü yönetildi yani.
7: Biraz daha eleyici olsa sanki daha güzel olur. Çünkü şu an işte barajlar kalktı, o eleyicilik kalktı. İşte insanlar istediği gibi hani üniversiteye gidebiliyor tabii ki dediğim gibi okusun gitsin ama o eleyicilik ortadan kalktığında ne oluyor? Normalde işte 1000 kişi mezun oluyorsa o dönem 10.000 kişi mezun oluyor. 10.000 kişi demek hadi 5.000'ini işe al. 5.000 işsiz demek. O 5.000 işsizin de farklı alanlarda çalışması demek işsiz olduğu için. Çünkü sonuçta işte evlenen var, çocuk sahibi olan var ya da evi geçindirmesi gereken var, kendini idare etmesi gereken var. Mutlaka çalışması gerekiyor. Ne yapıyor? Farklı sektörlerde, farklı alanlarda çalışmaya başlıyor. Bu sefer farklı alanların sektör açığını kapattığında mezun olanlar da işsiz kalıyor. Hani öyle bir döngüye girdik ki yani ne yapılabilir, ne yapılabilir bilmiyorum gerçekten. Yani. Senin hani bir önerin var mı? Yani şöyle yapılsa belki daha iyi olur, daha odaklı olur, insanlar daha iyi iş bulur ya da üniversite için bir fikrin var mı? Bir yani yeni nesil olarak.
8: Şöyle, bu durumdan dolayı çok fazla varoluş sancısı çeken genç var artık. Hani çünkü yani bir alanda kendini geliştirmek istiyor. Uçak alanında kendini geliştirmek istiyor. Çok seviyor yani. Ben mesela seviyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum ama dediğiniz durumdan dolayı önüm açılmıyor. Yani bir türlü bu alanda çalışamıyorum. Bu da bir yerden sonra ben böyle bir hayalim var, böyle bir şey gerçekleştirmek istiyorum. Yani ben hayatımı bunun üzerine kurmak istiyorum. Ama bunu yapamıyorum. Bunu niye yapamıyorum? Yani böyle bir sistemden kaynaklı yapamıyorum bunu. Bu olunca artık bir yerden sonra insan da aslında psikolojik olarak kendini de suçlamaya başlıyor. Bu birazcık tehlikeli bir yere doğru gidiyor. Bu durumda birazcık daha aslında biraz da bireysele döndü bu iş. Çünkü kendi psikolojini koruyarak, yani kendini koruyarak, kendi sağlığını koruyarak bu yolda ilerlemek çok zorlaştı. Eğer yani sistemin değişmesi birazcık bence daha zor artık yani. Şu an değişmesi gerekirse bile şu şekilde olması lazım. Yani bir insan uçak üzerine çalışmak istiyorsa yani bunu artık liseden belirlenmesi lazım. Yani aslında meslek okullarının bence artması lazım. Bizim okulda meslek lisesine gelen 2 kişi var bizim sınıfta. Ya farkları o kadar açıktı ki bizde, yani o kadar çok şey biliyorlardı ki meslek okulundan çıktıkları için hemen öne geçtiler, yani bizim önümüze geçiyorlardı. Bu Teknofest'e de dahil, onlar da Teknofest'e katılıyorlardı. Orada da farklarını ortaya koyuyorlardı yani. Meslek okullarını birazcık daha fazla artıp yani o konuda ilerlemek isteyen gençlere bir kapı açılması lazım.
7: Evet ya, önceden, çok önceden, yıllar önce hani ben duyduğuma göre, başkalarından dinlediğime göre meslek liseleri aslında çok iyiymiş, çok tutuluyormuş. Hani ya meslek lisesine git, iş sahibi ol diye bakıyorlarmış. Fakat şu an öyle bir alana dönüştü ki hani ya işte düşük puan alan meslek lisesine gidiyor gibi bir algı oluştuğu için ve ister istemez ortamı da kötüleştiği için insanlar artık meslek liselerine gitmeyi tercih etmiyorlar. Hani biraz daha meslek liselerinin aslında puanlarını yükseltip işte daha böyle nasıl desem ki, daha böyle iş yapacak, daha ilgi alanı olan insanları aslında seçerek almak meslek liselerine daha mantıklı.
8: Meslek lisesindeki hocaların da böyle daha nitelikli hocalar olsa, daha öne açılsa aslında çok daha farklı bir durumda olabilir şu an. Yani birazcık da aslında burada şey de var, yani torpil işi de dönüyor açıkçası. Yani, birazcık da değil aslında, çok fazla. Yani bir bu konuda kendini çok geliştirmeyi isteyen bir öğrencinin işe girdiğini düşünün. Neler yapabileceğini düşünün. Bir de bir emminin oğlunun işe girdiğinde neler yapabileceğini düşünün. Yani ikisinin arasındaki fark ve bu konudaki adımlar çok daha farklı olabilir yani.
7: Evet. Birisi garanti olarak bakıyor. Ya işte yapsam da olur, yapmasam da olur, günü kurtarayım diye. Diğeri ya neler katabilirim, işte şunu yapayım, şu araştırmaları yapayım, bir şeyler katayım. Aslında bir nevi şey oluyor. Bir tanıdığı olmadığı için o iş yerinde durabilmek için, kendini belki ispatlayabilmek için veya bir şeyler katabilmek için ya da ilgi alanı olduğu için kendi isteğiyle bir şeyler yapıyor. Yaratıcılığı daha fazla oluyor. Bu da tabii ki daha çok sektöre güzel şeyler katıyor. Hani bizim üniversite öğrencileri olarak ya da yeni nesil olarak icat ettiğimiz, ürettiğimiz ya da söylediğimiz fikirler hepsi geleceğe ve Türkiye'ye yatırım, yani bizim kendi ülkemize yaptığımız yatırımlar.
8: Evet.
7: Hani bizim buradan koyacağımız bir taş, Türkiye'ye koyacağımız bir taştır yani.
8: Aynen öyle. Yani bir insan yani bunu, yani sevdiği şeyi yaparak var oluyor. Ve bunu destekleyen aslında bir karşısında bir şey olmayınca, bir kurum veya bir yapı olmayınca artık o insan çökmeye başlıyor. Kaçış yolu olarak da artık yani klasik yurt dışı. Yani çünkü yani şu şekilde düşünüyor. Benim değerimi bilen, atıyorum Almanya, Fransa, bu adamlar benim değerimi biliyor, benim ne yaptığımı görüyorlar. Ben kendime değer katmak istiyorsam buraya giderim. Yani bunu zaten doktorlardan çok rahat biliyoruz yani. Yurt dışına giden doktorlardan çok rahat biliyoruz. Türkiye'de öyle bir durum olmadığı için, mecbur kaldıkları için bunu isteyerek de yapılmıyor yani aslında. Yani
7: ben bunu şey olarak düşünüyorum biraz. Mesela işte bir çocuk mesela origamiden mesela bir şey yapar. Böyle kağıtla bir şey yapar ya da bir resim çizer. Sen ona ya sonra bakarım dersen o çocuğun hevesi kırılır. Evet. Ama gel bir bakayım ya ne kadar güzel olmuş, bak buna şunları kat daha güzel olur. Ya da ya çok güzel olmuş bir de şunu yap dersen o kişi daha çok geliştirir. O çocuk daha çok geliştirir.
8: Evet.
7: Hani çünkü o tebrik edilme, o ilgi görme, yaptığı şeyin değer görmesi. Ya bir çocuğun mesela yaptığı resmi o duvara asmak bile onu o kadar mutlu eder ki daha çok teşvik eder. Evet. Bu da aynı şekilde meslekte de aynı. Hani senin yaptığın düşüncelerin, fikirlerin ne kadar önemsenirse, ne kadar dinlenirse. Hani evet çok güzel, çok mükemmel bir fikir çıkarmamış olabilirsin ama sonuçta o fikri çıkarmışsın. Onun için bir çaba sarf etmişsin. Onun önemsenip dinlenmesi ya da ya şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz diye üstüne konuşulması bile aslında insanı teşvik eden ve gelişmeye yönlendiren bir şey.
8: Evet.
7: Ki bu senin dediğine göre de daha çok yurt dışında buna değer veriliyor.
8: Aynen öyle. Yani desteklenmeye çalışılıyor aslında Türkiye'de. İşte Teknofest mesela.
7: Evet, ya evet.
8: Bu dediğinizi yapıyor aslında. Hani evet güzel yapmışsın, bravo. Şimdi devam et. Bunu destek de sağlıyorlar. Yani para veriyorlar, hı hı, ve bunu yap diyorlar. İstediğin imkanı sağlıyorlar. TÜBİTAK da aynı şekilde. Birçok proje çeşitleri var. Bu konuda sizin önünüzü açıyor. Bütçe sağlıyor. İstediğiniz projeleri ve araştırmaları yapabiliyorsunuz. Ancak bunları yaptıktan sonra, evet yapıyorsunuz, bu aşamada, bu süreçte de çok zevk alıyorsunuz, istediğiniz şeyleri yapıyorsunuz. Bunları yaptıktan ve bittikten sonra, mezun olduktan sonra,
7: hı
8: hı, o alanda çalışmaya devam edememek veya bunları hayata geçirememek biraz insanı işte o konuda sıkıntıya sokuyor, yurt dışına yönlendirebiliyor. Ve birazcık da üniversitelerin çokluğu şöyle bir tuhaf bir sistem oluşturdu. İTÜ'den mezun olan mühendisler veya ODTÜ'den mezun olan mühendisler şu an yine onlar da bulamıyor da aslında. Yani bir şirket diyor ki İTÜ'den mezun olan mühendisi ben işe alırım veya ODTÜ'den mezun olan işe alırım. Zaten İTÜ'den ve ODTÜ'den mezun olanlar hani her sene 50-100 kişi mezun oluyor. Onların hepsini işe alınca zaten ortada bir açık kalmıyor. Öyle olunca diğer üniversitelerde artık tamamen akademiye yönlenen bir üniversite olmaya başlıyor. Artık tamamen araştırmaya yönelik. Ancak orada da şöyle bir şey var. Şimdi bütün yani diğer üniversiteler akademiye yönlenince akademide de bir yarışma oluyor.
7: Evet.
8: Artık orada da bir tıkanıklık oluyor, bir sıkışma oluyor. Tamamen bir sıkışıklık içerisinde devam etmeye isteyen bir sistem
7: şey gibi
8: aslında.
7: Bakıyor sanırım gençler buna biraz daha. Ya işte istediğim meslek olmazsa en kötü işte üniversitede kalırım, akademisyen olurum,
8: evet, evet,
7: diye bakıyorlar ama akademisyen olmak isteyen sayısı çok fazla arttığı için üniversitelerde hani belli bir sayıya kadar akademisyen alabiliyor, belli bir sayı açabiliyor. Aslında orada da bir açıklık oluşacak. Hani şu an o da aslında doluluk oranı yükselmiş durumda. Evet. Artık insanlar akademisyen de olamıyor. Hani mesela her bölümden böyle ya. Diyor ki ya işte işsiz kalırsam, açıklı kalırsam işte yüksek lisans yaparım. Üstüne işte doktora falan akademide kalırım diye düşünüyor. Ama şu an çok fazla var yüksek lisans yapan. Hani şey gibi aslında normal işte 4 senelik bir okul aslında 6 senelik gibi. Normal, evet, bir şeymiş gibi. Bu yüksek lisans ekstra bir şeymiş gibi değildi. Çünkü artık herkes yapmaya başladı.
8: Evet yani komik bir durum. Önceden ilkokul mezun değerliydi. Sonra değeri kalmadı. Ortaokul değerli oldu, lise değerli oldu, üniversite değerli oldu. Şimdi bizim dönemimizde yani 2 sene önce yüksek lisans değerliydi. Şu an yüksek lisansın da değeri yok. Herkes yüksek lisans yapıyor. Sürekli bu şekilde bir artış yani. Türkiye'de bir sürü profesör çıkacak yani birkaç seneye. Yüzlerce profesör olacak. Ama
7: evet,
8: sistemden kaynaklı pek de sahaya ve sanayiye yardımı olmayan şeyler bunlar. Yani o profesörlerin pek bir yardımı olmayacak açıkçası. Çünkü ben açık söyleyeyim, yani akademide de torpil daha fazla dönüyor zaten.
7: Hı hı.
8: O şekilde olunca yani profesör olan biri bunu ne kadar hak etti, bunu ne kadar hakkıyla yaptı tartışılır. Önceki profesör yani, daha önceki profesörlere lafım yok. Bizim mesela üniversitemizde Tuğrul Hoca var. Oxford'da yapmıştı doktorasını sanırım. Profesörlüğünü de orada aldı diye hatırlıyorum. O hoca yani hak etti. Evet, hak eder. Veya bunu herkes için söylemiyorum. Ancak şu an bu andan sonra artık akademide de sahada da yeterli verimi alamayacağız. Yeterli yani efektif olmayacak hiçbir şey. Hem akademi hem saha. Şimdi evet sahada yeterli eleman var. O zaman ben akademiye bir şey katayım diyorsun da. Akademide de zaten önüm kapalı. Öyle bir durumda artık
7: bu gençler ne yapsın? Nereye
8: işte
7: gitsin?
8: Baştaki nereye konuya gidiyoruz. Eğer kendini çok fazla alanda geliştirmeye çalışırsa, farklı fırsatlar bulursa, biraz komik olacak ama Bruce Lee'nin bir videosu var işte, su gibi ol. Hani bardağa girdiğinde bardak ol. Yani işte nehirden akınca işte şey ol. Hani su gibi ol. Hani uyum sağla, uyumlu ol. Bir taşı da kırabil veya bir şeyi de temizleyebil. Yani o artık zaten bu bir kural gibi bir şey oldu. Her alanda kendini geliştir, yazılım yap. Hani yazılım zaten artık şey oldu.
7: Ya aslında şey şöyle, mantıklı olan bir alanda kendini geliştirip en iyisi olmak.
8: Mantıklı olan.
7: Fakat şu anda şey olduğu için hani insanlar, gençler özellikle işte A planı, B planı, C planı diye Z'ye kadar gidiyor. İşte o olmazsa o alanda kendimi, o olmazsa o alanda. Hani işsiz kalmamak için her koşulu, her yönü, her çıkışı deniyorlar aslında.
8: Evet.
7: Ya işte okuyor bölüm mesela. Radyo, televizyon, sinemadan mesela örnek vereyim. İşte radyo alanından da gideyim, televizyon alanından da gideyim, sinema alanından da gideyim. Hangisi olursa hangisinden işsiz kalmazsam. Ben mesela diyor radyoyu seviyorum ama işte bu bölümde belki işsiz kalırım. İşte televizyon, sinema alanından gideyim. Aynı şekilde mesela işte mühendisliklerde de öyle. Ne okuyayım diyor mesela, makine mühendisliği okuyayım. İşte şunu olurum, bunu olurum, bunu olurum, işsiz kalmam. Ama aslında hiç makine mühendisliğiyle işte alakası yok, hiç ilgisi yok.
8: Evet. Yani artık hayal değil de yani stratejik bir böyle plan gibi bir şey oldu. Yani bu şekilde bu adımları yaparsam işsiz kalmam tarzında bir şeye dönüştü artık. İnsanların hayali de pek kalmadı.
7: Geleceğinden kaygılı mısın peki?
8: Geleceğimden kaygılı mıyım? Ya Türkiye'de belki biraz. Türkiye'de kaygılıyım. Ama mühendislik yaptığım sürece, şu an çalıştığım şirkette, yani mobilya şirketinde mühendislik yaptığım sürece benim için gerçekten pek sorun yok açıkçası. Yani sonuçta birazcık daha kendimi, bunu 2-3 sene önce fark ettim. Yapay zeka alanında geliştirirsem çoğu kapı açılıyor aslında. Yani önceden, 2-3 sene önce yazılım alanında geliştirirsen öyleydi. Ancak yapay zeka artık yazılımı yazıyor zaten. Yani kodu yazabiliyor. Bunu yazılım mühendisleri veya bilgisayar mühendisleri fark etmiştir. Hatta bunun şakaları da var. Hani bilgisayar mühendisi ödev yapmak için işte ChatGPT'ye kod yazdırıyor. Sonra fark ediyor ki ya ChatGPT kodu yazıyor, benim ne işim, hani ne iş yarayacağım ben tarzı. Böyle bir farkındalık yaşıyor.
7: Acayip gelişti ya yapay zeka. Gerçekten çok gelişti.
8: Yani sadece bir tane de yok. Bir sürü var zaten. Her konuda yani görsel oluşturma için farklı, şu için farklı. Yani her konuda farklı yapay zekalar.
7: Düşüneni farklı, görsel oluşturanı farklı, evet. Prosu, hızlı cevap vereni, anında bulanı, hepsi evet. Farklı farklı ve hani artık şey değil işte bizim bildiğimiz şey Gemini işte ChatGPT falan. Onun haricinde daha profesyonel farklı yapay zeka araçları da var. Bir de bunu ücretli bir şekilde kullandığında aslında ve geliştirdikçe, ne kadar geliştirsen sana o kadar çok bilgi sağlıyor. Ne kadar geliştirsen o kadar bilgi sağlıyor. Ve aslında dünyanın her yerinden, her bölgesinden insan kullandığı için herkes ufak ufak bir şey öğretiyor.
8: Evet.
7: Ne yani oluyor?
8: Herkesten bir data toplayıp kendini daha fazla geliştiriyor sürekli. Yani bunun sonu şey, genelde insanlar yani konu hakkında bilgisi olmayan insanlar yapay zeka ile geçirecek mi tarzı muhabbetlere girebiliyor. Bu biraz mümkün değil yani açıkçası. Yani işin matematiğini bilenler, evet. Yapay zeka ile ilgilenenler bana katılacaktır. Bu pek mümkün değil. Kontrol çünkü sonuçta bizde. Yani yapay zekanın yapabildiği sadece datayı toplayıp sana en iyi cevabı verebilmek. Bu optimizasyon, yani optimizasyon algoritması diyebiliriz,
7: evet.
8: Buna. Yani bir şeyi en iyilemeye çalışıyor, en iyi yolu bulmaya çalışıyor sana. Yani bunu şey değil, en iyi yol insanlığı yok etmek, böyle bir şey yapamaz yani. Sonuçta onu problem neyse problemi en iyi şekilde çözmeye çalışıyor. Evet, problem insanlık, o zaman insanlığı yok edeyim. Bu biraz hayal ürünü, çok hayal ürünü.
7: Peki şey var mı sence? Hani sosyal medyada da görüyoruz, işte yapay zekalar birbiriyle konuşuyor.
8: Evet,
7: sonradan
8: evet.
7: Farklı bir koda geçiyorlar ve bizim anlayamayacağımız. Hani sanki farklı bir dil konuşuyormuş gibi böyle frekanslarla anlaşmaya başlıyorlar.
8: Evet,
7: hatta geçenlerde bir video yapmışlar, şey diyordu işte. bizim insanlara ihtiyacımız yok ki biz kendi kendimizi yönetelim gibisinden bir yapay zeka ile video oluşturmuşlar. Sence böyle bir şey mümkün mü? Çünkü pek, anlıyor yani.
8: Yok ya, o konuda pek mümkün değil. O videoları ben de gördüm. Bir tane tam hatırlamıyorum YouTube kanalını da, yani buradan şey de yapmış olmayalım. İşin matematiğini bilmeyen insanlar var. YouTube'da da var. Yani genel olarak bir haber çıkıyor. Mesela işte yurt dışında bir haber sitesinin haber çıkıyor. Bunu YouTube'da yayınlıyor. Tabii ki bu yapabilir bunu ama işin matematiğini bilenler birazcık gülebiliyor bu durumlara. Yani sadece hani aslında iki yapay zeka birbiri arasında anlaşıyorlar. Bu birazcık da şöyle düşünebilir. İleride o zaman bunlar kendi dillerini oluşturup, kendi işte dilini zaten oluşturmuş, kendi şeylerini oluşturup insanla karşı şey yapabilir. Hayır, bu sadece datayı alıp senden ses veya görüntü, bir yazı, tekst alıp bunu sana en iyi şekilde dönüş sağlamaya çalışan, farklı datalarla sana en iyi şekilde cevap vermeye çalışan bir sistem, yani evet, bir algoritma. Bu iki algoritma bu şekilde karşılaşınca da sadece yani birbirleriyle en iyi şekilde iletişim kurmaya çalışan bir sistem haline geliyor. Yani bu sadece iletişim aracı.
7: Evet, yani ama insanlar çok bilinçsizce kullanıyor. Yani yapay zeka ile sevgili olan bir de var. Evet, hani o yapay zeka artık o öğrendikleriyle trip atmaya başladı.
8: Onu evet, bir tane neydi? Eski sevgilin ölmüş herhalde. Eski karısı mı, eski kocası ölmüş. Onun mesajlarını yapay zekaya atıyor. Onun gibi konuş deyip onunla bayağı bir yıllarca konuşuyor. Bu Her diye bir film vardı. Bilirsiniz belki. Bildiğiniz ona doğru gitmeye başladı yani. Olay biraz saçmalaşmaya başladı.
7: Evet, insanlar artık yapay zekayla dertleşiyor. Hani insanları
8: evlenen
7: bıraktı.
8: Evlenen bile var yani. O
7: evet.
8: Biri evleniyordu yapay zekayla. O konuda evet biraz yani saçma bir yere gidiyor.
7: Şeyin olayına dönecek bu. Kemal Sunal'ın bir tane filmi vardı. Bir robotla sevdiği kadını yapay zeka şeyiyle. Yani ona dönecek artık gibi de bilmiyorum. İnşallah dönmez. Ama duygular yani ne kadar bir insan gibi olamaz. O tabii duyguları, o şeyi geçiremez. Hani yapay yani sonuçta. Gerçek gibi olamaz ki. Ya sen ne öğretiyorsan sana onu veriyor. Sen öğretmediğin sürece o sana bir şey veremez.
8: Öyle
7: düşünmek lazım. Peki sence diploma devri bitti mi? Şirketler artık unvana mı bakıyor yoksa neler yapabildiğine mi bakıyor?
8: Şöyle, ben sürekli Türkiye ve yurt dışı örneği veriyorum ama buna mecbur kalıyorum. Türkiye'de diploma önemli. Türkiye'de diplomaya ve notuna önem veriyorlar. Yani ama bu yurt dışında pek böyle değil. Türkiye'de de özel şirketlerde bu arada diploma o kadar önemli değil. Yani işi biliyorsan evet işe alınabilirsin ama genel olarak konuşursak diplomaya önem veriliyor. Ama ileride nasıl olur bilmiyorum. Onu kestiremiyorum. Çünkü sonuçta dediğimiz gibi çok fazla mezun ve çok fazla yüksek lisans evet mezunu da olacak. O konuda nasıl olur bilemiyorum. Ama Türkiye'de diploma önemi var. Yurt dışında birazcık da farklı işliyor olay. Örnek veriyorum. Mühendisler bilir. SolidWorks diye bir tasarım uygulaması var. İşte Ansys diye bir analiz uygulaması var. Yurt dışındaki diyor ki SolidWorks biliyorsun. Ansys de biliyorsan gel burada çalış. Bu tarz bir sistem oluyor orada. Yani örnek veriyorum. Belli aşamalardan geçmen gerekiyor. Sana o aşamaları veriyor. O aşamayı geçersen işe giriyorsun. Türkiye'de belli aşamalar var. Örnek veriyorum. Dediğim gibi SolidWorks, İngilizce, onlar. Tamamlıyorsun. Yani hiçbir şey olmuyor sonuçta. Hani aslında yapıyorsun. Pozisyona çok uygunsun. Ama işe alım pek olmuyor. Türkiye'de diplomanın yani diplomadan ziyade artık CV'ni ne kadar doldurabildiğine bakıyorlar. Evet, diploma gerekli. Diploma zaten gerekli. Ama CV'ni ne kadar doldurabilirsen artık o kadar öne çıkıyorsun. Örnek veriyorum. Yani bir yazılım öğrenmeni istiyorsa bir şirket senden en iyisini yani oraya farklı bir konu olacak ama CV'ni her iş ilanına göre farklı CV hazırlaman gerekiyor artık.
7: Evet.
8: Örnek veriyorum. Sen yazılım biliyorsun. Çünkü bu da aslında kendi geliştirmekten kaynaklı farklı alanlarda. Yazılım biliyorsun. Bir yazılıma özel bir CV hazırlaman gerekiyor ve aslında diplomanı ona göre göstermen gerekiyor. Yani örnek veriyorum. Uçak mühendisiyim. Mobile şirketinin üretim mühendisi yapıyorum. Şimdi benim diplomam uçak mühendisliği. Ama ben CV'mi ve hani özgeçmişimi o şekilde hazırlamam gerekiyor ki uçak mühendisliğini aslında bir üretim mühendisi olarak göstermem gerekiyor evet karşı tarafı. Diplomanın önemi bu şekilde. Yani mezun olduktan sonra yani aslında kendini nasıl gösterdiğini, kendini nasıl pazarladığına bakıyor biraz. Artık evet bu şekilde oluyor. Yani kendini nasıl insanlara göstermen önemli.
7: Yani kendini ne kadar tanıtabiliyorsan, kendini ne kadar geliştirebiliyorsan o kadar önemli. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Buradan seni dinleyenlere, Radyo Radar'dan takip edenlere ve 91.8'den biz dinleyenlere neler söylemek istersin, ne tavsiyelerde bulunursun?
8: Evet, hayalinizin peşinden gidin. Kendinizi olabildiğince bu konuda geliştirin. Ve güçsüz kalmayın. Yani bu konuda karamsar olmayın. Kendinizi sürekli ileri atın. Evet, bir kapı açılır. O kapı farklı bir kapı olabilir. Ama umutsuzluğa kapılmayın. O alanda da istediğiniz işleri yapabilirsiniz. Farklı şekilde de olsa. Yani istediğiniz hayale orada ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum beni konuk aldığınız için.
7: Rica ederim. Çok güzel bir yayında. Evet, biraz umutsuz konulardan geçtiğimizden falan bahsettik ama yani olanlar bu şekilde. Daha çok şu an aslında yeni yeni çalışmalar yapıldı. Daha çok olanaklar sağlanmaya başladı. Daha çok iş kapısı açılmaya başlandı. Daha çok başlarına tabii daha geliştirilmesi gerekiyor ama gençler yani gümbür gümbür geliyor. Çok zekiler, çok yaratıcılar ve gençleri her alanda aslında kullanmak gerekiyor. Kullanmaktan kastım da şey, böyle hani tecrübelerini değil de böyle hani fikirlerini, aslında düşüncelerini kullanmak gerekiyor. Bugün konuğumuz uçak mühendisi bir aslında mezun öğrencinin mobilya sektöründe çalışması ve gelecek üniversite hakkındaydı. Bugünkü programımız bu kadardı. Bir sonraki programda farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.

0: sizler için derledik. 15 Nisan Pazartesi, haftanın ilk gününde Beştepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi.
1: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyor. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya Zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.
2: Haftanın özeti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel istikrara vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulması küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imza genel merkeze iletildi ve 9 milletvekilinin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bazı grup başkan vekillerinin isim tabelalarının kaldırıldığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurasız olarak satışa sunulacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular başladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalandı. 101 şahıs ise tutuklandı.
2: Haftanın özeti.
0: 16 Haziran Salı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Vali Gökmen Çiçek konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.
2: Haftanın özeti.
0: 17 Haziran Çarşamba. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulda ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gibi kritik önemli konular masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 listesinde bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğde Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi.
2: Haftanın özeti.
0: 18 Haziran Perşembe. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Meclis gündeminde yargı paketi, öğrenci affı ve emekli aylıkları bulunuyor. Emniyet ve Jandarma Koordinesi'nde Kayseri'nin de dahil olduğu onlarca ilde yapılan operasyonlarda siber suçlardan 330 şüpheli, narkopars uyuşturucu operasyonunda ise 352 şüpheli yakalandı. Kayseri Üniversitesi Uygulama ve Proje Odaklı Üniversite Misyonunu yürüten Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs ünvanı verildi.
2: Haftanın özeti.
0: 19

0: 29 Haziran Cuma. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek tarihi bir eşikten geçildiğini belirtti. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir çağrısında bulundu. 26 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle trafikte makas atma sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 37.380'den 3.306'ya gerilediği açıklandı. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GPS verisini ele geçiren 17 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. 15 Nisan Pazartesi. Haftanın ilk gününde Beştepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyor. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.
0: Haftanın özeti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel istikrara vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulması küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imza genel merkeze iletildi ve 9 milletvekilinin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bazı grup başkan vekillerinin isim tabelalarının kaldırıldığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurasız olarak satışa sunulacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular başladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl, 1 ay, 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalandı. 101 şahıs ise tutuklandı.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Haziran Salı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Vali Gökmen Çiçek konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Haziran Çarşamba. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulda ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gibi kritik önemli konular masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 listesinde bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğde Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Haziran Perşembe. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Meclis gündeminde yargı paketi, öğrenci affı ve emekli aylıkları bulunuyor. Emniyet ve Jandarma Koordinesi'nde Kayseri'nin de dahil olduğu onlarca ilde yapılan operasyonlarda siber suçlardan 330 şüpheli, narkopars uyuşturucu operasyonunda ise 352 şüpheli yakalandı. Kayseri Üniversitesi uygulama ve proje odaklı üniversite misyonunu yürüten Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs unvanı verildi.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Haziran Cuma. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek tarihi bir eşikten geçildiğini belirtti. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir çağrısında bulundu. 26 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle trafikte makas atma sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 37,380'den 3306'ya gerilediği açıklandı. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GPS verisini ele geçiren 17 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gözicim, gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: ...91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programıyla karşınızdayız. Bugün programımızda ilk sanatçımız Bekir Sıtkı Sezgin. Babası Hafız Hüseyin Efendi, annesi ise güzel ut çalan Feride Hanım olan Bekir Sıtkı Sezgin, ilk ve ortaokulu babasının görevi sebebiyle bulunduğu Isparta ve Muğla'da okur. 1943 yılında Koca Mustafa Paşa'da Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu'na başlayan Sıtkı Sezgin, kendi ifadesiyle en az 6 makamda dini ve ladini olmak üzere birçok eser icra ediyor, bu makamları karakteristik vasıflarıyla pratik olarak tanıyor ve duyduğu zaman isimlendirebiliyordu. Babasının musiki olan yakınlığı ve geniş ufku, Bekir Sıtkı Sezgin'in hayatında büyük rol oynar, onun mükemmelliyetçi, titiz ve en güzele ulaşma noktasında gösterdiği gayrette babasından esintiler taşımaktadır. Şimdi bestesi Hafız Yusuf Efendi, güftesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait olan "Zehrinde Şifa Var Dediler, İçmeye Geldim" şarkısını Rast makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ya.

0: Gözümden gitmiyor bir
1: demay. 1952'de İstanbul'da Pertevniya Lisesi'nden mezun olan sanatçı, babasının teşvikiyle başarılı bir sınavdan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer ve buradan mezun olur. 1946-48 yıllarında İzmir'de bulunan teyzesinin yanına gittiği zamanda buradaki Hisar Camii'nde ünlü bestekar Rakım Erkutlu ile tanışır ve bestekarın kendi eserlerini kendisinden meşk eder. 1959'da girdiği İzmir Radyosu'nda 2 yıl sonra solist ses sanatçısı olur. Bu görevini Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bünyesinde devam ettirir. 1965'te 1. sınıf ses sanatçısı olur. 2 yıl sonra İzmir Radyosu'nda sanatçı adaylarına repertuar ve üslup hocalığı yapar. 1974'te ise İzmir Radyosu Klasik Koro şefliğine getirilir. Şimdi bestesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait Gözümden Gitmiyor Bir Dem Hayalin şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

1975-76 ders yılında İstanbul'da öğrenime açılan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın şan bölümünde repertuar hocalığına tayin edilir. Bu görevi sebebiyle İzmir'den İstanbul'a taşınır. 78'de İstanbul Radyosu'ndaki vazifesine Küçük Koro ve Kadınlar Topluluğu şefliğiyle Repertuar Kurulu üyeliği, ayrıca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Merkez Denetleme Kurulu üyeliği ilave edilir. 1981 yılı sonunda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'ndan emekli olur. 82'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlanan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndaki görevi ölümüne kadar devam eder. Sanatçı 10 Eylül 1996'da hayata gözlerini yumar. Bestesi Hacı Arif Bey'e ait "Ümidim Kalmadı Cana, Nedir Bu Gönlüme Çare" şarkısını Nihavend makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

0: bana.
1: Şimdiki sanatçımızsa Çinuçen Tanrı Korur. Sanatçı 20 Şubat 1938'de doğar, İtalyan Lisesi'nden mezun olur. Uzun yıllar TRT'ye verilen müzik eserlerini inceleyen komisyonun başkanlığını yapar. Müzik hayatı boyunca 505 beste yapan sanatçı, Şeddi Saba, Zavile Aşiran ve Gül Buse makamlarını terkip etmesiyle birlikte bu makamlarda klasik fasılları da mevcuttur. 86'da Fransız Devlet Radyosu'nca LPC yapılan ilk Türk sanatçısı unvanına sahiptir. Sanatçı aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk'tan sonra Yahya Kemal'in şiirlerini en çok besteleyen ikinci kişidir. Bestesi Çinuçen Tanrı Korur, güftesi Şüküfe Nihal Başar'a ait Neme Yetmez şarkısını Çinuçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Ud'da sahip olduğu musiki birikiminin yardımıyla kısa zamanda öne çıkmayı başaran Tanrı Korur, bu konuda en çok Yorgo Bajonas'tan etkilenmiş, zaman içerisinde Udi Nevres ve Şerif Muhittin Targan gibi Ud'da kendine özgü bir tarz ortaya koymuştur. Klasik tambur tavrına yakın, net ve parlak mızrap vuruşlarıyla çok melodi elde edilmesinin amaçlandığı bu tavırda sağ elden çok sol el etkili olup sol elde klavyede verilen nüanslar orijinaldir. Taksimlerinde ve eser icralarında yüksek hız pek görülmez. Bestesi Çiğniçen Tanrı Korur'a ait Günaydınım şarkısını Kürdili Hicazkar makamında Çiğniçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

sanatçının ut icrası kendi ifadesiyle bir tür tambur, biraz gitar, belki bağlama esintileri taşıyan ağırlıklı olarak tambur usubunun etkisi altında kalmış, utla tambur arası halk musikisine de çok sevdiğini belli etmeye çalışan karışık bir usluptur. Tanrı korur, musikinin her milletin kendi öz kültüründe şekillenen bir duygu düşünce, her kültürün tarihi, inanç ve geleneklerini anlatan kendi mantık, estetik ve şametinin içinde konuştuğu özel bir dil olduğunu söyler. Sanatçı, kanser hastalığı nedeniyle 62 yaşında hayata veda eder. Güftesi Şevki Sevgin, bestesi Çiğnüçen Tanrı Korur'a ait Sensiz Günlerim şarkısını Şeddi Sabah makamından Çiğnüçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Şimdiki sanatçımız Ses Kralı unvanıyla da bilinen bas bariton sesli Türk sanat müziği solisti Yaşar Özel. 1934 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Yaşar Özel, öğrenim yaşamına burada başlar. Bu dönemde müziğe olan ilgisini fark eder fakat olanakların kısıtlı kalması nedeniyle eğitimini sürdürmek için Ankara'ya gider. İlk özel müzik derslerini Ankara'da Fahri Kopuz ve Vedia Tunç Çekiç'ten alır. Bestesi Avni Anıl, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Akşamın olduğu yerde bekli diyorsun şarkısını Hüzzam makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.

0: Avuçlarımda hala sıcaklığım var inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan.
1: 1957'nin Ağustos ayında düzenlenen iki ayrı yarışmada üst üste finale kalan ve Ses Kralı unvanıyla anılmaya başlayan sanatçı, 59 yılında stajyerlik sınavını başarıyla geçerek Ankara Radyosu'na girer. Okul niteliği olan ve pek çok ses sanatçısı yetiştiren Ankara Radyosu'nda 3 yıl görev yapar. Bu dönemde içlerinde Saadet İkisus'un da yer aldığı ünlü hocalardan ders alır. İlk Özel Gazino programına Ankara'da başlayan Özel, 1970 yılında İstanbul Radyosu'na geçer. İstanbul'a gelişiyle birlikte albüm çalışmalarına başlar, 80 yılında İstanbul Radyosu'ndan emekli olur. Ama müzikal çalışmalarına radyo ve televizyonlardaki solo konserleriyle devam eder. Güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Avuçlarımda hala sıcaklığın var şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.

0: Yaşar Özel müziğin yanı sıra güzel sanatlar ve tiyatro eğitimi de alır, sanatın yanında sporla da ilgilenir ve atletizminde Türkiye birincilikleri kazanır. 200'e aşkın albümü bulunan Özel'in 70'li yıllarda Fransız bir müzik yapımcısıyla birlikte İstanbul'da kaydettiği uzun çalar Fransa'da yayımlanır. Evli ve biri kız diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan Özel, 16 Nisan 2019'da İstanbul'da 84 yaşında hayata veda eder. Bestesi Rüştü Şar'da, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Bir gece ansızın gelebilirim şarkısını Rast makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.
1: Beni bekliyorsan, uyumamışsan, sevinçten kapında ölebilirim. Bir gece ansızın.

Severim seni, bir deniz solurum ayaklarında. Aşk bu, özdeyiş bu, hiç belli olmaz. Kalbim duruverir dudaklarında. Aşk bu, özdeyiş bu, hiç belli olmaz. Kalbim duruverir dudaklarında. Bir gece ansızın

Şimdiki ve programımızın son sanatçısıysa Rahmi Sönmez Ocak. 1936 yılının Şubat ayında İstanbul'un Eyüp Akarçeşme semtinde doğan sanatçı, mektep sıralarında müzik merakından dolayı ilk ciddi çalışmasını Arif Sami Toker'le yapar. Daha sonra aynı azim ve merakla Nuri Halil Poyraz'ın derslerine uzun zaman devam ederek müzik bilgisini arttırır. Bu arada İstanbul Radyosu'nun 54 yılında açmış olduğu ses imtihanını kazanarak Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Yesari Asım Arsoy, Mustafa Nafiz Irmak gibi hocalardan çokça istifa eder. Bu çalışmalarının yanı sıra Melihat Pars'tan da birçok eser meşkedip ut çalmayı öğrenir. Güfte ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait. Belki Bir Sabah Geleceksin şarkısını Rast makamından Rahmi Sönmez Ocak'tan dinliyoruz.

Sanatçı 1965 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı icra heyetinde imtihanı kazanarak kadrosunu buraya naklettirir. 82 yılına kadar burada çalıştıktan sonra emekli olur. 82 yılından itibaren İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda repertuar hocalığı yapar. Sanatçı 60 yılından beri evliliğini devam ettirmektedir. Bestesi Avni Anıl, güftesi Onur Şenli'ye ait. Ömrümüzün son saati çalmadan gel, ne olur şarkısını Hüzzam makamından Rahmi Sönmez Ocak'tan dinleyerek sizlere bugünlük veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
3: Radyo Radar 91.8.
4: Beni vurup yerde bırakma. Katlanamıyorum hiçbir

0: gece. Radyo Radar 91.8.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Radyo Radar 91.8.

seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana, her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır, sürgün sayılır.